Şu olayda kendimi düşünmedim mi? Kendime çalışmadım mı? Öyleyse ben o noktada eksiktim. Allah Teala elbette beklediğim şeyleri bana ihsan etmeyecektir. Öyleyse bugünden itibaren ben bir karar veriyorum. Bugünden itibaren kendimi defterden silme kararı alıyorum.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinize Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü selamıyla sözlerimize başlayarak mutluluklar dilerim. Konumuz Kur'an tefsiri. Kod numarası 3.2.12.22. Kur'an-ı Kerim'deki 22 numaralı sure, Hac suresi 42. ayet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in yükezzibuke. Fakat kezzebet kablehum kavmü Nuhin ve Adın ve Semud. Adın ve Semud. Ve in ve eğer ise yükezzibuke seni yalanlıyorlar. Fe o zaman kat olmuştu. Kezzebet yalanladı. Kablehum onlardan önce kavmi Nuhin Nuh kavmi ve Adın ve Adın kavmi ve Semud'un ve Semud kavmi. Ve eğer seni yalanlıyorlarsa onlardan önce Nuh kavmi, Adın kavmi ve Semud kavmi de yalanlamışlardı. Buraya eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki diye bir ilave yaptık. Semud kavmi de yalanlamışlardı. Neyi yalanlamışlardı? Peygamberlerini yalanlamışlar diye bir ilave daha yaptık. Her devirde peygamberler yalanlanmıştır. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesi çok net bir şekilde şöyle söylüyor. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Hangi kavme ve aralıksız olarak göndeririz. Ardı arkası kesilmeksizin bütün kavimlere Resul göndeririz. Ve hangi kavme Resul gönderdiysek, bütün o kavimler Resullerini yalanladılar diyor. İnkar ettiler diyor Allah-u Teala. Ve 43. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve kavmu İbrahim'e ve kavmu Lut ve kavmu İbrahim'e ve İbrahim kavmi ve kavmu Lut'un ve Lut Aleyhisselam'ın kavmi ve İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi de ve Lut Aleyhisselam'ın kavmi de yani aynı şeyi yapmışlardı, yani yalanlamışlardı. Ve 44. ayet-i kerime Hac suresinin Bismillahirrahmanirrahim ve ashabu Medyen'e ve kuzzibe Musa fe emleytü lil kafirine sümme ehaz tuhum fe keyfe kâne nekir. Ve ashabı Medyen'e ve Medyen halkı ve kuzzibe
ve yalanladı. Musa fe emleytü, o zaman mühlet verdim. Li el kafirin, inkar edenlere, kafirlere. Sümme sonra ehaztuhum, onları ahzettim, aldım, yakaladım, tuttum. Fe o zaman, o takdirde keyfe kâne, nasıl oldu? Nekiri, cezalandırma. Ve ashab-ı Medine, Medine halkıyla başlıyor ayet-i kerime. Ve Medyen halkı da ne yaptı? Yalanladı. Ve Musa

aleyhisselam da ve Medine halkı da yalanladılar. Ve Musa aleyhisselam da yalanlandı. Ve Musa aleyhisselam da yalanlandı. Fakat kafirlere mühlet zaman verdim. Sonra da onları aldım. O zaman benim cezalandırmam nasıl oldu?

Allah Teala burada aslında nekir kelimesi, inkar kelimesiyle aynı kökten geliyor. Allah Teala onlar inkar ettiler demiş oluyor. Ben de onların inkarlarını inkar ettim. Onları yakaladım ve benim inkarım olan cezalandırmayla karşı karşıya getirdim onları diyor Allah Teala. Allah'ın inkarı oradaki cezalandırma müessesesi.

Burada Allah Teala nekir kelimesiyle inkar ettiğini söylüyor. Aslında Allah Teala'nın buradaki inkar kelimesinden muradı cezalandırması.

Allah Teala inkar eden kavmi neticede cezalandırıyor. Ve Hac suresinin 45. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim fe ke eyyin min kariyetin ahleknaha ve hiye zalimetün fe hiye haviyetün ala uruşiha ve birin muattalatin ve kasrın meşidin fe ke eyyin. Böylece niceleri gibi min kariyetin dikelerden ehleknaha onu helak ettik. Vehiye ve o zalimetun zalimler fehiye artık o haviyetun ala üzerine çökmüş yıkılmış uru şiha onun çatısı tavanı ve birin ve kuyu muat talatin terk edilmiş muattal terk edilmiş atıl kalmış boşaltılmış kullanılmaz hale gelmiş ve kasrın ve köşkler saraylar meşidin yüksek bina böylece halkı zalim olan nice ülkeler gibi onu da helak ettik. Artık o, yani o ülke, çatıları yıkılmış, kuyuları ve yüksek sarayları terk edilmiştir. Yani terk edilmiş bir haldedir.

Teala Allah'a karşı gelmeleri sebebiyle terk ettiği ülkelerden bahsediyor. Nice ülkelerin terk edilmesi olayı.

ülkelerdeki evler terk edilmişse çatıları yıkılıyor, kuyuları yok oluyor, yüksek sarayları terk ediliyor, atıl kalıyor her şey, kullanılmaz durumda. Bismillahirrahmanirrahim. 46. ayet. Efelem yesiru fil ardı. Fe tekune lehum kulubun. Ya kulune biha ev azanun yesmeune biha fe inne ha la ta mel saru velakin ta mel kulu bülleti fi suduri. Efelem yesulu, dolaşmadılar mı? Dolaşmıyorlar mı? Gezmiyorlar mı? Fi el ardı, yeryüzünde. Fetokine, o zaman olur. Lühüm, onların kulübün, kalpleri, kalpler. Ya kulübün, akıl ederler. Biha, onunla. Ev veya azanın, kulaklar. Yesmeune, işitirler. Biha, onunla. Ve inneha, fakat o la ta'ma, ama kör değildir. El ebsarı, gözler, ve lakin, fakat ta'ma, amadır, kördür. El kulübü, kalpler. Elleti, o ki fi es sudur, göğüslerde, sinelerde. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı? Dolaşmış olsalardı bile, onunla akıl ettikleri kalpleri ve onunla işittikleri kulakları olmazdı. Fakat gözler kör, ama kör olmaz. Lakin sinelerdeki kalpler ama kör olur.

ki onların onunla akıl ettikleri kalpleri ve onunla işittikleri kulakları olsun. Fakat gözler ama yani kör olmaz. Lakin senelerdeki kalpler ama kör olmaz.

olduğunu söylüyor. Cehenneme gidecek olan insanlardan bahsediyor Allah-u Teala Araf 179'da. Diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır. Onunla görmezler. Onların kulakları vardır. Onunla işitmezler. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh edemezler, etmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha da aşağıdadırlar. Onlar hayvanlardan daha çok dalalettedir diyor Allah Teala. Cehenneme gidecek olan herkesin dalalette olduğunu kesinleştiriyor. Dalalette olanların ise baş gözlerinin de baş kulaklarının da kapalı olduğunu, baş gözlerinin kör, baş kulaklarının sağır olduğunu söylüyor. Ve kalplerinin de idraksiz olduğunu söylüyor. Ama burada Hac suresinin 46. ayet kerimesinde Allah-u Teala gözler kör olmaz diyor. Ancak gözler ama kör olmaz. Lakin sinelerdeki kalpler ama olur. Kör olur.

Fakat baş gözleri kör olmaz. Lakin senelerdeki kalpler kör olur. Allah Teala burada açık bir şekilde baş gözünün ve kalp gözünün ayrı ayrı mevcudiyetini işaret etmiş. Sinelerdeki gözler diyor. İşte Allah Teala dilerse kalp gözünüzü açar. Bunun için mutlaka Allah'ın yoluna kişinin girmesi söz konusu. Kim Allah'ın yoluna girerse onun kalp gözünün açılması kuvvetli bir ihtimaldir. Kişi Allah ile olan ilişkilerinde kendine düşeni yaptıkça devamlı Allah Teala'dan hediyeler alır. Bunlardan bir kısmı da kalp gözü ve kalp kulağıdır. Kim daimi zikre ulaşırsa kalp gözüne ve kalp kulağına mutlaka sahip olur. Ayet 47. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yestecidûneke bil azâbi ve len yuhlifallâhu ve dehu vâdeh ve inne yevmen inde rabbike ke elfi senetin mimma tuaddune ve yestecilûneke senden acele istiyorlar. Bi el azabi azabı ve len yuhlife Allah'ı ve Allah asla dönmez. Yani mutlaka

dakika yerine getirir. Vadehu, onun vaadi ve inne ve muhakkak yevmen bir gün inde yanında katında Rabbike senin Rabbin key gibi elfi bin senetin sene mimma şeylerden teuddune saydığınız sayıyorsunuz, adetlendiriyorsunuz. Hac suresinin 47. ayet-i kerimesi ve azabı senden acele istiyorlar ve Allah asla vaadinden dönmez ve Rabbinin katındaki bir gün sizin saydığınız 1000 sene gibidir.

Yani Allah Teala Allah'ın katındaki zaman miktarında bir günün bizim dünyamızdaki zamanın 1000 yıllık devresine eşit olduğunu söylüyor. Bu aynı zamanda cennetin ve cehennemin de işaretini taşıyor gibi. Ay suresinin 47. ayet-i kerimesi. Allah Teala kendi katındaki zaman parçasıyla bizim dünyamızdaki zamanı mukayese ediyor. Oradaki bir gün buradaki 1000 yıla eşit. Hac suresinin 48. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ke eyyin min kariyetin emleytü leha ve hiye zalimetün summe ehastuha ve ileyyel masir ve keeyyin ve niceleri gibi min kariyetin ülkelerden emleytü mühlet verdim. Leha ona ve hiye ve o zalimetün zalimler sümme sonra ehastuha onu aldım yakaladım ve ileyye ve bana elmas veri dönüş. Halkı zalim olan nice ülkeler gibi ona mühlet verdim. Sonra onu aldım, yakaladım ve dönüş banadır.

Allah Teala mühlet vermiş onlara, bir süre yaşatmış. Sonra da Allah Teala onu aldım, yakaladım diyor.

ve zalim olan nice ülkeler gibi ona mühlet verdim. Sonra onu aldım, yakaladım. Acaba Allah-u Teala dönüş banadır demekle ne demek istiyor? Herkes öldüğü zaman ruhu mutlaka Allah'a geri döner. Ya o kişi ruhunu evvelce Allah'a ulaştırmıştır, o zaman ölüm sırasında ruh kendisine geri gelecektir ve ölüm melekleriyle birlikte tekrar Allah'ın katına geri dönecektir. Bu sebeple Allah'a dönüşün iki defa olduğu beyan ediliyor Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allah Teala اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Onlar kesin şekilde inanırlar ki ruhları kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ölümden sonra da ruhları Allah'a geri dönecektir. Ona da yakin hasıl ederek inanırlar. Kesin şekilde inanırlar. Öyleyse evvela kişi ruhunu Allah'a ölmeden önce ulaştırsa ve bu kişi ölse ölümden sonra ruhu gene Allah'a ulaşacaktır. Bir defa daha Allah'a dönecektir.

Bütün insanların ruhları ölmeden evvel Allah'a dönme emrini Allah'tan almışlardır. Ama kişi kendine düşenleri yapmazsa, Allah'a ulaşmayı dilemezse, hiçbir zaman ruhunun Allah'a o kişi ölmeden dönmesi söz konusu olamaz. Eğer ruhu Allah'a döndürmek istemeyen kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Şu dünyada hangi şartlar içinde yaşarsa yaşasın, hangi ibadetleri hangi seviyede yaparsa yapsın, netice hiç değişmez. O kişinin Allah'ın cennetine girme ihtimali sıfırdır. O kişi sadece cehenneme gider. İşte insanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onun ruhu hayattayken Allah'a ulaşır. Ölüm günü oradan gelen ruh kişinin başının üzerinde sağ tarafında yere paralel olarak yerini alır, vaziyet alır ve ölüm melekleri onu beraberlerine alarak tekrar Allah'a doğru yola çıkarlar. Yedinci katın, yedinci aleminin, indilayının en üst noktası olan Sitret-i Münteha'ya kadar onu götürürler. Sitret-i Münteha'dan sonra da dikey bir yolculukla ruh Allah'a ulaşır. Bu ruhun Allah'a ölümden sonra ulaşmasıdır. Bu dünya üzerinde ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse kişi, dilediği anda Allah onu işitir, bilir ve görür. O kişiye yardımlar yaparak, onun gözlerini, kulaklarını ve kalbini Allah'ın söylediklerini, gösterdiklerini görür, işitir ve bilir hale getirir. Sonra Allah Teala o kişiye yardım eder ve onun ruhunu 14. basamakta Allah'a doğru yola çıkarmasını sağlar ve ruh ölümden evvel Allah'a ulaşır. Bu o kişinin Allah'ın evliyası olması demektir. Ve kapılar herkese açıktır. Kim Allah'ın evliyası olmayı dilerse, o kişi evliya mutlaka olur. Evliya olmayı dileyen kişinin bu dileğini mutlaka Allah'a duyurması lazım. Nasıl duyuracak? Allah'a ulaşmayı dilediğini söyleyecek. Bunun manası evliya olmayı dilemek. Çünkü kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa, onlar Allah'ın evliyasıdır. Ruh Allah'a ulaşmadan, Allah Teala o insanları evliya kabul etmiyor. 21. basamağa ulaşmış, kabul etmiyor. Mutlaka ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusu.

49. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyühen nasu innema ene lekum nezirun mübin. Kul de ki söyle. Ya eyyuha ennasu, ey insanlar, ya eyyuha ennasu, innema ancak, yalnız, sadece, ene ben, lekum size, sizin için, nezirun, nezir uyarıcı, mübinun, apaçık. De ki, ey insanlar, sizin için ben sadece bir nezirim, uyarıcıyım.

Odisseia. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da bütün nebiler gibi bir uyarıcıydı ve aynı zamanda Resul'dü, bütün Resuller gibi bir uyarıcıydı. İster nebi olsun, yani nebi Resul olsun, ister veli olsun, veli Resul olsun, bütün Resuller mutlak olarak bir uyarıcıdır.

Mülk Suresinin 8, 9 ve 10. ayetlerinde Allah-u Teala nezirin hüviyetini veriyor. Cehenneme grup grup sürülürler diyor insanlar. Cehennemin kapısı açıldığı zaman cehennem bekçileri onlara der ki, size buraya geleceğinizi söyleyen sizden nezirler gelmedi mi? Derler, diyor ki, geldi. Ve biz onlara dedik ki, Allah hiçbir şey indirmemiştir. Ve biz seni apaçık bir dalalet içinde görüyoruz. Eğer biz onların o nezirin sözlerini işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Yani Allah-u Teala bizim gözlerimizdeki icab-ı mestureyi alsaydı ve kulaklarımızdaki vakrayı alsaydı ve kalbimizdeki ekinleti alıp yerine ifat koysaydı, o zaman işitecektik, idrak edecektik. O zaman da cehennemde olmamız mümkün değildi. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında nezir müessesesi bütün boyutlarıyla işlenmiştir. Bütün nezirler Resul'dür. Ama bütün nezirler Nebi değildir. Ne var ki bütün Nebiler nezirdir. Bütün Resuller gene nezirdir. Ama nezirlerin hepsi Nebi değildir. Bir kısmı Nebidir, bir kısmı Resul'dür. Allah razı olsun. Ve Hac suresinin 50. ayet-i kerimesine geçiyoruz. Diyor ki Allah Teala, Bismillahirrahmanirrahim. Fellezine amenu ve amilus salihati lehum mağfiretun ve rızkun kerim. Diyor ki Allah Teala, fe o zaman ellezine o kimseler onlar amenu amenu olan Allah'a ulaşmayı dileyen ve amilus salihati ve salih amel nefs tezkiyesini yapan lehum onlar için

mağfiretün lehum onlar için yani vardır. Mağfiretün mağfiret ve rızkın ve rızık kerimün kerim bol temiz. Amin olanlar yani Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amelü salihat nefsi tezkiye eden ameller yapanlar onlar için mağfiret günahların sevaba çevrilmesi ve kerim bir rızık vardır. Burada Allah Teala amin olanlardan bahsediyor. Kimdir amin olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sonra bu dileyenlerin içinde Allah'a ulaşmayı dileyenlerden amelü salihat yapanlar. Allah'a ulaşmayı dilemek üçüncü basamakta oluşuyor. Allah Teala 12 tane ihsanla 12. ihsanla ona mürşidini göstererek mürşidini ulaştırıyor. Tabiyet olunca, tahakkuk edince kişi nefs tezkiyesine başlıyor, amelü salihata başlıyor. Burada amelü salihatın başladığı kesin. Diyor ki Allah Teala onlar için mağfiret vardır diyor. Furkan suresinin 69 ve 70 ve 71. ayetlerine baktığımız zaman Furkan 69'da cehenneme gidecek olan insanları görüyoruz. Furkan 70'te ama diyor Allah Teala kim tövbe eder de irşat makamının önünde 12 tane insanla oraya ulaşır da irşat makamının önünde tövbe ederse ve amelü salihat yaparsa, nefsi ıslah edici amel yaparsa. İki işarette 14. basamağı kesinlikle işaret ediyor. Tövbe merasiminin gerçekleşmesi ve amelü salihata başlama. 12 tane ihsanla mürşide ulaşıldığı kesin, tövbenin kabul edildiği de kesin. O kişiler amelü salihat yapmaya başlıyorlar. Nefsi ıslah edici ameller. Yani zikir yapıyorlar. Nefsi tezkiye edici amel. Allah'tan gelen rahmet, faz ve salavattan fazıllar nefsin kalbine ulaşıp iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. Bu nefs tezkiyesi. Amelü salihat. Amelü salihata kişi başlamış oluyor. Ve aynı anda diyor Allah Teala kim tövbe ederse, müşriğine de tövbe ederse ve böylece mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa onların seyyiatini Allah hasenata çevirir diyor Allah Teala. Onların günahlarını sevaba çevirir. Furkan 70. Furkan 71. Onlar tövbeleri kabul edilmiş bir halde onların ruhları Allah'a döner. Ali ise mağfiretten de bahsediyor Allah Teala ve tövbelerinin kabul edildiğinden bahsediyor ve de Furkan 70'teki onların günahlarının sevaba çevrilmesi işi arkasından da bu amelü salihat yapanlara ait olan kerim bir rızık. Ne demek istiyor Allah Teala? Şunu demek istiyor. Fizik vücut zikir yapıyor. Bu seviyede. Nefsinin kalbi her şeye hazır hale gelmiş. Zikir yapıyor. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rızık geliyor fizik vücuda. Rahmetle faz ve rahmetle salavat.
göğsünde Allah'ın açmış olduğu yoldan içeri giriyor. Rahmetli Fazıl, rahmetli Salavat, fizik vücudun rızkı. Ama o yoldan girdiği zaman nefsin kalbine ulaşıyor. Fizik vücut, nefsi infak etmiş oluyor. İşte bu fizik vücut için ahsen rızık, affedersiniz, ahsen kelimesini kullanmayayım, kerim bir rızıktır. Bu seviyede kerim rızık oluyor. Daimi zikre ulaştığı zaman kişi, bunun adı ahsen rızıktır. Buradaki rızkın hüviyeti, Hac suresinin 50. ayet-i kerimesindeki rızkın hüviyeti, o rızkın kerim, Allah-u Teala tarafından ikram edilmiş bir rızık olması. O ana kadar nefsin kalbinde nefs tezkiyesi yok. Sadece başlangıç var, %2 rahmet birikimi var kalpte. Ama fazıl birikimi burada başlıyor. Bu ahsen, hayır affedersiniz, kerim rızkın fizik vücuttan nefse infak edilmesi. Fizik vücut için rızık ama nefs için infak ve bu infakın adı amelü's salihat. Nefsi ıslah edici amel, nefs için nefsi ıslah edici amelin muhtevası zikir. Amelü's salihatı vücuda getiren faktör zikir ve zikir mutlaka Allah-u Teala'dan kerim bir rızık indiriyor fizik vücuda. İkram et. Bu noktadan itibaren bir ikram var. Bu noktadan evvel de kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle faz geliyordu. Ama evvela göğsünden kalbine yol açılmadığı için o rızkın ona bir faydası olmuyordu. Rızık tekrar geriye dönüyordu. Ama göğsünden kalbine yol açıldıktan sonra gelen rızık da henüz kerim değil, ikram edilmiş değil. Çünkü sadece kalbe, mühürlü olan kalbe ulaşan rahmet ve fazlan sadece rahmet kalbe ulaşıyor. Asıl Allah'ın yaptığı ikram, rahmetin ötesindeki fazıllardır. İkramın muhtevası fazıldır. Fazlın girdiği yer 14. basamaktır. Bu noktadan itibaren kalbe giren fazıl, Rabbani kapı açıldığı için kalbe rahatlıkla girebiliyor ve kalpte Allah-u Teala'nın bir ikramı olarak fazıllar yerleşiyor. Allah'ın o kalbe ikramıdır bu. Fizik vücuda verdiği rızkı infak etmek suretiyle Allah-u Teala'nın nefsin kalbine fazilet ikramı. Bunun için kerim bir rızık diyor. Allah razı olsun. Ve 51. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine se'av fi ayatina mu'acizine ulaike ashabül cehim. Ve vellezine ve o kimseler, onlar sa'av, çalıştı, çaba harcadı, mesai sarf etti, say oluşturdu. Fi ayatina, ayetlerimiz hakkında muacizine, aciz bırakanlar, ülâike, işte onlar ashabü el cehimi, cehennem ehlidir, halkıdır. Ve ayetlerimiz hakkında onları, yani ayetlerimizi aciz bırakma çabasında olanlar, İşte onlar ashab-ı cehim, cehennem ehlidir. Ve ayetlerimiz hakkında

gayretinde olanlar. Gayretinde olanlar, işte onlar ashab-ı cehimdir, cehennem ehlidir. Allah'ın ayetlerinin asli anlamlarını anlamayıp da Arapça bilim iddiasında olan insanların bu konudaki gayretleri. Allah-u Teala 100'den fazla ayet-i kerimede hidayete emretmiş. Onlar hidayetin doğru olduğunu söylüyorlar. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Bu ne oluyor? Herkese devamlı ısrarla anlatıyorlar ki, hayır, hidayet doğru yoldur. Allah-u Teala 100'den fazla ayetinde hidayetin muhtevasını açıklıyor. Ruhun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Ama onlar ısrarla, inatla gayret ediyorlar ki Allah'ın ayetlerini aciz bırakma istikametinde gayret sarf ediyorlar. Onlar için Allah-u Teala cehennem ehlidirler diyor. Nahl suresinin 52. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma erselna min kablike min resulin ve la nebiyyin illa izâ temennâ elkaş şeytanu fi umniyetih fe yensehullâhu ma yumki şeytanu sümme yuhkimullâhu âyâtih. Vallahu alimün hakîm. Ve ma erselna ve göndermedik min kablike senden önce min resulün resulden vela ve yoktur nebiyyin. Bir nebi, bir peygamber illa ancak olmayan hariç izâ temennâ temenni ettiği zaman, dilediği zaman elka eşşeytanı şeytan ilka eder, ulaştırır fi umniyetihi onun dileğinin, temennisinin içine. Ve yensehu Allah'ı, o zaman Allah kaldırır, iptal eder, nesveder. Ma şey, yülki ilka eder, ulaştırır, eşşeytanı şeytan, sümme sonra, yuhkimu Allah'ı, Allah muhkem kılar, sağlamlaştırır, ayatihi, onun ayetleri. Vallahu ve Allah, alimun, en iyi bilendir, hakimun, hikmet sahibidir. Senden önce gönderdiğimiz hiçbir Resul ve Nebi yoktur ki bir şey temenni ettiği, dilediği zaman şeytan onun temenni ettiği şeye yalan ilka etmemiş, ulaştırmamış olsun. Fakat Allah şeytanın ilka ettiği şeyi nesheder, kaldırır, yok eder. Sonra Allah ayetlerini muhkem kılar, sağlamlaştırır ve Allah alimdir, hakimdir, ilim ve hikmet sahibidir. İşte bütün Allah'ın Resulleri ve Nebileri için aynı şey söz konusudur. Bırakınız diğer insanları, onlarla her an iblis onları kandırmakla meşgul. Allah'ın Nebileri ve Resulleri için dahi İblis, o Nebi veya Resuller bir şey diledikleri zaman onların temennisine bir kuşku veya bir sapma unsuru katıp, yani yalan ilka etmemiş, ulaştırmamış olsun. Öyleyse temenni ettiği şeye neyi temenni ediyorsa ona mutlaka bir yalanı, bir yanlışı katmak ister. Allah-u Teala da mutlaka şeytanın kattığı şeyi mutlaka yok eder. Resulünün veya nebisinin üzerindeki zünmani tesiri bir anda yok eder. Bu sebeple iblisin bu ayet gereğince
Allah'ın Resullerine ve Nebilerine tesir etmek imkanı yoktur. O sadece çalışır ama hiçbir zaman bunu başaramaz. Allah Teala'nın elbette yardımıyla. Ayet-i Kerime Resul ve Nebiler için çok önemli bir konudan bahsediyor. Resul de olsa kişi, Nebi de olsa netice değişmiyor. Şeytan mutlaka bir şeyler ulaştırıyor. Yani o kişinin daimi zikirde olması bir şey ifade etmiyor. Birçok kişi zanneder ki daimi zikirde olan bir kişi için zulmani kapı kapalı olduğu için, fücur kapısı kapalı olduğu için şeytanın ona bir şeyler ilka etmesi, ulaştırması mümkün değildir. Bu ifade yanlış. Fücur kapısı kapalı da olsa şeytan başka yollarla o kişiye mutlaka bir şeyler ilka eder, ulaştırır. Ama Allah-u Teala Allah'ın Resulü'nün ve Nebisi'nin şeytandan tesir almasını mutlak olarak önler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir beraberliğimiz daha tamamlandı. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersini Allah'ın yardımıyla hamdolsun ki tamamladık. Allah'a hepinizi hem cennet sahibi hem de dünya sahibi kılmasını, cennette de dünyada da sizlere sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühüm.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Evvela şunu kesin olarak bilelim ki dinden murat mutluluktur. Allah Teala sizi bir tek hedefe yönelik olarak yarattı. Mutlu olasınız diye. Ve sizin bunu istemeniz, mutlu olmayı istemeniz yeterli. Öyleyse hadi bana söyleyin bakalım. Neden yaratıldınız? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunun cevabını çok açık ve kesin olarak veriyor. İnsanların yaratılmasının arkasında Allah'a kul olmak var. Hedef Allah'a kul olmak. Biliniz ki Allah'a kul olmak mutlu olmak demektir. Öyleyse Allah Teala hepinizi Allah'a kul olasınız, yani mutluluğu adım adım en küçük boyuttaki mutluluktan en büyük boyuttaki mutluluğa kadar yaşayasınız diye yaratmış. Zariyat Suresi 56. ayet-i kerime. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun buyuruyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse kul olmak nerede başlar? Kul olmak Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Amin olmakla başlar. Takva sahibi olmakla başlar. Allah'a yönelmekle başlar. Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Dilemezseniz ne olur? Dilemezseniz hüsranda olursunuz. Yunus Suresi 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı tekzip edenler, yalanlayanlar hüsrana düştüler. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in temelinde bir müessese var. Allah'a ulaşmak, bir başka adıyla hidayete ermek. Nedir hidayet? İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Nedir hidayet? İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir ruhunuz var, bir fizik vücudunuz var, yani beçiniz, bir de nefsiniz var. Kendinizi tanıyorsunuz. İşte aynada kendinize baktığınız zaman kendinizi görüyorsunuz. Bir tek vahid olarak, tek bir kişi olarak görüyorsunuz. Oysa ki siz 70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Her hücrenizde 23 çift, yani 46 tane kromozom var. DNA sarmalları, DNA helizonları, dezoksiribonükleik asit. Bu moleküllerden oluşuyorsunuz
her kromozomunuzun içinde 20 binden fazla parçacık var. Ama kendinizi bir tane görüyorsunuz. İşte sevgili kardeşlerim, siz insan olarak yaratıldınız. Her biriniz bir kainatsınız. Öyleyse bu muhteva içerisinde nasıl Allah-u Teala kainatı makro alem olarak, güneş sistemleri, etrafındaki gezegenler olarak, yüz milyardan fazla galaksiyle, gene her galakside 100 milyardan fazla yıldızla yaratmışsa, siz de bir kainatsınız. Her atomunuzu bir güneş sistemi olarak düşünürseniz, sonsuz sayıda atomdan oluştuğunuzu göreceksiniz. Her biri makro alemde bir güneş sistemine tekabül eder. Bir merkezi çekim gücü, bir de etrafında cebelen halinde olan dönen, yörüngede dönen uydu. Sevgili kardeşlerim, o Allah sizi bir muhteşem dizayn içerisinde yaratmış. İstediği şey sizin, hepinizin mutluluğu yaşaması. Sadece hepinizden Allah'ın istediği şey budur. Mutluluğu yaşamanız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O sizden sadece mutlu olmanızı ister. Sizi o kadar çok sever ki ne kadar mutlu olursanız o kadar memnun olur. Sizi yaratandır. Siz de dahil olmak üzere bütün alemi kaplamıştır. Yarattığı kainat tam bir insan vücudu şeklindedir. Cinsiyetsiz bir insan vücudu. Sevgili kardeşlerim, siz de bir insansınız. Kainat sizin suretinizde yaratıldı. Allah'ın en değerli mahlukusunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu güzelliği fark ettiğiniz zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Enine boyuna bir mutluluk. Dört başı mamur bir mutluluk. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer diyorsunuz ki dilemesek olmaz mı? Olmaz. Olmazsa olmaz şartı. Mutluluğun, insan mutluluğunun, insan saadetinin olmazsa olmaz şartı. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ruhunu mülaki kılmak. Allah'a mülaki olmak yaşarken. İşte bakınız, Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala neler söylüyor? Diyor ki وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرُ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Diyor ki Allah Teala وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, sabırla ve namazla Allah'tan istihaneyi isteyin. Mürşidinizin kim olduğunu öğrenmeyi
İsteyin diyor Allah Teala. İnnehu lekibiretün. Ama bu büyük bir iştir. Zor bir iştir. Kimler için? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Allah'tan ne kadar isteseler Allah onlara mürşitlerini göstermez. Onlar için zor bir iştir. İlla alel haşiin, ama huşu sahipleri için zor değildir diyor Allah Teala. Huşu sahipleri için zor değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, huşu sahipleri için neden zor değildir? Tarif ediyor Allah Teala huşu sahiplerini. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاك۪ي رَبِّهُمْ. Onlar kesin şekilde, muhakkak surette inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır, Rablerine, Rableri olan Allah'a mülaki olacaklardır. Buna kesin şekilde inanmışlardır. Enne kullanıyor Allah Teala. Ve ennehum ileyhi raciun. Ve gene kesinlikle inanırlar ki ona rücu edeceklerdir. Yani ruhlarını ölümden sonra tekrar Allah'a ulaştıracaklardır. Birinde mülaki olmak kullanmış Allah Teala, ikincisinde rücu etmek kullanmış. Fiilin tipi önemli değil. Ama hedef Allah. Allah'a mülaki olmak, Allah'a rücu etmek. Allah'a neyin mülaki olması? Ruhun mülaki olması. Bir insanın fizik vücudu Allah'a mülaki olmaz. Fizik vücudumuz Allah'tan bir emanet değildir. Ama ruhumuz Allah'ın bize verdiği bir emanettir. Peki fizik vücudumuz hiç mi emanet olmayacaktır? Olacaktır. Ne zaman ruhumuzu Allah'a teslim edebilirsek, bu noktadan itibaren fizik vücudumuz bir emanet olacaktır. Ne zaman fizik vücudumuzu, şu veçimizi Allah'a teslim edersek, nefsimiz bir emanet olacaktır. Ne zaman nefsimizi Allah'a teslim edersek, irademiz bir emanet olacaktır. Son emanet. İrademizi de Allah'a teslim ettiğimiz zaman Allah'ın irşat makamına tayin ettiği birisi oluruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bunları size anlatmak imkanının sahibi kıldı bizi Allah Teala. Mutluluğu mu arıyorsunuz sevgili kardeşlerim? O şurada elinizin uzanıp da yakalayabileceği bir mesafede. Bir tek dileğinize bakıyor, sizin söyleyeceğiniz bir tek dilek. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum, mülaki olmak istiyorum. Ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Hepsi bu kadar. Bitti. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, o zaman o kişi mutlaka ruhen Allah'a ulaşır. Ve sadece bu dileğin sahibi olmak kişiyi mutlaka kurtuluşa ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili
öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın sevgilileri. Bizler Allah'a ne kadar çok hamd edersek, şükredersek, şükredelim, hamd edelim, ona olan şükran hislerimizi, şükranımızı, ona olan borcumuzu ödeyemeyiz. O yoktan var edendir.

Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'ın dizaynına baktığınız zaman sadece hayranlık duyabilirsiniz. İşte Allah'ın dizaynı ve ortaya koyduğu sonuç, mutluluk. Yedi boyutlu bir muhteşem dizayn. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ne dünya mutluluğu ne ahiret mutluluğu sizin değil. İkisini de yaşayamazsınız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mutlu olamaz. Sakın mutluluğu mümin olmakla karıştırmayın. İnsan bir şeyden memnun olur, başka bir şeyden fena halde üzülür. Sıkılır, huzursuz olur. O kişi mutlu bir insan değildir. Çünkü mutluluk geçici bir vetire değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan münasebetlerinize dikkatle bakın. Orada sizi bekleyen Rabbiniz var. Yedi gök katını aşmadıkça ruhunuz ona ulaşamaz. Sevgili kardeşlerim, size bir sualimiz var. Eğer aramızda değilseniz, Allah'a ulaşmayı dinememişsiniz, kendinize yazık etmiyor musunuz diye soracaktık. Çünkü siz asla mutlu olamazsınız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutluluğa hiçbir şekilde ulaşamaz. Bu dünyada hayatını mutsuz olarak geçirir. Öldükten sonra da huzursuzdur. Kıyamette dirildikten sonra da cehenneme gidecektir. Sonsuz azap onları bekliyor. Öyleyse beni ilk defa

Bu kadar. Ama bu kadarı sizin için dünya saadetinin yarısını, cennet saadetinin de üçüncü kat cennetini garanti altına alır. Bu kadar. Bu kadar kesin. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra mı? Siz Allah'a ulaşmayacaksınız. Zaten ulaşan ruhunuzdur Allah'a. Onu demek istemedik. Siz Allah'a ruhunuzu ulaştırmayacaksınız. Ruhunuz sizi terk edecek ve ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. O zaman hani evliyalığın bir safhası ermişliktir. Ne demek ermiş? Allah'a ermiş. Ruhu o kişi hayattayken Allah'a ermiş, Allah'a ulaşmış olan kişi. Allah'ın evliyası. Nedir Allah Teala evliyası için? Ella inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine aminu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahiret. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amini olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır. Gördünüz mü? Neymiş? Onlar amin olmuşlar, Allah'a ulaşmayı dilemişler ve böylece takva sahibi olmuşlar. Dünya saadetinin de yarısını, cennet saadetinin de üçüncü katını yakalamışlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edin, çok şükür edin ki bizimle karşı karşıyasınız. Size mutluluğunuzu nasıl elde edeceğinizi öğretmek için buradayız. Ve o yüce Rabbimiz Allah Teala sizlerden sadece onu istiyor. Mutlu olmanızı. Ve sevgili kardeşlerim, bu mutlu olmanız sadece bir tek dileğinize dayalı. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O kadar. Siz Allah'a ruhunuzu ulaştırmayacaksınız. O ulaştıracak. Ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayanları, ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Ama diyenleri hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır. Amin olmayanları dalalette bırakıyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakıyor, kendi hallerine bırakıyor. Herkes doğuştan itibaren dalalettedir. Ben Allah'a inanıyorum. Öyleyse ben dalalette değilim diye düşünen var mı aranızda? Eğer öyle düşünüyorsanız biliniz ki yanılıyorsunuz. Allah'a ulaşmanız sizi kurtaramaz. Birçok insan, ben madem ki Allah'a inanıyorum, ben müminim. Mümin olanları da Allah Teala cennetine koyacak diyorlar. Aslında mümin olanları gerçekten Allah Teala cennetine koyacak. Mümin suresi 40. ayet-i kerime. Kadın olsun, erkek olsun, Allah bütün müminleri cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor Allah Teala. Ama bir küçücük noktada yanılıyorsunuz. Zannediyorsunuz ki Allah'a inanan mümindir. Çünkü iman kelimesi inanç demektir. Mümin de inancın, imanın sahibi demek. İnanan kişi demek. Öyleyse mümin kelimesinin manası buysa ben müminim diyorsunuz. Çünkü ben Allah'a inanıyorum diyorsunuz. İyi de o sizin düşünceniz. Gerçekten lügat manasından hareket ederseniz aynen doğrusu söylediğiniz gibidir. Mümin imanın sahibi olan demek.

Öyleyse ben Allah'a inanıyorsam müminim diyorsunuz. Çok mantıklı ama haklı değilsiniz. Öyleyse ne demek istiyoruz? Söylemek istediğim şey çok açık. Allah'a ulaşmayı dinlemeden hiç kimse mümin olamaz. Sadece Allah kendisine ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. İşte Şura Suresi 13. ayet-i kerime de aynı şeyi söylüyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyenler mümindir. Dilemeyen iman sahipleri ne yazık ki mümin değildir. Onlara imanları tamamlanmış kişiler olarak bakıyor Allah Teala. Yani salt, Allah'a inanmak kişiyi Kur'an-ı Kerim standartlarında, Kur'an-ı Kerim dizaynında, Kur'an-ı Kerim kanunlarında mümin kılmıyor. Ve böylece sevgili kardeşlerim, bir muhteva taşıyor varlığınız. Madem ki varsınız, öyleyse biliniz ki mutlu olmak için yaratıldınız. Ve söylediğimiz gibi siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Cennet saadeti de sizin, dünya saadeti de sizin. Ne demek istiyoruz? Bir defa kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi aminu olmuştur. Bir başka ifadeyle mümin olmuştur. Müminlerin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Ama dikkat edin müminler, sevgili kardeşlerim. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemeyen biriyseniz ve Allah'a inanıyorsanız bu yeterli değildir. Allah'ın cennetine giremezsiniz. Girebilmek için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Hadi gelin beraberce bakalım Kur'an ne söylüyor. İşte iki tane ayet. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Ne diyor Allah Teala? İnnellezine la yercune likaena, onlar ki muhakkak surette bize ulaşmayı dilemezler. Bize ulaşmayı kesinlikle dilemezler. Ve radu bil hayatet dünya, onlar dünya hayatından razıdırlar. Vatme ennü biha, onunla dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onları memnun eden, doyuma ulaştıran şey, tatmin eden şey dünya hayatıdır. Dünyada para kazanırlarsa onunla tatmin olurlar. Karınları doyduğu zaman tatmin olurlar vesaire. Ellezinehum an ayatina gafilun diyor Allah Teala. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şu dünya üzerindeki ilim titrileri ne olursa olsun din ilminin hangi safhasını temsil ediyorlarsa etsinler, Allah'ın indinde Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Allah'ın ayetlerini bilmeyenlerdir. Allah'ın ayetleri konusunda gaflette olanlardır. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Ondan sonra diyor ki Allah Teala Ülaike mevahümün narı, onlar ki onların gidecekleri yer, ulaşacakları yer nar, ateştir. Mevahümün narı bima kânû yeksibûn, kazandıkları, kesbettikleri
şeyler, dereceler sebebiyle iktisap ettikleri, kesbettikleri dereceler itibariyle onların gidecekleri yer ateştir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dinlemeyenlerin hüviyeti, Allah'ın ayetlerinden gafil bu insanlar gidecekleri yerde ateş. Ama onlar diyorlar ki biz mutlaka Allah'ın cennetine gideceğiz çünkü biz müminleriz. İşte bu zaman insanını tarif ediyor Allah Teala. Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde diyor ki Habibim sen gelecekteki o güne bak. O güne bak ki tüm gökleri, yerleri bir duhan kaplamış olacak. Her tarafı bir duman kaplamış olacak. Bir duman ki insanlar için bir azaptır. Elim bir azaptır. Öyleyse bu duman bildiğimiz duman değil. Bir azap dumanı. Bütün yerleri gökleri kaplayacak olan, insanları kaplayacak olan bir duman. Diyecekler ki, Ya Rabbi bu azabı bizden kaldır. Çünkü biz müminleriz. Biz sizden birazını kaldıracağız. Siz gene mümin olduğunu söyleyen sizler var ya, siz gene yeniden küfre döneceksiniz. Sevgili kardeşlerim, ayet-i kerime şöyle bitiyor. Yeniden küfre döneceksinizden sonrası onlara apaçık bir Resulümüz gelmişti de ona öğretilmiş ve deli dediler diyor Allah-u Teala. Şeytan tarafından öğretilmiş, yani şeytandan vahiy alan ve deli dediler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd eder ve şükrederiz ki böyle bir olay yaşandı ve bitti. Öyleyse bir yerlere varıyoruz, öyle değil mi? Allah Teala mutlaka Allah'a ulaşmanızı farz kılmış üzerinize. Ulaşmayı dilemenizi de. Öyleyse ne diyoruz? Allah Teala diyor ki siz bana ulaşmayacaksınız. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Ben diyor hep kalbinize bakıyorum. Kalbinizi müşahede altında tutuyorum. Kalbinizi dinliyorum. Bana ulaşmayı dilediğiniz anda ben onu kalbinizde, o bana ulaşma sesini kalbinizdeki sesi işitirim. İkincisi, kalbinizi görürüm. Gerçekten böyle bir dilek var mı yok mu diye görürüm, işitirim. Bir de bilirim diyor. Gerçekten var olup olmadığını mutlaka bilirim. Niçin bunu söylüyoruz? Hani bir takım kişiler bize telefonla ulaşıyorlar, e-mail'e ulaşıyorlar. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama hiçbir değişiklik olmadı bende. Ne namazlarımı kılabiliyorum, ne oruçlarımı tutabiliyorum, ne zikrimi yapabiliyorum. Ama ben Allah'a ulaşmayı diledim. Biz de o kardeşime diyoruz ki, hayır kardeşim diyoruz, sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin.
eğer dileseydin mutlaka namazların sana zevk vermeye başlayacaktı. Oruçlarını tuttuğun zaman her perşembe oruç tutacaktın. Tuttuğun zaman bu oruçlardan açlık hissetmeyecektin. Ancak iftar vaktine doğru bir iştah gelecekti üzerine. O orucun bozulması sırasındaki yemeğin zevk oluşturması için. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yemek konusunda iki tane emri var. Bir, acıkmadan sofraya oturmayın. İşte oruç tutan kişi mutlaka acıkarak sofraya oturur. Ama o noktaya kadar açlık hissettirmeyen Allah-u Teala, o noktaya geldiği zaman, iftar zamanı geldiği zaman o kişi de bir iştah uyandırır. Birinci ihtarı Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in acıkmadan sofraya oturmayın. Bütün oruçlular sofraya oturdukları zaman acıkmışlardır. İki, doymadan kalkın. Dikkat edin ki bu bütün ömrünüz için, sizin için en önemli ihtardır. Doymadan kalkın. Sevgili kardeşlerim, doyma hissi 20 dakikada falan sizi uyarmaya başlar. Yani 20 dakika sonra doymuş olduğunuzu hissedersiniz. Doyuma ulaştığınız noktada yemek yerken ondan 20 dakika evvelsini düşünün. 20 dakika evvel hangi noktadaysanız o kadarı sizin doymanız için kafi gelmiştir. Ve siz ondan sonra 20 dakika daha yemek yemeye devam etmişsinizdir. İşte bunun için insanlar şişman, bunun için zayıflamak bir büyük problemdir. Sevgili kardeşlerim, ne olacak şişman olacaksınız da? Sadece vücudunuzda kilolarca yağ taşıyacaksınız. Yazık etmiyor musunuz kendinize? Ey sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size Allah'ın söylediklerini iletiyoruz. Tekrar tekrar Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dileyin. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyin. Allah'a yönelin. Hepsi de aynı şey. Ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dilemek, Allah'a yönelmektir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk elinizi uzatıp yakalayabileceğiniz kadar yakın bir yerde sizi bekliyor. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Unutmayın, siz de bizim gibi sadece bir yaratıksınız. Hepimiz birer mahlukuz. Bizi yaratan Allah'ın bir yaratığı. Öyleyse haddimizi bilelim. Yaratan sadece Allah'tır. Kendinizi ilmin ışığı altında tanıdıkça sizi yaratan Allah'a hayranlığınız her geçen gün biraz daha artacaktır. İşte o Allah'tır ki siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman size 7 tane furkan verecektir.
görme hasanının üzerindeki gışaveti kaldıracaktır. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi kaldıracaktır. İrşad makamını irşat makamı olarak görmeye başlayacaksınız. Kulaklarınızdaki vakrayı işitme hasanınızın üzerindeki mührü kaldıracaktır. İrşad makamının söylediklerini Allah'ın istediği anlamda işitmeye, manasına varmaya başlayacaksınız. Dört Furkan oldu. Kalbinizin mührünü açacaktır Allah Teala ve kalbinizdeki ekinleti dışarı alacaktır. Ve kalbiniz içine ihbat koyacaktır. Böylece muhbit olursunuz. İdraki olan birisi olursunuz. Allah'ın söylediklerini idrak etmeye başlayan bir insan olursunuz. Bu yedi fırkanın her birinde günahlarınızın yedide birinin karşılığı olan sevabı sizin amel defterinizdeki, hayat filminizdeki sevap hanesine kiramen kâtib-i melekleri anında yazar. Ve de yedi fırkan birkaç dakika içerisinde tamamlanır. Ve sevaplarınız diğer sevaplarınızla da birleşeceği için günahlarınız kadar sevap zaten yazıldı, şimdi yazıldı size. Öyleyse siz sevapları günahlarından fazla olan birisi oldunuz. İşte Allah'ın kanunu. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa onun gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından fazla olursa onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Müminin 102 ve 103. Öyleyse Allah-u Teala amini olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri diledikleri anda cennetinin sahibi kılıyor zaten. Sevapları günahlarından öteye geçiyor insanların. Öyleyse size bir sual sormak istiyorum. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, sevgili kardeşlerim, neden? Siz kendinizden mesul olan, sorumlu olan tek kişisiniz. Bir takım insanlar size Allah'a ulaşmayı dilemeyin mi diyorlar yoksa? Sevgili kardeşlerim, siz kendinizi kurtaracak olan bu talepte bulunmadığınız sürece Allah'ın cennetine gitmeniz hiçbir şekilde mümkün değildir. Allah'ın büyüklüğünü, sizi ne kadar sevdiğini, Allah'ın sizi ne kadar sevdiğini, üzerinize nasıl titrediğini, sizi cennetine alabilmek için inanılmaz kolaylıklar vücuda getirdiğini hala anlamayacak mısınız? O Allah sizi çok seviyor. O kadar çok seviyor ki size inanılmaz derecede kolay bir formül getirmiş Kur'an-ı Kerim ile. Daha evvelki mukaddes kitaplarda da aynı kanun söz konusu. Diyor ki bana ulaşmayı dileyin. Eğer diyor dilerseniz sizi üçüncü kat cennete kadar çıkarırım. Eğer dilerseniz sizi mutlaka dünya saadetinin yarısına da sahip kılarım. Ruhunuzu da kendime mutlaka ulaştırırım. Siz diyor sadece dileyeceksiniz, ulaştırmak benim için diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah sizi bu kadar çok seviyorsa, bir tek talebinizle, Allah'a ulaşmayı dilemenizle sizi böylesine mutluluğa ulaştıracaksa,
Üçüncü kat cennetine mutlaka çıkaracaksa, dünya saadetinde yarı yarıya size teslim edecekse, yani nefsinizin kalbindeki afetlerin yarıdan fazlasını, %51'ini mutlaka temizleyecekse, böylece siz dünya saadetinin %50'den fazlasına sahip olacaksınız. O zaman sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Allah sizi öylesine seviyor ki bu sevgisi sizi mutlak olarak cennetine kavuşturur. Şimdi Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, sizlere sesleniyorum. Sizler ki akıllı geçinenlersiniz. Hatta bizim gibilere biraz da yukarıdan bakarsınız. Zavallılar dersiniz. Allah Allah diye bir şey tutturmuşlar. Bir hengame. İşte öyle bir hayat yaşıyorlar zavallı insanlar. Ama ya kıyamet günü ne olacak sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemeyerek akıllılık ettiklerini zanneden sevgili kardeşlerim. O cehennemi hiç görmediniz siz. Ama biz gördük. Yüreğimiz kabarıyor. Sizlerin bir kısmı sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehenneme gideceği cihetle. Kendinize yazık etmiyor musunuz? Akıl etmiyor musunuz? Bu kadar idraksiz misiniz? Sadece bir tek dileğinizle Allah Teala sizi cehennemden kurtarmayı garanti ediyor. Bu Allah sözünü asla çiğnemez. Ve siz sahibinizin, sizi yaratanın, size inanamayacağınız kadar çok seven Allah'ın sizi kurtarmak için koyduğu formülü uygulamamakta ısrar ediyorsunuz. Ne kaybedersiniz? Kendinize ne kadar büyük bir kötülük ettiğinizin farkında değil misiniz? Anlamıyor musunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennem. O zaman neden? Nasıl oluyor da şeytan üzerinizde bu kadar çok tesir sahibi? Ne karşılığında neyi satın aldığınızı biliyor musunuz? Şeytan sizi Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz sürece teslim almıştır. Cehennem karşılığında. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, sevgili dostlarım. Bir karşılaştırın bakalım şartları. Şeytan size ne söylerse söylesin. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız gideceğiniz yer cehennemdir. Bu konunun negatif tarafı, evvela negatif taraftan düşünün. Ben deyin Allah'a ulaşmayı dilemiyorsam gideceğim yer cehennem. Öyleyse niçin cehenneme gideyim? Allah'a ulaşmayı dilerim. Neden bizden sormuyorsunuz? Gerçekten bu kadar kolay mı diye biz de göğsümüzü gere gere, alnımız açık, yüzümüz pak size. Elbette. Mutlaka cennete gireceksin. Yeter ki sen Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme gider diyor Allah Teala. Ya dilerse kişi, o zaman da cennet mutlak onun olur. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen kişi sevabını
sevapları günahlarından fazla olur mu? Elbette. Allah Teala Vel Asr suresinde diyor ki, Vel Asr, asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani o insanların günahları sevaplarından fazladır. Gidecekleri yerde cehennemdir. İllellezine aminu. Ama amin olanlar hariç diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onların gidecekleri yer cennettir. Yani onların sevapları günahlarından mutlaka fazla olacaktır. Sevgili kardeşlerim, düşünmüyor musunuz kendinize yaptığınız kötülüğü? Farkında değil misiniz kendinize yaptığınız ihanetin? Siz kendinize ihanet ediyorsunuz. Allah'ın size tevdi ettiği emaneti onun sahibi olan Allah'a göndermekle mükellefsiniz. Ve bu işi bir tek dileğiniz üzerine Allah gerçekleştirecek. Siz bir şey yapmayacaksınız. Allah size namazı sevdirecek, orucu sevdirecek, zikri sevdirecek, ibadetler sizin için bir zevk olacak. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. Allah onu kendi katına kadar çıkaracak. Hayır, siz çıkarmayacaksınız. O yapacak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bilmiyorum ne söylememiz lazım. Nasıl oluyor da insanların büyük kısmı Allah'ın bu kadar açık ve kesin sözüne rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar, Allah'a mülaki olmayı dilemiyorlar, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yazık etmiyor musunuz kendinize? Bir dilek, mutlaka cennet, mutlaka dünya saadeti, ama siz dilemiyorsunuz. O zaman kendinizden başka suçlu aramaya hakkınız var mı? Allah Teala söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Yoksa onun sözünü çiğneyebileceğini mi düşünüyorsunuz? Neden içinde bulunduğunuz küfür çukurundan, dalalet çukurundan kendinizi kurtarmak için harekete geçmiyorsunuz, sorabilir miyim? Sevgili kardeşlerim, yazık etmiyor musunuz kendinize? Bakınız, bir hayatın sahibisiniz ve bir gün öleceksiniz. Hepimiz bir gün öleceğiz. İşte marifet oradaki, şu dünya hayatını yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dileyelim. Allah da ruhumuzu kendisine ulaştırsın. Allah'ın ermişlerinden olalım. Şeytan size ne söylüyor, bana iletir misiniz? Hangi açıdan sizi kandırıyor? Normal bir muhakemenin sahibi olan herkes bu anlattıklarımızın standartları içinde nasıl olur da Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemez? Sevgili kardeşlerim, dilemeyenlerin bu kadar çok olduğunu gördükçe hep hayretler içinde kalıyorum. Bir insan nasıl olur da Allah'ın kendisine verdiği nimeti elinin tersiyle böylece iter, der. Ben istemiyorum onu. Neyinize güveniyorsunuz? İstemeyen kardeşlerim, şeytanın sizi nasıl kandırdığının farkında değil misiniz? O iblis hepinizi peşine takıp susuz sulu dereye götürüp su içirmeden geri döndürür. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren onun üzerinizdeki sultanlığı derhal Allah Teala tarafından kaldırılır. Allah sizi kendisine ulaştırana kadar
şeytanın size hiçbir kötülükte bulunması artık mümkün değildir. 5-6 aylık bir sürede tamamen Allah'ın mutlu bir kulu olarak yaşarsınız. Yolunuza devam ederseniz mutluluğunuz giderek artar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin. Mutlaka dileyin. Söylediklerimi unutmayın. Emi diyerek sözlerimizi inşallah tamamlamak istiyoruz. Bir defa daha söylüyorum. Allah hepinizin sadece mutlu olması için sizleri yarattı. Öyleyse elinizin tersiyle Allah'ın sizin için yarattığı mutluluğu itmeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve cennetin mutlaka sahibi olun. Yeterli. Allah'a ulaşmayı dilemeniz cennete ulaşabilmeniz için yeterli sevgili kardeşlerim. Gerisi üçüncü katın ötesindeki cennetler için. Hepinizin hiçbir sıkıntı çekmeden rahatlıkla ulaşacağınız yer üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısıdır. Hepiniz ulaşacaksınız. Hangi konuda tereddüdünüz varsa bize ulaşın, sizi aydınlatalım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteydik. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek hepiniz için dualar ederiz inşallah. El-Fatiha ve as-salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha mi? As-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalemin ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim. Gayril magdûbi aleyhim velen dâlin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Devam etmekte olan bir serinin yeni bir parçasındayız. İslam nedir? Tasavvuf nedir? Bu serinin alimler bölümündeyiz. Yani kainatın yaratılmasında içeren bir muhteva taşıyor konu. Alemler. Nedir alemler? Kaç tane alem var? Allah-u Teala'nın bir yaratma faaliyeti var. Evvela şunu biliyoruz. Önce sadece Allah vardı. Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Ve Allah yokluktaydı. Şimdi de Allah var. Allah nerede? Yoklukta. Allah'ın var olmak için bir mekana ihtiyacı yoktur. Sığınmak için bir mekana ihtiyacı yoktur. Öyleyse Allah kainatın yaratıcısı, alemleri yaratmadan evvel de vardı. Sadece Allah vardı. Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Allah Teala Rahman Suresi'nin 26. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Küllü men aleyha fan. Bütün insanlar, herkes fani olacaktır. Ve Rahman 27, sadece Zülcelal vel İkram olan senin Rabbinin zatı baki kalacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kainat Allah'ın bir yaratığı. Allah-u Teala'nın alemleri yaratmayı dilemesiyle beraber bir vaka ile karşı karşıya oluyoruz. Allah evvela enerjiyi yaratıyor. Yarattığı şey zamanımız fiziğinin nötrino adını verdiği enerji partikülleri. Bunlar nötrinolar, karşıt nötrinolar diye iki sınıf oluşturuyor her alem için. Her alem için nötrino var ve karşıt nötrino var. O aleme ait olan enerji ve onun zıttı olan enerji. Allah-u Teala biz 6 yevimde kainatı yarattık diyor. Sonra da
Adem'e geçtik diyor Allah Teala. Allah'ın yarattığı alemlerin dizaynında nötrinolar farklılık taşıyorlar. Enbiya suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah Teala evvelce göklerle yerler bir idi. Sonra biz onları mekanlarından kopardık buyuruyor Allah Teala. Ve kainatı yarattık diyor. O kafirler düşünmezler mi? Kainatı oluşturan sistemi, nötrinoları Allah Teala bir dizayn olarak yaratıyor. Her nötrino dört enerji küresinden oluşur. Ve bütün nötrinolar çift yaratılmıştır. Yani bir sağ spinli nötrinoya karşılık mutlaka bir de sol spinli nötrino. Allah Teala buyuruyor, biz her şeyi zıddıyla kaim kılarak çift yarattık. Her şey çift olarak yaratılmış. Bir sağ spinli nötrino, bir sol spinli nötrino. Bütün enerji partikülleri bir titreşim gösterirler. Bu onların devamlı dönmelerinden kaynaklanan bir olgudur. Devamlı bir hareket, vibrasyon, devamlı bir döngü nötrinoların temel işaretidir. Bütün nötrinolar hareket halindedir. Kainatta hiçbir zerre yoktur ki hareket halinde olmasın. Bu zerreler kainatın esasını teşkil eder. Elektronlar, karşıt elektronlar, zahiri alemin temel yapı taşlarıdır. Nötrinoların şekil değiştirmişidir. Sonsuz hızla hareket eden enerji partiküllerinin maddeye dönüşmüş halidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala kainatı yaratmayı diledi. Ve önce enerjiyi vücuda getirdi. Dört enerji küresinden oluşuyor. Birinci küre sağ spinli ise, sağa doğru dönüyorsa, onunla ilişkili olan ikinci küre sola dönüyor. Bunlar birbirinin içinde hareket eden ve birbiriyle ilişkili olan bir ve iki numaralı küre. İki numaralı küre ile üç numaralı küre arasında bir ilişki yok. Ama üç ve dört numaralı küreler gene birbiriyle ilişkili. Üç numaralı küre ve bir numaralı küre dominant, hakim unsur ve ikisi de aynı istikamete dönüyorlar. Eğer bir sağ spinli nötrinodan bahsediyorsak, birinci kürede, üçüncü kürede sağa dönüyor hakim küreler. Bağımlı olan küreler, sekonder küreler de sola dönüyor. Bu bir nötrinodur. Birinci ve üçüncü küre aynı istikamette döndüğü için enerjinin istikameti
yönü lineerdir, doğrusaldır. Ve nötrinolar, enerji partikülleri hiçbir aleme ait değillerdir. Bu sebeple Allah'ın hız kanunlarına göre sonsuz hızla hareket ederler. Nasıl bir sağ spinli nötrino da birinci küre ve üç numaralı küre sağa dönüyorsa, sol spinli nötrino da birinci ve üçüncü küreler sola dönerler. İki dominant küre aynı istikamette döndüğü için hız sonsuz hızdır. Sadece iki dominant küre aynı istikamette döndüğü için değil, aynı zamanda enerji hiçbir aleme ait olmadığı için. Çünkü alemler enerjinin dönüşmüş şekli olan maddeden oluşur. Yani elektronlardan ve karşıt elektronlardan. Nötrinoları yaratan Allah-u Teala bu nötrinoların her bir çiftini, yani 1 ve 2 numaralı küreyle 3 ve 4 numaralı küreyi birbirinden ayırıyor. Sağ spinli bir nötrinoda, sol spinli bir nötrinoda da gene 1 ve 2 numaralı kürelerle 3 ve 4 numaralı küreyi birbirinden ayırıyor. Sonra da eş değiştiriyor. Yani sol spinli nötrinonun 1 ve 2 numaralı küresiyle sağ spinli nötrinonun 3 ve 4 numaralı küresi bir araya geliyor. Ve böylece 1 numaralı küreyle 3 numaralı küre artık aynı istikamette dönmüyor, ters istikamette dönmeye başlıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bir elektrondur. Bir elektron. Allah-u Teala bunlara Kur'an-ı Kerim'de zerrecikler diyor. Elektronlar birinci ve üçüncü dominant küreleri, hakim küreleri ters istikamette dönen ve bu yüzden sonsuz hızla değil, mutlaka ışık hızının altında bir hızla hareket edebilen mahluklardır, yaratıklardır ki bu nötrinolar maddenin, affedersiniz, elektronlar maddenin temelini oluştururlar. Lineer olan momentum açısal, hatta dairesel momentuma dönüşmüştür. Ve hız sonsuz hızdan ışık hızının altına düşmüştür. İki kuvvet birbirine yardımcı olarak doğrusal harekete itmiyor elektronu, tam tersine ikinci küre birinci kürenin hızını yavaşlatıyor. Böylece madde adı verilen bir sistemin temelini oluşturuyor Allah-u Teala. Öyleyse bunlar kainatın yapı taşları,
birinci ve ikinci küreler ters istikamete dönerek kendi aralarında enerjiyi üretiyorlar. 3 ve 4 numaralı küreler gene ters istikametlerde dönerek enerjinin oluşması sağlanıyor. Ve bu enerjidir ki onları var kılıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah Teala kainatı yaratmak istemiş ama önce enerjiyi oluşturmuş. Peki neden enerjiyi oluşturuyor? Çünkü enerji sonsuz hızdadır. Bir, çünkü enerji maddeyi vücuda getirebilecek olan asıl yapıdır. Sonsuz hızda olmasının önemi ne? Çünkü Allah-u Teala'nın o kainat kadar ağır, uzaysız bir tek noktadan kainatı oluşturması, sonsuzu oluşturması, kainatı vücuda getirecek olan standartları oluşturması Allah'ın ilmiyle ve muhtevayı ona göre dizayn eden Allah-u Teala 6 tane alem yaratıyor. Alemlerin bir standardı açıklığa kavuşmamış ama biz zahiri alemin varlıkları olarak düşünelim ki Allah-u Teala birinci gün zahiri alemi yaratacak. Dikkat edin, aynı varlıklar ayrı ayrı alemleri temsil ediyor. Bizim güneş sistemimiz hem zahiri alemin güneş sistemidir, hem gayb aleminin güneş sistemidir. Hem ikisinin berzah alemlerinin güneş sistemidir. Hem emri aleminin hem de zulmani alemin güneş sistemidir. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakalım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala buyuruyor ki Allah iki doğunun da iki batının da sahibidir. Şu anda bizi televizyonlarınızda veya bilgisayarlarınızda seyretmektesiniz. Diyelim ki siz bir alemdesiniz, biz bir alemdeyiz. Aramızda şeffaf bir harita olsun. Basit olarak bir Türkiye haritasının var olduğunu gösterelim, düşünelim. Bize göre doğu haritanın aramızda ve şeffaf olarak mevcut olduğunu düşünün. Bize göre doğu bu tarafta. Ama aynı haritaya siz de bakıyorsanız size göre doğu bu tarafta. Öyleyse bir tarafta zahiri alem, bir tarafta gayb alemi. Cinler de aynı boyutları paylaşıyorlar bizlerle.
yapıları bizden farklı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bizlere göre doğu bu taraf, şeffaf bir haritanın, bir Türkiye haritasının iki tarafa da baktığını görüyoruz. Bize göre olan doğuyla size göre olan doğu birbirinden farklıymış gibi görünüyor. Oysaki değil. Çünkü aynı haritaya bakıyoruz. Aynı aleme, ayrı ayrı açılardan aynı aleme bakıyoruz. Bakıyoruz ki bize göre doğudan doğan güneş, cinlerin alemine göre batıdan doğuyor. Bize göre batıdan doğuyor. Onlara göre gene doğu. Öyleyse ikinci bir aleme göre ikinci bir doğu var. Allah-u Teala ikisinin de sahibi. Ama böyle bir dizaynda alemlerin iç içe olduğunu düşünün. Nerede şu anda bizi dinliyorsanız, bulunduğunuz odada, salonda, evde bir yerdesiniz. O bulunduğunuz mekanı, duvarların çevrelediği mekanı kainat kabul edin. Orada sevgili kardeşlerim, zahiri alem var. Bir, onun zıddı olan zahiri aleme ait olan berzah alemi var. Şu fizik vücudumuz zahiri alemin bir parçasıdır.

Ne var demiştik? Berzah alemi de var demiştik. Aynı güneş, aynı ay, aynı yıldızlar, berzah aleminin de güneşi, ayı, yıldızları. Ama onlar kendi alemlerinde kendi maddelerini hissedebiliyorlar. Berzah alemi, alemindeki ölmüş olan insanların nefsleri. Kıyamete kadar orada yaşayacaklar. Yaşadıkları yeri mi? Yüzlerce defa hepiniz gördünüz. Rüyanızda eğer etrafınızdaki şeyler madde ise, yani bardağı alabiliyorsanız, tutabiliyorsanız elinizle, içindeki suyu içebiliyorsanız, orası berzah alemidir. Nefsinize göre fizik olarak yaratılmış bir alemdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bize ait olan bu zahiri alemde şu gördüğünüz her şey, sandalyeler, koltuklar, masa, televizyon, duvarlar, her şey fiziktir. Neye göre fiziktir? Bizim fizik vücudumuza göre fiziktir. Fizik vücudumuz zahiri alemin bir parçasıdır. Allah Teala bir açıklama vücuda getirmemiş. Hangi gün, hangi zaman parçasında bir yevm bir zaman parçasıdır. Gün anlamına gelir. Ama bizim dünyamızdaki gibi 24 saatlik bir zaman parçası olarak değerlendirmeyin. Allah'a göre bir zaman parçası. Zahiri alemi yaratmış Allah Teala. Birinci gün. Diyelim ki yarattığı alem zahiri alem. Açıklama yok. Sonra ikinci gün onun zıttı olan berzah alemini yaratıyor. Yani nefslerinizin yaşadığı, hepinizin istisnasız hepinizin gördüğü bir alem. Sevgili kardeşlerim, rüya aslında fizik bir yaşantıdır. Nefsinize göre fizik bir yaşantıdır. Ve dikkat edin, nefsiniz ya fizik alemdedir, onun fiziği berzah alemi olduğu için orası onun alemidir, nefsinizin alemidir. Öyleyse insanoğlu temel unsurlar itibariyle bir berzah aleminin, bir de zahiri alemin, birbirine zıt iki alemin varlığını taşır kendi içinde. Doğuşunuzdan itibaren nefsiniz de var. Yani geceleri rüyayı gördüğünüz vücudunuz, fizik vücudunuz da var. Yani şu fizik alemde her şeyi tuttunuz, elinize aldınız, bir bardak içinde su var. Bu fizik vücudunuz gören, işiten, düşünen bir varlık. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Rüyalarınızda bazen bir şeye hayret edersiniz. İnsanlar sizi görmüyor. Bir şeye daha hayret edersiniz. Duvarın içinden geçersiniz. Bu inanılmaz gibi görünen olayı birinci defa yaşadıktan sonra artık çekinecek bir şey kalmadığını görürsünüz. Allah Teala size öyle güzel şeyler yaratır ki, yaşatır ki, ard arda yan yana olan 20 tane 30 tane ev düşünün.
en başındakinin duvarından girdiğiniz zaman bir evin içindesiniz.

Sonra oradan duvarı açtığınız zaman ikinci bir evin içindesiniz. Oradan üçüncü bir evin içindesiniz. Ve hiçbir duvar size engel değil. Sadece bir görüntü. Orada yaşayan insanlar da engel değil. Onlar da sadece bir görüntü. Öyleyse sevgili kardeşlerim, orası nefsinizin alemi olan berzah alemi değil. Bu aleme, zahiri aleme ait olan bir yerlerde dolaştırıyor Allah Teala sizi. Öyleyse nefsiniz fizik vücudunuzdan ayrıldı o rüyayı görmek üzere, o rüyayı yaşamak üzere. Her rüya aslında çok büyük bir ihtimalle, nadiren bunun dışında olaylar cereyan eder, bir fizik yaşantıdır. Neye göre fizik? Nefsinizin algılama sistemlerine göre fizik. Nefsiniz fizik, eğer berzah alemindeyse yaşadığı alem de fizik. Ama değilse, zahiri alemdeyse, çarşılar, sokaklar, insanlar hepsi vardır ama size göre madde değildir. Onların içinden rahatlıkla geçebilirsiniz. İnsanlar sizi görmezler. Siz onları hem görürsünüz hem de seslerini işitirsiniz. Onların sohbetlerine karışmak isterseniz alabildiğine bağırın, kimse sesinizi duymaz. Sevgili kardeşlerim, bu güzellikleri Allah'a yaklaştıkça hepiniz yaşayacaksınız. Öyleyse demek ki bir alem zahiri alem, ikinci alem berzah alemi. Şu içinde bulunduğunuz oda veya salon var ya, iki alemi de kapsıyor. Zamanımız fiziği en sonunda bunu keşfetti. Bu alemin yer çekimiyle alakalı olmayan kara madde dedikleri bir şeyi keşfetti. Dünya ilmi. Kara madde zahiri alemin dışındaki daha beş alemi kapsayan bir sistem. Aslında alemlerin sayısı altı yaratık olarak. Zahiri alem, şu fizik vücudunuza ait olan alem, birinci alem. Berzah alemi, geceleri rüya gördüğünüz fizik vücudunuza, rüyayı gördüğünüz fizik vücudunuza, yani nefsinize ait alem, berzah alemi, cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemi, onların nefslerinin öldükleri zaman gideceği berzah alemi, cinlerin berzah alemi dört oldu. Gayb aleminin berzah alemi. Ruhların yaşamakta olduğu yedi tane gök katı ve özellikle yedi tane alemden oluşan yedinci kat. Bu da emr alemi adını alıyor. Bir de zülmani alem var. Emr aleminin tam karşıtı. Emr aleminin de zülmani aleminde zemin katı, bu bizim kainatımızın yıldızlar sistemini oluşturur. Emr alemi yukarıya doğru yedi kat ihtiva eder. Yedinci katın sonunda indi ilahiye, Allah'ın huzuruna ulaşırsınız. Allah mı? Varlıklar aleminde değildir. Varlıklar aleminin bittiği yerin üzerinde yokluktadır.
Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ı görmeye istekliyseniz, niyetliyseniz, o zaman onu görebilirsiniz. Allah Teala size mutlaka bu fırsatı verecektir. Yeter ki siz ona ehil olun. Liyakatiniz sizi nereye ulaştıracaksa oraya ulaşırsınız. Allah Teala liyakatinizin karşılığı olan mükafatı size kesin olarak otomatik olarak verir. Bu Allah'ın kanunudur. Bütün insanlar için liyakat eşittir mükafattır. İştiyakiniz Allah'a hizmet etmek yolunda, Allah'ın ilmini öğrenmek yolundaki, size gayret veren içinizdeki istekler, iştiyak müessesesi arttıkça bu liyakatinizin, yani mükafatlara layık olmanızın artışı demektir. Arttığı an mükafatınızı Allah-u Teala'dan derhal alırsınız. İşte böyle bir dizaynda bir gün onu da göreceksiniz. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman sizi irşat makamına Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle davet ettiğini göreceksiniz. O zaman mürşit olmak şerefine ereceksiniz ve Allah'ın zatını görmek şerefine ereceksiniz. Gördüğünüz zaman da kesinleşecek hükmünüz ki Allah bir insan değildir. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zamanımız fiziğinin yakalayabildiği kara madde altı alemin hangi alemde bulunuyorsanız onun dışındaki beşi ne ait kesim sizin için kara maddedir. İşte şu anda bizi seyrettiğiniz bilgisayar veya televizyondan bakarsınız eğer, bulunduğunuz noktada siz ve sizin odanız, sizin televizyonunuz zahiri alemin birer parçasısınız. Ama aynı salon gayb aleminin de bir parçasıdır. Aynı salon emr aleminin de bir parçasıdır. Aynı salon zulmani alemin de bir parçasıdır. Aynı salon cinlerin berzah aleminin de, insanların berzah aleminin de bir parçasıdır. Ve siz bunun sadece altıda birini algılayabilirsiniz. Aynı hacmi paylaşan altı ayrı alemden birinde yaşamaktasınız. Fizik vücudunuzda olduğunuz süre, uyudunuz, rüyaya girdiniz. Eğer gittiğiniz yerde şartlar fizikse berzah alemindesiniz. İşte o berzah alemi de gene bu içinde bulunduğunuz odanın, salonun bir parçasını oluşturuyor. Öyleyse etrafımızdaki iç içe olan altı tane alemden sadece birini algılayabiliriz. Sevgili kardeşlerim, düşünün ki bir insan sıfırın biraz ötesinden başlayan, eksi sonsuza kadar uzanan negatif dalga boylarının fizik vücuduyla hiç
birini algılayamaz. Algılama oranı sıfırdır. Kainatta Allah'ın en çok sevdiği mahluk olan biz insanların sıfırın biraz ötesinden başlayıp da sonsuz kilometrelere varan dalga boylarından algılayabildiği 5 milim ile 11 milim arasında 6 milimlik bir parçadır. Ses olarak, renk olarak, ışık olarak sadece bu 6 milimi algılama yetkisi verilmiş. Biz Allah'ın en çok sevdiği, en çok değer verdiği, en değerli kullarına. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Onun şu yaratma gücünü, ihtişamını görebiliyor musunuz? Şimdi ben size sormaz mıyım sevgili kardeşlerim? Nasıl acımazsınız bu ateist kardeşlerimize? Bu 6 milimin altındaki 5 milimlik saha, 11'imin üzerinde sonsuz kilometrelere kadar uzayan, dalga boylarına kadar varan bir sistemin yaratık olan insan tarafından algılanamayışı. Acaba bu ateist kardeşlerimizi bir düşünce sistemine ulaştıramaz mı? Allah'ın varlığı konusunda. Öyleyse algılayabildiğiniz alan sonsuz varlıklar dizaynının altı alemin sadece altıda biridir. Peki hep yedi alemden bahsederiz. Evet, yedi alemden bahsederiz. Yedincisi yokluk. Ama isimlendirmek mecburiyetindeyiz yokluğu da. Neden? Çünkü Allah orada, yoklukta. Bize sonsuz kilometreler uzakta yukarıya doğru bir yolculuk yapacaksınız. Ruhunuzun Allah'a doğru yükselmesi söz konusu olacak. Bu bilgilerin ışığı altında ruhunuz Allah'a ulaşacak. O zaman yokluğa ulaşacaksınız. Ruhunuz yoklukta olan Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında kaybolacak, yok olacak. İşte böyle bir dizaynda Allah'ta fani olacaksınız. Ruhunuz Allah'ta yok olacak. Bir başka ifadeyle Allah'a rücu edecek, geri dönecek. Asıl ifadesiyle geldiği yere, Allah'ın zatına geri dönecek. Hepinizin ruhu sizlerde sadece bir emanettir ve Allah Teala emanetini siz ölmeden evvel geri almak istiyor. Böylece sizi evliya kılacak. Evliyaullah'tan birisi olacaksınız. Bir veliyullah olacaksınız. Allah'ın evliyalarından biri. Orası yokluk. Sevgili kardeşim, sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanununa beraberce bakalım. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Ne kadar elektron varsa sağ spinli, o kadar da sol spinli elektron var. Ama biz 8 alemden bahsetmiyoruz, 7 alemden bahsediyoruz. Madem ki Allah Teala her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yaratmış, öyleyse neden 8 değil? Çünkü 7.si yokluk yaratılmamış, adı üstünde yokluk. Onun için tek alem. Eğer o da yaratılmış olsaydı 8 alem olacaktı. Onun için 7 alemden bahsedilir.
altı günde, altı yevmde Allah altı alem yaratmış. Tekrar edelim. Diyelim ki birinci günde zahiri alemi, birinci yevmde, ikinci yevmde onun zıttını. Üçüncü yevmde cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemini, ondan sonra onun zıttını dördüncü günde. Beşinci günde emr alemini, altıncı günde onun zıttı olan zülmani alemi. Ne diyor Allah Teala ayet-i kerimenin sonunda? Sonra diyor Allah istiva etti diyor. Arşa istiva etti. Arş yokluktaki varlığın adı. Ya da arş yokluğun adı. Varlıklar aleminin ötesi yokluktur ve Allah oradadır. Allah'ın bir mekana ihtiyacı yoktur. Peki bu yaratılan kainatta Allah-u Teala niçin istiva etmek, oturmak, orada bulunmak anlamına bir deyim kullanıyor? Çünkü o hep oradadır. Hep yokluktadır. Ama aynı zamanda her yerdedir. Çünkü Allah zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Sevgili öğrenciler, öyleyse görüyorsunuz ki altı tane alem yaratmış Allah Teala. Şimdi siz bulunduğunuz noktada sadece zahiri alemin, yani bu alemin, fizik vücudunuza ait olan alemin maddesel yapısını görebilirsiniz. Ondaki sesleri işitebilirsiniz. Allah'ın size verdiği bütün hissiyat imkanlarını fizik alemin standartlarında kullanabilir, yaşayabilirsiniz. Elektronların sahibisiniz. Ve her elektronunuz dört enerji küresinden oluşur. Birinci küre bu aleme, zahiri aleme aittir. İkinci küre onun karşıtı olan berzah alemine aittir. Yani şu nefsinizin alemine aittir. Üçüncü küre cinlerin yaşadığı gayb alemine aittir. Dördüncü küre onun berzah alemine aittir. Bu bir zahiri alem elektronudur. Birinci küre sağ spinlidir. İkinci küre sol spinlidir. Üçüncü küre gene sol spinlidir. Dördüncü küre sağ spinlidir. Yani birinci küre ve üçüncü küre ters istikamettedir. Elektronun özelliği bu. Birinci küre ve üçüncü küre aynı istikamettedir. Nötrino'nun enerjinin özelliğidir. Nötrino sonsuz hızın sahibidir. Elektron ise ışık hızının altındaki bir hızın sahibi olabilir. Tek başına olduğu zaman. Yani maddeyi oluşturduğu zaman. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda elektronların bir sağ spinlisi, bir de sol spinlisi var. İkisi de eşit sayıda yaratılmış. Allah Teala'nın
yaratma stratejisinde bu alemlere ait olan dizayna baktığımız zaman berzah aleminin elektronlarına bakalım beraberce. Berzah aleminin, yani fizik vücudumuza ait berzah aleminin, ki onun zıttı olan nefsimize aittir berzah alemi, elektron yapısına baktığımız zaman berzah aleminin birinci enerji küresi berzah alemine ait. Berzah aleminin enerji küresi. İkinci enerji küresi zahiri aleme, bu aleme ait. Üçüncü enerji küresi cinlerin berzah alemine ait. Dördüncü enerji küresi cinlerin gayb alemine ait. Öyleyse başlangıçtan itibaren küresel yapı değişiyor. Bir cinin gayb aleminin enerji küresine baktığımız zaman birinci küre gayb alemine ait, ikinci küre onun berzah alemine ait, üçüncü küre bizim alemimizin, zahiri alemimizin zahiri aleme ait, dördüncü küre zahiri alemin karşıtına ait, berzah alemine ait yani. Cinlerin berzah alemindeki küre yapısı ise birinci enerji küresi cinlerin berzah alemine ait olan, ikinci enerji küresi cinlerin gayb alemine ait olan, üçüncü enerji küresi bizim alemimizin berzah alemine ait olan, dördüncü enerji küresi bizim alemimize ait olan bir özellik taşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, emir aleminin enerji küreleri ise zülmani alemle zıttır ve emir aleminin enerji küresi birinci küre emir alemine, ikinci küre zülmani aleme, üçüncü küre berzah alemine, dördüncü küre onun karşıtına, beşinci küre gayb alemine, altıncı küre onun karşıtına aittir. Böylece bir dizayn görüyoruz. Zülmani alemde de tam tersi söz konusu. Birinci küre zülmani aleme, ikinci küre emri alemine, üçüncü küre zahiri aleme, dördüncü küre onun karşıtına, beşinci küre gayb alemine, altıncı küre onun karşıtına aittir. Böylece her aleme ait enerji farklılıkları, küresel farklılıklar, yani enerji küreleri farklılığı ve her aleme göre farklı bir madde sinyali söz konusudur. Allah Teala yaratırken öyle bir şekilde yaratmış ki her aleme ait yarattığı varlıklar sadece o alemi algılayabiliyorlar normal standartlarda. Onun dışındaki alemlerle iç içe yaşadıkları halde o alemler onlara hiçbir etki yapmıyor, yapamıyor, hissetmeleri mümkün değil. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah yaratırsa böyle yaratır. Öyleyse böyle bir dizaynda ne gördük? 6 tane alem gördük. Peki bu 6 alemin bütünü neyi içerir? Bir küreyi mi? Bizim sevgili alimlerimiz öyle zannetmeye devam etsinler. Ama sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala sizi de bir gün kalp gözünüzle Adem'e alıp Adem'den, yani yokluktan kainata baktırırsa kalp gözünüze, o zaman bir insan vücudu, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde bir kainat göreceksiniz. Rengi mi?
Hani yağmurlar yağdıktan sonra çamurlu sular akar ya derelerden. Sarıyla kahverengi arası bir renk. İşte o renk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Yani bulunduğunuz yerde 6 tane alem iç içe. Yokluksa bunların dışı. Allah mı yarattığı bütün alemleri ilmiyle ve rahmetiyle kuşatmıştır. Allah her şeyi kuşatır. Siz neredeyseniz Allah da oradadır. Ama Allah'ı gördüğünüz zaman onun hep yoklukta olduğunu göreceksiniz. Öyleyse o bütün kainatı her şeyiyle kaplayan Allah'ın ilmi ve rahmeti genel netice itibariyle Allah'ın bir uzantısıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bilmeceleri birer birer çözeceksiniz. Her bir çözüm size doyulmaz zevkler yaşatacak. Son bilmece Allah'ın zatının görülmesi, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz salah makamının 5. kademesinde tamamlanacak. Bütün bilmeceler çözülmüş olacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu kainat sistemini yaratan, bu değişik enerji kürelerinden oluşan sistem, bir elektron sistemidir. Elektronların oluşmasından evvel Allah-u Teala enerjiyi yaratıyor, nötrinoyu yaratıyor. Ve söylediğimiz gibi bir çift nötrinodan 3 ve 4 numaralı kürelere eş değiştirmek suretiyle sağ ve sol spinde bir çift nötrinodan bir çift elektron yaratıyor Allah-u Teala. Bir çift karşıt nötrinodan da bir çift karşıt elektron yaratıyor. Peki kainatın yapı taşları bütün alemlere ait, 6 aleme ait olan elektronlar, karşıt elektronlar ve nötrinolar, karşıt nötrinolardır. Nötrinolar sadece maddeyi oluşturan, sonsuz hızın sahibi olan başlangıç yapı taşlarıdır. Neden başlangıçta nötrino? Allah Teala dileseydi bütün alemleri elektron doğrudan doğru elektron oluşturarak yaratırdı. Ama ifadeye dikkat edin. Kainat bir idi diyor. Sonra biz o bir olan sistemi patlattık, mekanlarından kopardık ve böylece kainatı yarattık diyor. Patlattık diyor. Büyük patlama. Big Bang. Big Bang. Büyük patlama. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesi veriyor. 1920 yıllarda, 20'li yıllarda keşfedilebilen büyük patlamayı Allah-u Teala 1400 sene evvel Kur'an-ı Kerim'de vermiş. Ondan evvelki bütün kutsal kitaplarda da vermiş.
Kur'an-ı Kerim değiştirilemeyen tek kutsal kitaptır. Öyleyse hakikatleri oradan öğreneceğiz. Şimdi gelelim, neden Allah Teala enerjiyi yaratıyor? Neden maddenin yaratılması daha sonra? Çünkü gördüğünüz gibi şu zahiri aleme bakın. Rakamlar muhtelif. Diyorlar ki 250 milyar samanyolu, diyorlar ki her samanyolunda 250 milyar yıldız. Sevgili kardeşlerim, bunlar netice itibariyle farklı olabilir. Rakamlar önemli değil. Nihayet alimler rakamlar veriyor. Allah Teala bir rakam vermemiş. Ama sonsuz sayıda diyebiliriz. Öyleyse o muhteşem dengeye dikkatle bakın. Bu sonsuzluk içinde bizim dünyamız bir toz zerresidir sadece. Milyarlarca güneş sistemlerinden bir tanesinde de, dünyada verilen bir gezegeninde biz insanlar yaşıyoruz. Canlandırabiliyor musunuz hayatınızda, sonsuzlukta ne kadar küçük bir yer işgal ettiğini dünyamızın? İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, netice itibariyle unutmayın, hepimiz sadece bir yaratıkız. Allah'ın yarattığı mahluklarından sadece bir tanesi. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın güzelliklerini düşünelim. Her şey çok güzel sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu yaratılış noktasına geliyoruz. Allah Teala istiyor ki zahiri alemi yaratırken bütün gezegenler ve yıldızlar aynı anda oluşsun. Ama patlama noktasından itibaren sonsuz mesafeler var. Nötrino Allah'ın hız kanunlarına göre hiçbir alemin varlığı olmadığı için sonsuz hızla hareket edebilen tek yaratıktır. Hiçbir aleme ait olmayan, canlı da olmayan bir yaratık. Nötrino. Allah'ın hız kanunları ışık hızı saniyede 300 bin kilometre, ışık hızının altındaki hızlar, 300 bin kilometrenin altındaki hızlar, o alemin varlıklarının kinetik enerjiyle, itiş enerjisiyle ulaşabilecekleri alt hız sınırının içinde kalırlar. Hızları hiçbir zaman ışık hızına ulaşamaz. Einstein'ın nazariyesine göre ulaşmış olsaydı kütlelerinin sonsuz olması gerekirdi. O konuda aynı şekilde düşünürsünüz veya düşünmezsiniz. Bu Einstein'ın nazariyesi. Ama şurası kesin ki kinetik enerjiyle hiçbir alemde, hiçbir madde ışık hızına ulaşamaz. İtiş enerjisiyle ışık hızına ulaşmak mümkün değildir. Işık hızının ötesine hiç mümkün değildir. Ama ışık hızının ötesindeki sonsuz hızın sahibi olması lazım. Allah'ın yaratma standartları. Onun için büyük patlamada Allah'ın patlattığı bir enerjiler topudur. Bu enerjiler, enerji partikülleri
hangi yıldızı vücuda getireceklerse oraya belki saniyenin milyonda biri bir zaman parçası içinde aynı anda ulaşmış oluyorlar. Maddenin aynı hızı göstermesi mümkün olmadığı için Allah-u Teala da yaratılışı o anda tamamlamak istediği için her gezegenin ait olduğu ana maddesini, ham maddesini, elektron yapısını o arada o anda hazır bulundurmak için Allah-u Teala enerji topunu patlatıyor. Ve bir saniyeden daha bir zamanda zahiri alemin bütün gezegenleri, yıldızları patlama noktasından o noktaya ulaşıyorlar. Eğer çok öteden yaratılışa bakmış olsaydınız, bir insan vücudunun nasıl tamamlandığını görecektiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nötrinolar hiçbir aleme ait olmadıkları için sonsuz hızla hareket halindeler. Ve bir anda bütün gezegenlere ulaşıyorlar. Bütün yıldızlara ulaşıyorlar. Yıldızların o bir tek noktadan çıkan ve o yıldızı oluşturacak kadar çoğalan nötrinoları oralardalar. Her biri bir yıldızın oluşmasının bütün boşluğunu varlıklarıyla doldurmuş durumdalar. Ve Allah-u Teala ikinci standarda geçiyor. Bütün nötrinoların 3 ve 4 numaralı kürelerini 1 ve 2 numaralı kürelerinden ayırıyor ve eş değiştiriyor. Bütün nötrinolar sonsuz hızlarını kaybediyor ve ışık hızının altına düşüyor hızları. Ve yerçekimi kanunlarına göre Allah-u Teala künnes ve künnesten bahsediyor. Buyuruyor ki فَلَا اُقْسِمُ بِالْهُنَّسِ الْجَوَارُ الْكُنَّسِ. O merkezi çekim gücüne hünnese kasem ederim ki diyor Allah Teala onun etrafında dönen künnese kasem ederim ki diyor. Allah'ın kainatı yaratmasındaki temel faktör böyle çıkıyor ortaya. Nedir o? Hünnes ve künnes. Daima bir merkezi çekim gücü, bir de onun etrafında eliptik bir yörüngede hareket halinde bulunan, eğer merkezi güç bir protonsa, mikro alemin bir sistemi ise, onun etrafında dönen bir elektron veya birçok elektron. Eğer cinlerin gayb alemindeyse bize göre merkezde bir antiproton, onun etrafında dönen anti elektronlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün gezegenlerde, bütün yıldızlarda aynı anda enerji partikülleri yerlerini elektronlara bırakıyorlar. O Allah'ın patlattığı o nokta var ya, o nokta görevini bitirmiş değil. O noktadan, Allah'ın indi ilahisinden bütün kainatlardaki
bütün elektronlara sonsuz bir enerji akını başlıyor. Nötrino akını başlıyor. Her elektrona ard arda Allah'ın nötrinoları ulaşır. Sağ spinli bir elektrona sağ spinli bir nötrino ulaşır. Ardından bir tane daha geliyordur, bir tane daha geliyordur. Ardı arkası kesilmeden sonsuz bir geliş ve geri dönüş. Allah Teala buyuruyor ki Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve yeniden göğe yükseleni en iyi bilendir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın bu dizaynına dikkatle bakın. Nedir bunlar? Bunlar nötrinolardır. Allah'ın katından, oradan yokluktan, hiçbir aleme ait olmayan bir noktadan, indi ilahiden gelen bu enerji partikülleri, nötrinolar, enerjilerini ulaştıkları elektrona verirler. Yavaşlaması söz konusu olacak olan elektron, dönüşünü yavaşlatmadan yeni bir enerji alışıyla dönüşüne devam eder. Ve her elektron, her dönüşünde bir ses çıkarmaktadır. Bu çıkardığı sesle bütün elektronlar Allah'ı tesbih etmektedirler. Allah'ı zikretmekte değillerdir. Allah'ı tesbih etmektedirler. Öyleyse neden zikir değil tesbih? Çünkü nasıl bir düdük ona üfürdüğünüz zaman bir ses çıkarmaya programlanmışsa, üfürüldüğü takdirde mutlaka bu sesi çıkarırsa, elektronlar da dönmeleri halinde, belli bir hızla dönmeleri halinde bir ses çıkarmak üzere Allah'ın ismini tekrar etmeye programlanmışlardır. Ama döndükleri takdirde elektronlar ilk hızlarının dışında kendileri dönemezler. Allah-u Teala'dan gelen enerji partikülleri, nötrinolar ard arda elektronlara ulaşırlar. Birinci nötrino geldi, enerjisini bıraktı, elektron dönmeye devam etti. Yavaşlamaya meydan kalmadan ikinci bir nötrino gelir, gene enerjisini bırakır ve Allah'ın katına geri döner. Elektron yavaşlayamadan üçüncü bir nötrino gelir, enerjisini bırakır, tekrar geri döner. Böylece sonsuz bir enerji yenilenmesiyle elektronlar sonsuza kadar Allah'ın adını Allah, Allah, Allah diye kendi dillerince söyleyeceklerdir. Allah Teala diyor ki kainatta hiçbir zerre yoktur ki Allah'ı tesbih eder olmasın, ama siz onların söylediklerini işitemezsiniz diyor. Laboratuvarlarda yapılan incelemeler elektronların devamlı bir ses çıkardıklarını, aynı sesi çıkardıklarını tespit etmiş durumdalar. Allah'ın isminin iradi yapıyla tekrar edilmesi haline Kur'an-ı Kerim zikir diyor. Allah, Allah, Allah, Allah tarzında bir ifade zikri anlatır. Siz böyle yaptığınız zaman kendi iradenizle Allah'ın ismini tekrar ediyorsunuz. İşte böyle bir dizayn sizin için zikri oluşturur. İradi yapının Allah'ın ismini tekrarı.
Ama elektronlar bunu kendi iradeleriyle gerçekleştirmiyorlar. Onlara dönüş hızını veren, dönüş imkanını veren gelen nötrinolardır. Nötrinolar onları döndürdüğü için ve başka bir enerjinin, başka bir kuvvetin kendilerini döndürmesiyle Allah'ın sesini tekrar ettikleri için Allah Teala buna zikir demiyor, tesbih diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, elektronların kainatın her zerresini oluşturduğunu gördük. Neden Allah Teala kainatı bir merkezden elektronlar çıkartarak yaratmamış da nötronları göndermiş, gönderdiği yerde elektrona dönüştürmüş? Çünkü istiyor ki bir anda bütün kainatı oluştursun. Nötrinolar, elektronlarsa böyle bir sonsuz hızın sahibi değiller. Ve büyük patlama bütün kainatın zahiri aleminin aynı anda oluşmasını sağlıyor. Sonra mı Allah Teala ikinci yevmde karşıt zahiri alemi yani berzah alemini aynı standartlarda oluşturuyor. Gene nötrinoları göndererek ama karşıt zahiri alemi oluşturacak olan nötrinoları. Üçüncü gün gayb aleminin standartlarında aynı şey yapılıyor. Dördüncü gün onun karşıtı alemde aynı standartlar hakim. Beşinci gün emr aleminin, altıncı gün zülmani alemin standartları devrede ve bütün bunlar tamamlandıktan sonra Allah yokluğa çekiliyor. Arşa istiva ediyor. Ve Allah Teala kainatı yaratmadan evvel vardı, yokluktaydı. Kainatı yarattı, gene var, gene yoklukta. Şu elektron dizaynına gelin biraz daha yaklaşalım sevgili kardeşlerim. Acaba Allah Teala kainatı elektronlarla yarattıysa künnes ve künnes kanunlarına göre nasıl bir dizayn oluşturdu? Ne demiştik? Künneste bir merkezi çekim gücü var. Makro aleme bakıyoruz beraberce. Bir güneş sistemi görüyoruz. Güneş künnestir, merkezi çekim gücü. Ay, affedersiniz, Dünya, Venüs ve bütün gezegenler her biri künnestir. Güneş'in etrafında eliptik bir yörüngede sonsuz bir şekilde hareket ederler. Dünyamız Güneş'in etrafındaki devrini 365 gün 6 saat ve ondan sonraki kesirlerde dakika, saniye, salise ve salise, saniye, salise ve salise kesirlerinde gerçekleştirir. Dünya kurulduğundan, kainat kurulduğundan beri de hareketinde bir değişme olmamıştır. Bundan sonra olacağı iddia ediliyor ama boş bir iddia. Bundan sonra da olmayacaktır. Öyleyse makro sistemde kendi güneş sistemimize baktığımız zaman bunun bir atom modeli olduğunu görüyoruz. Bir atomda da merkezde bir nükleus var. Güneş sistemlerindeki güneş gibi. Çevrede de elektron veya elektronlar dönüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Şimdi bakıyoruz. Bir atomun merkezinde bir nükleus var. En basit atom, merkezinde bir tek proton bulunan, çevresinde de sadece bir elektron dönen en basit element hidrojendir. En basit atom hidrojen atomudur. Bütün elementler iki hidrojen atomunun ve daha fazla hidrojen atomlarının yan yana gelmesiyle vücuda gelmiştir, oluşmuştur. Sevgili kardeşlerim, hidrojen atomunun merkezine, nükleusuna, çekirdeğine baktığımız zaman orada bir proton görüyoruz. Bir proton 3676 tane karşıt elektronla, ondan bir eksik sayıda 3675 tane elektrondan oluşur. Bütün sistemlerde eşitlik asıldır. Öyleyse 3676. bir elektron daha olması lazım. İşte o elektron çevre elektronudur. Yörüngede, devamlı eliptik bir yörüngede hareket halinde olan elektrondur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, oradaki dizayna dikkatle bakın. Merkezde bir proton mevcut. Elektronlar eksi elektrik yükü taşırlar. Karşıt elektronlar da, yani pozitronlar da, bu isim de veriliyor karşıt elektronlara. Onlar da artı elektrik yükü taşırlar. 3675 tane elektronla 3675 tane karşıt elektron birbirini nötralize ediyor. Ama 3676. elektron sebebiyle çekirdeğin elektrik yükü pozitif olarak algılanıyor. Ve bunun çevresinde sadece negatif elektrik yüklü bir varlık dönebilir. Bir parçacık dönebilir. Bu parçacık elektrondur. 3676. elektron bir protonun etrafında devamlı hareket halindedir. İşte Allah'ın hünnes ve künnes kanunlarına göre vücuda getirdiği mikro alemde, makro alemde aynı kudretli tarafından dizayn edilmiştir. Peki bu bir protondur. Nötron nedir? Nötron da 3676 tane karşıt elektrondan ve gene 3676 tane elektrondan oluşan aynı sayıda eksi ve artı elektrik yüklerinin birbirini nötralize ettiği, sıfırladığı, yüksüzmüş zannedilen bir özellik gösterir. Aslında karşıt elektronların da yükü vardır, elektronların da yükü vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda elektronların ve karşıt elektronların dengesi söz konusudur. Nötron bir denge unsurudur. Artı ve eksi elektrik yükleri var olan ama birbirlerini nötralize eden bir özellik gösterir. Kainattaki bütün elementler hidrojen atomlarının yan yana gelmesiyle oluşmuştur. Ve ne olur? İki tane hidrojen atomu bir araya gelse ne olur? Bir helyumun nasıl oluştuğuna bakıyoruz şimdi.

çevrede bir elektron dönüyor. Merkezde bir merkez elektronu var. İki tane de proton var. Böyle mi? Görüntüyü mü soruyorsunuz? Hayır, böyle değil. Görüntüde bütün bu sistem içindeki, yani çevresinde bir tane elektron dönen sistemde bir proton görünür, bir de nötron görülür. Çekirdekte, nükleusta. Ve ilim zanneder ki bir helyum atomunun merkezinde bir proton vardır, bir de nötron vardır, çevresinde de bir elektron döner. Böyle değil sevgili kardeşlerim. Bir helyum atomunun merkezinde bir protonla bir nötron saniyede binlerce defa değişir. Devamlı olarak protonlar nötrona, nötronlar proton nötrona, nötron protona dönüşür. Bundan sonraki bütün kalıcı sistemlerde, yani ışınma yapmayan, bozulma yapmayan, radyasyon oluşturmayan bütün dengeli sistemlerde merkezde aynı sayıda proton ve nötron oluşur. Ama nötronlar devamlı protona, protonlar devamlı nötrona dönüşür. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, merkez elektronuna ve iki protondan bir tanesine birinci devrede enerji gelir ve protonun artı elektrik yükü dolayısıyla çekim gücü eksi elektrik yüklü elektronu kendisine otomatik olarak çeker, yapıştırır. Sonra mı ne olur? Boş devreden sonraki ikinci enerji devresinde ikinci protona enerji gelir ve birinci protona ulaşmış olan elektron da aynı anda enerji alır. Ve birinci proton bu devrede enerji almadığı için elektron, merkez elektronu ikinci proton tarafından çekilecektir. Ve bakınız o zaman ne oluyor? Birinci defa elektronu çeken proton bir elektron ilavesiyle şu hale gelmiştir. 3676 tane elektronu vardır. 3676 tane de karşıt elektronu olmuştur. Elektron ve karşıt elektron dengesi tamamlanmıştır. Bu bir nötrondur. Proton 3676. elektronla nötrona dönüşmüştür. Birinci devre. Bu noktada duralım. Vaziyete bakalım. Ne görüyoruz? Sol tarafta eskiden proton olan nesne artık proton değildir. O bir nötrondur. Sağ tarafa bakıyoruz. Orada bir proton görüyoruz. Orada bir değişme yoktur. Birinci devredeki olay bu. Boş devre, boş devreden sonra ikinci enerji gelişi. Sağdaki protona enerji geliyor ve aynı anda merkez elektronuna da enerji geliyor ve bu sefer bu elektron ikinci proton tarafından çekiliyor. Çekilince bu proton artık 3676 tane elektronu ve 3676 tane de proton karşıt elektronu olan bir nesnedir. Öyleyse artık sağ tarafta bir proton yoktur, bir nötron vardır.

3676 tane elektrondan, 3676 tane karşıt elektrondan oluşan. Peki biraz evvel birinci devrede nötron olan sol taraftaki sistem ne olmuştur? Bir elektron kaybettiği için tekrar proton hüviyetine dönüşmüştür. Üçüncü devrede olay tersine döner. Tekrar sol taraftaki proton nötron olur. Sağ taraftaki nötronsa elektron kaybettiği için proton olur. Böylece her enerji gelişte iki protondan bir tanesine geleceği için sonsuz bir şekilde bir denge unsuru oluşur. Sonsuz bir protonların nötrona, nötronların protona dönüşme olayı bütün atomların merkezlerinde oluşur. Ve dünya ilmi henüz bu büyük hakikati bilmiyor. Ama yakında nasıl olsa öğrenecekler. Bozulmanın olmadığı, radyasyonun oluşmadığı bütün çift birleşme noktalarında yeni elementler oluşur ve çevrede dönen elektronların sayısı 7 yörünge üzerinde giderek artar. İşte böylece madde oluşur, elementler oluşur her alemde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse Allah'ın kainatı yaratma dizaynına baktığımız zaman duyabileceğimiz bir tek şey vardır. Hayranlık. Mikro alemde künnes ve künnes sistemleriyle elektron, karşıt elektron parçacıklarından protonları ve nötronları vücuda getiren Allah-u Teala nükleusta, yani merkezde, çekirdekte bunları yaparken yörüngede de devamlı olarak elektronlar hareket halinde. En basit olan hidrojen atomuna baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, bu atom dizaynında merkezde bir protonun, çevrede de 3676. elektronun, bir tek elektronun döndüğünü görürüz. Bu elektron eliptik bir yörünge üzerinde harekettedir. Elektronun bu yörünge üzerindeki her noktasında hızıyla manyetik alan çarpımı birbirine eşittir. Ve sevgili kardeşlerim, manyetik alan hızı etkiler, hız manyetik alanı etkiler. Neticede muhteşem bir tablo ile karşılaşırız. Sevgili kardeşlerim, eliptik yörüngenin merkeze en uzak olduğu iki noktada en düşük hız, en yüksek manyetik alan söz konusudur. Merkezin de manyetik alanının en yüksek olduğu nokta burasıdır. Sebebi ne acaba? Elektronun merkezi çekim gücünden kurtulup boşluğa kaçamaması için. Devrini tamamlayabilmesi için. Peki merkeze en yakın olduğu noktada ne olur? Eliptik yörüngenin en dar kesiminde ne olur? O zaman da tam tersine bir işlem söz konusudur. Hız büyük ölçüde artacaktır ve manyetik alan
büyük ölçüde küçülecektir. Hızla manyetik alan çarpımı birbirine mutlak bir dizayn içerisinde çarpımlarının birbirine eşitliği bozulmayacaktır. Peki buradan murat nedir? Eğer manyetik alan yüksek, hız düşük olsaydı elektron merkez tarafından kendine çekilecekti. En düşük manyetik alan, buna karşılık en yüksek hız, merkeze en yakın olduğu noktada elektronun hareket haline geliyor. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz, her elektron eliptik yörüngenin etrafındaki bir dönüşünde iki defa enerji alır Allah-u Teala'dan, iki defa da enerjiyi geriye gönderir. Bu devrede merkezdeki eğer birden fazla proton varsa birinci enerji alışverişinde bütün protonlar nötrona protonların yarısı nötrona dönüşmüştür. İkinci enerji girişinde diğer yarısı nötrona dönüşmüş. Nötronlar proton olmuştur. Sevgili kardeşlerim, bir mikro dizayn içerisinde sadece hayranlık duyabileceğiniz bir sistem oluşturuyor Allah-u Teala. Öyle bir muhteşem dizayn ki sadece hayranlık duyabilirsiniz. İşte her şeyin en güzeli onun tarafından gerçekleşiyor. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği muhteşem yaratış sistemi içerisinde zaman ve hız arasında bir ilişki görüyoruz. Hız arttıkça zaman küçülüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın yaratma sistemini muhteşem bir dizayn içinde oluşturduğunu görüyoruz. Allah zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Böyle bir dizaynda o yaratıcıdır. Sadece kendisine has bir olgu. Allah zamanın dışındadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın yaratma sistemine baktığımız zaman her şeyden münezzeh olan, zamandan da mekandan da münezzeh olan Allah'ın yaratma sisteminde iki ayrı oluşum görürüz. Bir, cansız varlıklar, iki, canlı varlıklar. Allah-u Teala Nahl Suresinin 23. ayet-i kerimesinde
hayat veren sadece ve sadece biziz diyor. Bizden başka hiçbir varlık, hiçbir yaratığımız hayat veremez diyor Allah-u Teala. Hayat vermek, canlı kılmak bizim işimizdir diyor. İşte ateistlerin en büyük öfke duydukları konu bu. Onlar canlanmanın da hayata getirilmenin de Allah'ın dışında olması lazım geldiği konusundalar. Çünkü Allah'a inanmıyorlar. E tabi burada büyük bir problemle karşılaşıyorlar. Çünkü başta kendileri olmak üzere hayat var dünya üzerinde. Ve hayat veren de Allah'tan başka bir yaratıcı yok. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte yanlışlık buradan başlar. Hala bir kısım din öğreticileri hayatın insana ruh tarafından verildiğini iddia ediyorlar. Bu ayet-i kerimeyi hiçe sayıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın doğruları yerine yanlışları söyleyerek nereye varacaklarını zannediyor bir kısım öğreticiler. Sadece Allah'ın söylediği doğrudur. O Allah'tır. Yaratan O'dur. Yarattıklarından dilediğine hayat veren de O'dur. Ondan başka hayat veren bir varlık mevcut değildir. Bir başka ifadeyle sadece Allah Halık'tır. Allah'tan başka her şey mahluktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zaman müessesesine beraberce bakıyoruz. Zaman ve hız birbirinin çok yakını olan iki boyut. Birbirine ters orantıyla bağlı. Hız arttıkça zaman kısalır. Öyleyse şu zaman dediğimiz boyutu sizin de boyutunuz olarak kabul etmek durumundasınız. Yükseklik, genişlik, yükseklik, genişlik, derinlik ama bir de hız, bir de zaman. Beş boyutluyuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın büyük patlama sırasında vücuda getirdiği müesseseye beraberce bakıyoruz. Saniyenin belki milyonda biri kadar bir zaman parçasında bütün zahiri alemi Allah-u Teala oluşturmuş. Bir başka ifadeyle bütün nötronlar, bütün enerji partikülleri patlatıldıkları noktadan hangi gezegeni vücuda getireceklerse oraya ulaşmışlar. İşte o patlatıldıkları noktadan dört bir tarafa, bütün taraflara birden aynı anda hareket halinde ulaşan bu nötrinoların harekete geçtikleri andan itibaren Allah-u Teala zamanı başlatıyor. Allah
zamandan evvel de vardı. Ama zaman Allah-u Teala tarafından büyük patlamanın vücuda getirilmesiyle başladı. Bir noktadan uzaklaşan noktalar, bir noktadan uzaklaşan, harekete geçen nötrinolar ve bu hareket sebebiyle bir noktadan ayrılan nötrinoların hareketi sebebiyle zamanın harekete geçmesi sebebiyle zamanın başlaması. Nasıl bir zaman? Bulunduğu noktadan geleceğe doğru harekete geçen bir zaman söz konusu. Ve her alem yaratıldığı andan itibaren onların gezegenlerine, ki aynı gezegenlerden bahsediyoruz, aynı gezegen hem zahiri alemin, hem onun berzah aleminin, hem gayb aleminin, hem onun berzah aleminin, hem emr aleminin, hem de zulmani alemin bir parçasını içerir. Hepsini birden temsil eder. Böyle bir noktada Allah-u Teala gezegenleri alem alem oluşturduğu anda, ilk oluşturduğu andan itibaren o gezegene bir itiş enerjisi veriyor. O yıldıza bir itiş enerjisi veriyor. Onun diğer güneş sistemlerinden ayrılmasını temin eden bir itiş enerjisi, kinetik enerji. Ve Profesör Doktor Hubble'ın Nobel mükafatını almasına sebebiyet veren buluşu odur ki, bütün gezegenlerin birbirinden ayrılmakta olduklarını, bütün yıldızların birbirinden ayrılmakta olduklarını, kainatın büyümekte olduğunu ispatlıyor. Ve bütün bu bilgileri Enbiya suresinin 13. 30. ayet-i kerimesinden aldığını da saklamıyor. Bunda Nobel mükafatı kazanmış olan alim. Ve geçmişten geleceğe doğru uzanan bir zaman evvela büyük patlamayla başlıyor. Gezegenler ve yıldızlar oluştuktan sonra da Allah'ın o yıldızlara verdiği kinetik enerji sebebiyle gene o aynı noktadan uzaklaşmakta olan noktalar, kainat uzaklaşma halinde olduğu için zaman devam ediyor. Peki ne zamana kadar devam edecek? Allah'ın bütün güneş sistemlerine verdiği, kainatı büyüten enerji sona erdiği güne kadar zaman geçmişten geleceğe doğru devam edecek. Peki sonra ne olacak? Enerjinin bittiği an sura birinci defa üfürülecek ve büyüme duracak. Bu zamanın da durmasıdır. Birinci üfürmeyle kıyametten evvel yaşamakta olan insanların hepsi zaten ölmüşlerdi. Kıyamet günün hayatta olanlar da sura birinci üfürmeyle ölecekler. Sura birinci üfürmeyle bu ölme işlemi tahakkuk ettiği zaman kainatın büyümesi durmuştur. Sonra ne olacak? Sonra gravitasyon başlayacak. Bırakınız başka gezegenleri,
Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu iki büyük hakikat, bir, dünya ile güneşin birleşmesi, iki, ayla dünyanın birleşmesi, Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde yer almış. Gravitasyon mutlaka gerçekleşecek. Gerçekleşince ne olacak? Büyüyen bir kainat yerine küçülmeye başlayan bir kainat. Sura birinci üfürülmede geçmişten geleceğe doğru uzayan zaman, o zamanı oluşturan partiküllerin artık hareketlerine devam etmemesi sebebiyle zaman duracak. Bu durduğu anda da kıyamet günü yaşayanlar ölmüş olacak. Sonra ne olacak? Sonra gravitasyon sebebiyle küçülme başlayacak. Küçülmenin başladığı anda zaman geriye döneceği için evvela kıyamet günü yaşamaktayken ölmüş olanlara yeniden hayat geriye gelecek. Çünkü o zaman parçası zaman bitmeden önce, zaman sona ermeden önce onlar hayattaydılar. O noktaya zaman geri döndüğünde tekrar hayatta olacaklar. Ama zaman orada durmayacak. Geriye doğru yoluna devam edecek. Ve zamanın her parçasında yaşamakta olan insanlar, onların hayatta olduğu zamana, hayatta olduğu ana, zaman geri döndüğünde o aslında ölü olan insanlar, hayatta oldukları zamana zaman geri döndüğünde zaten hayattalar, canlanmış olacaklar, hayatta oldukları bir anda bulunacaklar ama yer çekimi kuvveti olmayacak orada. Bu sebeple kainatın tek manyetik alanı olan, çekim alanı olan yeri mahşer meydanı. Bütün kainattaki insanlar zaman geriye doğru hızla giderken canlandıkça yer çekimi kuvveti olan yegane yere doğru, mahşer meydanına doğru bulundukları, yaşamakta oldukları, yaşamış oldukları bütün gezegenlerden ayrılacaklar, oraya ulaşacaklar. Zaman geriye dönüp sıfırlandığında bir başka olay daha tamamlanmış olacak. Kıyamet günü Mahkeme-i Kübra oluşacak. Herkesin hayat standartları belli olacak. Yani insanlardan kimler neler yapmışlarsa o yaptıkları bütün hayat formları onlara üç boyutlu olarak gösterilecek. Kazandıkları ve kaybettikleri dereceler de orada görülecek. İşte bu dizayn, yani herkesin kendi hayat filmini ve hayat filmini oluşturan düşüncelerinin filmini görmeleri, kaybettikleri ve kazandıkları dereceleri izlemeleri söz konusu olacak. Ölümden sonra, sonra ikinci üfürüşünde herkes canlanmış olacak. Herkes bu hayat filmini seyretmek üzere oraya gelmeden önce, sura ikinci üfürülmesiyle insanlar yeniden ölecekler. Bütün insanlar. Sura birinci üfürülmesinde herkes mahşer meydanına ulaşmıştı. Mahşer meydanında
sura ikinci defa üfürülüyor ve herkes yeniden ölüyor. Sura üçüncü defa üfürülüyor ve bütün insanlar enerji bedenleriyle bir daha yaşlanmamak üzere erkeklerde, kadınlarda herkes aynı yaşta olmak üzere yeniden canlanıyorlar. Ve nefsler fizik vücutlarla tekrar birleşiyor. Ondan sonra hayat filmlerinin seyredilmesi ve cennet ve cehennem için farklı bir dizayn. İşte sevgili kardeşlerim, bu olaylar tamamlandıktan sonra zamanın bitmesini müteakip bütün insanların hayat filmleri cennete gidecekler için 7. gök katındaki illiğine götürülüp yerleştiriliyor ve cehenneme gidecekler için de 7. yer katındaki siccine yerleştiriliyor. Herkesin geleceği şimdiden belli. Neden? Çünkü zaman geriye dönmüş, sıfırlanmış. Sıfırlandığı noktada onlara ait oldukları yerlere yerleştirilmiş. Ama bizler daha henüz kıyamete ulaşmadık. Allah Teala zamanı bitirecek olan standardı yerleştirmiş Kur'an-ı Kerim'ine. Allah'a göre zaman yok. O zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibi, hiçbir mahlukuna bu hakkı tanımamış. Zamanı sıfırlayabildiği için zamandan münezzeh, sıfır zaman aralığında, bu sebeple sıfır zaman aralığında her yerde olabildiği için mekandan da münezzeh. Ama biz insanlar zamana da mekana da bağlı mahluklarız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah bizlere 4. ve 5. boyut olarak zamanı ve hızı bağışladı. Hiçbir mahluk için zamanın sıfırlanması mümkün değildir. Ama siz de sonsuz hızın sahibisiniz. Düşünceniz sonsuz hızın sahibidir. Düşündüğünüz anda nereyi düşünmüşseniz düşünceniz oraya ulaşmıştır. Ama bunu yaparken zamandan bir parçayı, mesela bir saniyeyi mutlaka kullanmak mecburiyetindesiniz. Yaratıcıyla sizi ayıran nokta buradadır. O ne bir saniyeyi ne de onun az katlarını kullanmak mecburiyetinde değildir. Zamanı sıfırlayabilecek hız sadece O yaratıcınındır, Allah'ındır. Ama bütün mahluklar, hepimiz hem zamana hem de hıza bağımlı bir hüviyetteyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burada birinci muhteva tamam oluyor. Kainatın yaratılması konusunda. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.
Ve az salavat. Allah'a salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte bir defa daha birlikteyiz. Sizlerle bir yarenlik edelim dedik. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Biliyorsunuz ki Allah Teala bizi sevgiye dayalı bir dünyada sizlere bir şeyler öğretmek üzere görevlendirdi. Bu Allah Teala'nın bize öğrettikleri Kur'an'ın hakikatleri, Allah Teala'nın bize öğrettikleri insanları mutlak olarak hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştıracak olan olmazsa olmaz şartları Kur'an-ı Kerim'in. Temel bilgiler. Asırlardan beri İslam aleminin bir çöküşte olduğu elbette dikkatinizi çekmektedir. Vaktiyle bütün ilimlerin intişar ettiği, ilk çıktığı yer İslam alemidir. Matematiğe negatif değerleri sokan el-Cabir'dir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam alemi her zaman başı çekmiştir. Sonra ne olmuştur? Sonra Avrupa'nın göbeğinde kurulan bir İslam ülkesi Endülüs'ün bütün Avrupa'ya ilim öğrettiği bir devre geçmiştir. Matematiği, fiziği, geometriyi ve özellikle dini öğreten bir muhteşem dizayn. Arapça öğrenmek bir moda haline gelmişti koca Avrupa'da. İnsanlar ilim öğrenmek için adım adım oraya koşuyorlardı. Endülüs'e. Avrupa ilim öğreniyordu doyasıya. Sonra Hristiyanlar bir araya geldiler. Endülüs'e saldırdılar. Endülüs çok şehit verdi ve sonunda işgal edildi. İşgalciler oradaki ilim kitaplarından büyük kısmını yaktılar. Yok ettiler. İnsanları kılıçtan geçirdiler. Ve ilim orada kaldı. Oradan Endülüs'teki kitaplardan Avrupa ilmi öğrendi. Ve ilim adım adım bütün dünyayı sardı. Sevgili kardeşlerim, ilmin bu reel tarafı dünya üzerinde
fizik olarak yaşanan tarafı, matematik, fizik, kimya, temelde müsbet ilimleri oluşturur. Temelinde bize sonradan Avrupa'dan ulaşan ilim aslında bizim Avrupa'ya ulaştırdığımız bir ilmin bize yeniden projekte edilmesidir. Avrupa'dan asırlarca evvel mercek İslam aleminde biliniyordu. Dürbün yapılıyordu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Allah Teala bize ilim öğretti. Bu ilim insanların sadece fizik vücutlarına hitap etmiyor. Nefslerine de hitap ediyor. Ruhlarına da hitap ediyor. Bildiğiniz gibi biz insanlar üç vücuttan oluşuruz. Ruhumuz var, fizik vücudumuz var, nefsimiz var. Bunların dışında vücut sayılamayacak olan bir başka sistem daha var. İrade. Allah-u Teala bunların hepsinin kendisine teslimini istiyor. Bunların hepsinin kendisine teslimini istiyor. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde 22. basamakta ruh Allah'a teslim olur. Allah'ın zatında yok olur. 25. basamağında fizik vücut Allah'a teslim olur. 26. basamağında nefs Allah'a teslim olur. 28. basamağında irade Allah'a teslim olur. Ve o kişi iradesini Allah'a teslim edebilen kişi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle yetkisiyle irşat makamına Allah Teala tarafından tayin edilir. Bu ona Allah-u Teala tarafından bizatihi söylenir. İrşada memur ve mezun kılındın. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e baktığımız zaman onun sahabesinin irşada memur ve mezun kılındığını, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in İrtihalinden sonra, rahmetli oluşundan sonra sahabenin irşat görevlerini bir hakkın yerine getirdiğini öğreniyoruz Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinden. Çünkü Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki o sabıkûnel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensare ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Ne demek ihsanla tabi olmak? Bir insan var, etraftan bakıyor, birilerine gidip bir şeyler yapıyorlar. Tabi oluyorlar. Ben de gideyim tabi olayım diyor.
Soruyor etraftakiler, sen kime tabi oldun? Falancaya diyor. Bir başkasına soruyor. O da peşmekene diyor. Bakıyor, çeşitli mürşitler var. Ben diyor gideyim bunlardan derinleştireyim biraz daha suallerimi. En çok kime tabi olunuyorsa ben de ona tabi olayım. Gidiyor ona tabi oluyor. Bu bir ölçü müdür? Hayır, değildir. Allah Teala herkese ezelde mürşitler tayin etmiştir. O mürşidin kim olduğunu mutlaka Allah'tan sormak gerekir. Sadece Allah'tan soranlar bunun cevabını Allah'tan alırlar. Bunun için Allah Teala bir namaz koymuş. İstihare namazı. Aslında sadece namaza isim vermek gerekirse hacet namazıdır namazın adı. Fakat kişinin istihare yapması yani Allah-u Teala'dan sorması gerekir. Bir insan var, en çok kime tabi olmuşsa ben de gidip ona tabi olayım diyen insan. Bu genellikle insanları büyük yanılgılara düşüren bir şeydir. Her devirde popüler olan insanlar vardır. Halk neyin ne olduğunu bilmeden giderler öyle bir tabiyeti gerçekleştirirler. Ve cennete gideceklerini ümit ederken kendilerini cehennemde bulurlar. Başkalarının telkiniyle falanca iyi mürşittir gidin ona tabi olun demesiyle tabi olunmaz. Tabi olmanın şartı bu konunun namazını kılmaktır. Allah'a sual etmektir. Kimdir benim mürşidim diye Allah'a sormaktır. İşte Allah Teala kişinin hacet namazı üzerine o kişiye mürşidini gösterecektir. Dört rekatlık bir namazdan bahsediyoruz. Bu dört rekatlık namazda birinci rekatta Fatiha, İhlas ve Laknas. Ve böyle başlayan bir namazın dört rekat kılması gerekir. Mutlaka boy abdesti alması gerekir.

Ve de Allah'tan mürşit sorularak uykuya yatılır. Boy abdesti bir şekilde. Kişinin niyeti halisse Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Eğer birkaç tane mürşit varsa düşündüğü, onlardan hangisine tabi olması gerektiği de o mürşitlerin hepsi kendisine gösterilerek seçmesi lazım gelen açık bir şekilde ayırt edilir. Mürşit Allah'tan istenir. Mürşit Allah-u Teala tarafından tayin edilir. Hiç kimse kendisini ben mürşidim diye mürşit olmadan ortaya koyamaz. Peki koyanlar var, ben de mürşidim diyenler var. O onların problemi. Kendileri dalalette oldukları gibi başka insanlar da onun hidayette olduğunu zannederek, kendisini de hidayete erdireceğini zannederek onlara tabi olurlarsa, onlar da onunla birlikte cehenneme girerler. Öyleyse mürşit sadece Allah'tan sorularak bulunan kişidir. Hacet namazını kılacaksınız. Bizim de dua kitabımızda hacet namazının kılınması var. Boy abdestini alacaksınız, hacet namazınızı kılacaksınız ve de Allah'tan mürşidinizi soracaksınız. Bu bizim dışımızdaki bütün insanların mutlaka öğrenmesi lazım gelen bir şaşmaz kaidedir. Şu anda da bir mürşide bağlı olarak görev yaptıklarını düşünenler, hacet namazını kılıp mutlaka Allah'tan mürşitlerini sormalıdırlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi ulaştırmak istediği mutluluk adlı bir müessese var. Huzuru, mutluluğu yaşamak. Bunun yaşanabilmesi, bu mürşidin doğru seçilmesine bağlıdır. Çünkü o mürşit ki onlara her şeyin en güzelini verecektir. Hacet namazını kılınarak, hacet namazını kılarak Allah'ın gösterdiği kişiye ulaşan kişi emin ellerdedir. Mutlaka Allah Teala o kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin yarısını alacaktır. O kişi o mürşide ulaşıp tabi olduktan sonra nefs tezkiyesi otomatik olarak başlar. O kişi mürşidini çok sevdiğini fark eder. Ve de ruhunu Allah'a ulaştıracağı 7-8 aylık bir devre içinde dünyanın en mutlu insanlarından birisi olur. Neredeyse pencereleri açıp bağırmak gelir içinden mutluyum diye. Bu kişi zikrini zevkle yapar, namazlarını zevkle kılar, oruç tuttuğu zaman açık Allah ona açlık hissettirmez. Bir fizik ötesi ortam oluşur etrafında. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ ve yehdi ileyhi men yunib.
Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah dilediğini kendisine seçer. Bu diledikleri insanların %95'inden fazlasıdır. Ama diyor Allah Teala o seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Önemli mi? Şu açıdan önemli. Allah'a ulaşmayı dileyen fakat mürşidine ulaşamadan ölen bir kişinin kıyametten sonra geleceği cennet, birinci kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşidine tabi olan fakat ruhunu Allah'a ulaştırmadan evvel ölen bir kişi için ikinci kat cennet söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine tabi olmuş ve ruhunu da Allah'a ulaştırmış olan bir kişinin ölmesi söz konusuysa, bu kişinin kıyametten sonra gireceği cennet üçüncü kat cennettir. Ve bu cennet bütün insanlara müjdelenmiştir. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala öyle söylüyor. Allah onları diyor, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman bu noktadan evvel ölsek, mürşidimize ulaşamadan evvel gene o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Tabiyetini gerçekleştirdi, ruhunu Allah'a ulaştıramadan, hayattayken ulaştıramadan rahmetli oldu. İkinci kat cennet, ruhunu Allah'a Allah ulaştırdı. Çünkü Allah ulaştırır. Kişinin bu konuda yapacağı bütün şeyleri Allah ona yaptırır. Bu sebeple Allah ulaştırır diyoruz. Ve de üçüncü kat cennetin sahibi olan bu kişinin nefsinin kalbine bakalım. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Mürşidine tabi olduğu zaman gene nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Ama o kişinin nefsinin kalbi nefs tezkiyesiyle bundan sonra %51 nura dönüşür. Nefsinin kalbi %100 afetlerle doluyken mürşidine tabi olup da ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katıldığından itibaren o kişi zikir yaptıkça ruhun Allah'a doğru yaptığı seyri sülükle zikir arasında kesin bir ilişki vardır. Bu kişinin zikri adım adım artacaktır. Nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikimi olmadan o kişinin ruhu zemin kattan birinci kata ulaşamaz. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleri o kişinin emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini birer birer aşması demektir. Bu saydığımız 7 tane ismin muhtevası içinde ruh da birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katına ulaşacaktır. Yedinci gök katında yatay olarak 7 tane alemden geçecektir. Ve ruh Allah'ın zatına ulaşacaktır. O kişinin nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra 7 defa %7 fazıl birikimiyle gerçekleşir.

biçimlerinin yarısına yakınını negatif olarak etkileyecektir. Ama kişiyi mutsuzluktan daha çok mutluluğu yaşayacaktır. Bu dünya hayatındaki kısa süreli bir ömür. Ne olur birinize 50 sene yaşasa, 60 sene yaşasa, 100 sene yaşasa, 200 sene yaşamış olsa ne yazar? Bir şey yazmaz. Ne demek istiyoruz? Çünkü cennet sonsuz bir hayatı ifade eder. Milyarlarca yıllık bir hayat. Cehennem de aynı. Öyleyse şu dünyada yaşayacağınız 50-60 yıllık bir devrenin sonunda ulaşabileceğiniz iki tane yer var. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz, Allah Teala sizi mutlaka mürşidinize ulaştırır, mutlaka sizin nefs tezkiyesi yapmanızı gerçekleştirir. Ne demek istiyoruz? Diyelim ki içinizden A oruç tutamıyor. Oruç tutunca öyle korkunç açlık hissediyor ki neredeyse bozacak gibi oluyor. Bazen de bozuyor oruçlarını. Bu kişinin oruç tutarken açlık çekmemesini temin eder Allah-u Teala. Bir başkası zikir yapamıyor. Allah-u Teala onun zikrini severek yapmasını temin eder. Bir başkası namazlarını kılamıyor. Allah-u Teala onun namazlarını en güzel şekilde büyük bir zevk ile kılmasını temin eder. Bunların hepsi yaşanır. Ne olmuştur da yaşanmıştır? Kişi Allah'ın temel emrini, Allah'a ulaşmayı dilemeyi gerçekleştirmiştir. Bu Allah için yeterlidir. Mutlaka o kişi açlık çekerse, oruç tutamazsa onu oruç tutacak, açlığı hissetmeyecek hale getirir. Zikir yapmaktan hoşlanmayan insanı severek, zevk alarak zikir yapmaya ulaştırır. Namaz kılmak kendisine zor gelen kişiyi için namazı zevk haline getirir. Bütün problemleri Allah çözer. Ve o kişi Allah tarafından kendisine, Allah'ın zatına ulaştırılır. Bir kişinin kalbinde 7 defa %7 nur birikimi bunun gerçekleşmesi için yeterlidir. Her %7 nur birikiminde ruh bir gök katı açacak. Neticede mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki Allah insanı çok seviyor. En çok sevdiği mahluk insan. Neden? Çünkü yarattığı bütün mahlukatın içerisinde cinler, şeytanlar, insanlar, hayvanlar, denizlerde yaşayanlar, hayvanlar, yani balıklar ve denizde yaşayan bütün mahlukat ve uçan bütün kuşlar, uçabilen her şey. Allah Teala her şeyin yaratıcısıdır. Ve yarattığı her şeyden üstün kılmıştır insanoğlunu. Adem Aleyhisselam'ı meleklerden de üstün kılmıştır. Ve Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı Salsalin adı verilen ve hameyin mesnun olan yani organik dönüşüme uğrayabilecek olan canlı

varlığın bünyesine taşıyabilecek olan bir hüviyette yaratmıştır. Ve de Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emretmiştir. Sebebini de açıkça söylemiştir. Ben ona ruhumdan üfürdüm. Yani o insana da verilen mahluk benim ruhuma sahiptir. Benim ruhum ondadır. Öyleyse ona secde edin diyor Allah Teala. Allah'ın ruhu secde edenlerin hiçbirisinde yok. İşte o olmayanlardan birisi de iblis. İblis secde etmiyor Adem Aleyhisselam'a. Allah Teala da iblisi kovuyor oradan ve iblisin gideceği yer cehennem. Bunun üzerine iblis diyor ki, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Bu Adem oğullarının üzerine gideyim, onları senin yolundan ayırayım. Allah Teala diyor ki, atlılarınla, yayalarınla, kimlerle istersen git onu, insanoğlunu yolundan ayırmaya çalış. Gideceğin yer cehennemdir. Cehennemin en alt katına, esfeli safiline gidecek iblis. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman her şeyin en güzel standartlarda yerleşmesini istiyor muyuz? O zaman mutlaka Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Allah Teala'nın bizi ne kadar kolaylıkla kendisine ulaştırdığını sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar yaşamışlardır ve yaşayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah Teala kişiyi 28 basamaklık bir merdivenin 21. basamağına kadar ulaştırıyor. Onun nefsinin, kalbinin yarısından fazlasını Allah nurla dolduruyor. O kişi hiçbir şey yapmıyor. Allah ona namazı sevdirdiği için namazlarını yapan bu kişi büyük bir zevkle yapıyor. Oruç tuttuğu zaman Allah ona açlık hissettirmiyor. Zekat verdiği zaman bu zekat onun kalbinden severek çıkan bir fazla hüviyetinde. Öyleyse kişinin yapması lazım gelen bütün vazifeleri Allah ona sevdiriyor, o kişi hepsini severek, isteyerek, içinden gelerek yapıyor. Bunları yaparken de büyük zevk duyuyor. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar geçen hayatı, Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren bir bütünü oluşturur. Bu vuslattır. Ruhun Allah'a vasıl olması, Allah'ın zatında ifna olması, fani olması, yok olması. Yani Allah'ın insana verdiği emaneti, o emanetin sahibine tevdi etmesi, teslim etmesi. Allah Teala Nisa 8'de buyuruyor ki, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri onların sahibine
tevdi etmenize, iade etmenize, teslim etmenize emreder diyor. Görüyorsunuz ki Allah Teala emanet diyor. Emanetler demek. Ama ehliha diyor. Onların sahibine diyor. O emanetlerin sahiplerine demiyor. Emanetler ruh, veç, nefs, ruh. Bunların sahiplerine teslimi söz konusu. Eğer ayrı ayrı sahipleri olsaydı öyle olurdu. Ama bu emanetlerin hepsinin bir tek sahibi var. Allah-u Teala'nın bu ayette Nisa 8'de insanlardan bahsettiği açık ve kesin. Ruh, veç, nefs, irade hepsi birer emanettir. O emanetleri, o emanetlerin sahibi olan tek varlığa, yaratana, Allah'a teslim etmekle bütün insanlar mükellef kılınmışlardır. Ve Allah-u Teala bunlardan ruhu Allah'a teslim etme kesimini de kendi üzerine almıştır. İnsanlara dünyada yaşadıkları en mutlu 7-8 ayı yaşatarak ruhlarını, onların ruhlarını Allah kendisine ulaştırır. Kişiler hangi konuda bir eksikliğin sahibi ise o eksikliklerin hepsi Allah-u Teala tarafından bu süre içerisinde tamamlanır. Kişi bütün ibadetlerini büyük bir zevkle gerçekleştirir. Bu Allah'ın bütün insanların nimetidir. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı Allah'a ulaşmayı dilemek sadece bir dilektir. Bu dilek karşılığında Allah o kişinin nefsinin kalbini %51 nurlarla dolduruyor. O kişi bu sebeple dünya hayatını yaşarken yarı yarıya mutlu bir hayat geçiriyor. Sadece 7-8 aylık bir ibadet sebebiyle öldükten sonra, kıyametten sonra o kişinin gideceği yer 3. kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dilediği için 1. kat cennetin sahibidir. Daha sonra mürşidine ulaşmıştır. 2. kat cenneti elde etmiştir. Ruhunu Allah kendisine ulaştırmıştır. Mürşide de onu Allah'a ulaştırmıştır. Ruhunu da Allah kendisine ulaştırmıştır. Ve bütün bunları Allah yaptığı halde, Allah gerçekleştirdiği halde kişiyi mükafatlandırıyor. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz sahibimiz olan Allah? Biz onun azatsız kölesiyiz. O bizim sahibimizdir. Sahibimiz olan Allah sadece bir tek dilek karşılığında bütün insanlara cennetin 3. katını garanti ediyor. Dünya mutluluğunun yarısını garanti ediyor. Ve bunları gerçekleştirebilmek için insan gerekli vasıfların sahibi değilse bu gerçekleşme boyunca Allah-u Teala onu bütün o vasıfların sahibi de kılıyor aynı zamanda. Allah-u Teala'nın ne kadar lütufkar, ne kadar bizleri seven bir Allah olduğunu anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? O sizi hepinizi kim olursanız olun çok seviyor. Yaptığınız hatalar sebebiyle sizi affetmeye hazır. Ne olursa olsun hatalarınız, Allah-u Teala hazır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun günahları örtülür. Ama mürşidine tabi olduğu zaman sevaba çevrilir. O Allah o kadar gani, o kadar insanı seviyor ki sadece o kişinin
bir dileği, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Şu dünya hayatında ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye şuradan kalbinden bir dileğin sahibi olmuş kişi ertesi gün ölmüşse o kişinin gideceği yer mutlaka cennettir. Mürşidine ulaştıktan sonra ölmüşse başlangıçta birinci kat cennete gidecek olan bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Allah onun ruhunu kendi zatına ulaştırdıktan sonra ölmüşse o kişinin gideceği yer üçüncü kat cennetin sahibidir. Bu kişinin gideceği yer üçüncü kat cennettir. Öyleyse. Ey insanlar, sizlere sesleniyoruz. Mürşidinizi kendiniz seçmek hakkına sahip değilsiniz. Mürşit o kişidir ki eli öpüldüğü zaman eli öpen kişinin ruhu vücudundan mutlaka ayrılır. Allah Teala sadece Allah'tan sorularak bulunacak mürşitler için böyle bir muhtevayı hazırlamıştır. Tabiyetin olmadığı hiçbir yerde bu olay geçerli değildir. Hiç kimse Allah'a mülaki olmayı dilemeden cehennemden yakasını kurtaramaz. İşte Allah'ın öğretisi öyle bir öğretidir ki hepinizi Allah'ın cennetine almak için hazırdır. Bunun için de bir tek dileğiniz kalbinizden yapacağınız, ya Rabbi ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Diyorsun ki dilersen ben bunu gerçekleştiririm. Ben de diliyorum. Benim için de gerçekleştir. Benim de ruhumu sana ulaştır. İşte bu kalbi dilek mutlaka meyvesini verir. Allah o kişinin ruhunu ona evvela mürşidine ulaştırarak vücudundan ayırır. Sırat-ı müstakime ulaştırır ana dergah yoluyla. Devrin imamının dergah yoluyla. Sonra da oradan 7 tane gök katını diğer yolcularıyla beraber Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin ruhlarının hepsiyle beraber oradan Allah'a doğru bir yolculuğa çıkarır. 1. kata kadar çıkabilenler orada kalırlar. Geri kalanlar 2. kata çıkar. 2. kata kadar çıkabilenler orada kalırlar. Geri kalanlar 3. kata çıkar. 3. kata kadar çıkabilenler orada kalırlar. Geri kalanlar 4. kata çıkarlar. Oraya kadar çıkabilenler orada kalırlar. Geri kalanlar 5. kata çıkarlar. Oraya çıkabilenler orada kalırlar. Geri kalanlar 6. kata kadar çıkabilirler. Ve sonra da 6. kata kadar çıkabilenler orada kalırlar. 7. kata çıkabilenler oradan 7. kata çıkarlar. 7. kat 7 tane alem geçilerek sonuçlanır. Kişinin ruhu 7. alem olan Allah'ın taatının bulunduğu indilayeye Sitret-ül Münteha'dan dike bir yolculukla yükselerek ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Fena fillah olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu bir insan için 3. kat cennettir. Nefsinin kalbinde %51 afetlerin yok olmasıdır. Allah-u Teala'nın hepinizi sadece ruhunuzun teslimine değil, fizik vücudunuzun teslimine, nefsinizin teslimine ve iradenizin teslimine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek
Sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühüm.

Sevgili izleyiciler, bir Kur'an'ın nurundan programında Allah'tan bahsetmek üzere, Kur'an'dan bahsetmek üzere yine beraberiz. Bugünkü konumuz cennet ve cehennem. Biz insanlar ve cinlerin kıyamet gününden sonra Allah-u Teala tarafından mükafatlandırılmak üzere cennet saadetini kazanırız ve cezalandırılmak üzere cehenneme gideriz. Allah-u Teala bizi cennet saadetini kazandırması için mizanımızın ağır gelmesi gerekiyor. Cehenneme ise mizanın hafif gelmesi durumunda, yani günahların sevaplarından çok olması durumunda cehenneme gideriz. Cennet saadetini ise sevaplarımızın günahlarımızdan çok olması gerekir. Allah-u Teala bu gerçekleri Kur'an-ı Kerim'de Müminin Suresinin 102 ve 103. ayet-i kerimelerinde açıklamaktadır, beyan etmektedir. Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Femen sekulet mevazinuhu. O zaman kimin mizanı ağır gelirse feulake humul muflihun. İşte onlar felaha erenlerdir, cennete girenlerdir. Yani sevaplarımız çok olduğu takdirde cennet saadetini kazanırız. Bir sonraki ayet-i kerime Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men hafet mevazinuhu. O zaman kimin mizanında hafif gelirse fe ulakellezine hasru. İşte onlar hüsranda olanlardır. Enfusuhum fi cehenneme halidun. Onlar cehennemde ebediyen kalacaklardır. Gördüğümüz gibi değerli izleyiciler, Allah Teala günahlarımızın çok olması halinde cehenneme gideceğimizi bildiriyor bize. Peki ne yaparsak cennet saadetini kazanırız, mizanımız ağır gelir? Çok basit, Allah'ın davetine icabet edersek, Allah'ın davetine kulak verirsek. Allah-u Teala nereye davet ediyordu? Allah'a davet ediyordu. Rad suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Hakk'ın daveti onadır diyor. Allah'a davet eder. Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu yedu ila darussalam ve yehdi men yeşâhu illa sıratı mustakîm. Allah selam yurduna, kendi zatına, teslim yurduna davet eder. Kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onu sıratı mustakim ulaştırır. Gördüğümüz gibi Allah'ın daveti Allah'a. Peki Allah'ın davetini nasıl icabet edeceğiz? Allah-u Teala'nın Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesi ve Secde suresinin 9. ayet-i kerimesine göre bize vermiş olduğu, emanet olarak vermiş olduğu ruhu Allah'a hayattayken ölmeden önce ulaştırmayı dilememiz gerekiyor. Allah'ım ruhumu ölmeden önce hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Senin bunca ermiş evliyan sana nasıl ermişse ben de onlar gibi olmak istiyorum. Bundan sonraki hayatım senin için yaşayacağım Allah'ım. Senin rızan için affet, bağışla beni diye Allah Teala'ya karşı bir talepte bulunacağız. Bu talep bizi takva sahibi yapar. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Münibine ileyhi ve tekuhu. Ona yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve ekumus salat ve namaz kıl. Ve la tekinu minel müşrikin. Ve müşriklerden olma. Gördüğümüz gibi Allah'a yönelip Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde takva sahibi oluyoruz. Takva sahibi olursak Allah-u Teala günahlarımızı örteceğini garanti etmiş, söz vermiş. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu gerçekleri bize beyan etmektedir. Enfal suresi 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü. Ey amen olanlar. İn tettekullâhe. Eğer takva sahibi olursanız. Yec'allekum furkanen. Allah size furkanlar verir. Yani hakla batıldan ayırma özelliği furkanlar. Ve yükeffir ankum seyyiatukum. Allah günahlarınızı örter ve yağfir lekum mağfiret eder. Vallahu zulfadil azim. Allah büyük fazla sahibidir. Gördüğümüz gibi
Allah'ın davetine icabet edip Allah'a ulaşmayı dilersek takva sahibi oluyoruz. Takva sahibi olduğumuz takdirde Allah-u Teala günahlarımızı furkanına vermek suretiyle örtüyor. Ve örttüğü için günahlarımızı, sevaplarımız çok oluyor ve mizanımız ağır geliyor. Cennet saadetini kazanıyoruz. Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 133. ayet-i kerimesinde eni yerler ve gökler kadar olan cennetime koşun. Cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır diyor Allah-u Teala. Kaf suresinin 31 ve 32. ayet-i kerimelerinde Allah-u Teala cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunan cennet budur, cennetime girin diyor Allah-u Teala. Demek ki cennet takva sahipleri için hazırlanmış. Mü'min suresinin 40. ayet-i kerimesinde onlar ki nefsi ıslah edici ameller yaparlar, nefs tezkiyesi yaparlar Allah'ı zikretmek suretiyle. Allah kadın olsun, erkek olsun cennetini alacak, hesapsız rızıklandırılacak diyor. Ve nefsi ıslah edici amel yapanları mümin olduklarını ve Allah-u Teala tarafından cennetine alınacağını beyan etmektedir Allah-u Teala. Allah-u Teala Fusilet suresinin 18. ayet-i kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim şöyle buyuruyor. Ve neceyne lezine amenü ve kânü yettekûn. Biz kurtardık, onlar amin oldular ve takva sahibi oldular. Nem suresinin 53. ayet-i kerimesinde ise Allah-u Teala ve enceyne lezine amenü ve kânü yettekûn. Ve amin olup takva sahibi olanları kurtardık diyor Allah-u Teala. Allah'a yönelmek takva sahibi olduğumuz takdirde bu bir kurtuluştur. Allah-u Teala kurtardığını söylüyor. Kurtarırsa ne olur? Cennet saadetini kazanırız. Gördüğümüz gibi Allah-u Teala cenneti takva sahipleri için hazırlamış değerli izleyenler, dinleyenler. Bugün cennet saadetini kazanmayı insanlar bazıları İslam'ın 5 şartını yaşamakla kazanacağını zannediyor. Bazıları da benim kalbim temiz, o zaman ben cennet saadetini kazanırım. Bazıları da la ilahe illallah dersek son nefeste doğru posta cennete gireriz. Bu gerçekleri, bu Allah'a ulaşma dilemeyi gerçeğini bugün insanlar bilmiyorlar. Bazıları duyanlar da birçok, pek çoğu da bu gerçeği inkar ediyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'de gördüğümüz gibi Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde kurtulanlardan oluyoruz değerli izleyenler. Cennet ve cehennem hayatı ölümden sonra gerçekleşiyor. Ölüm Azrail aleyhisselam ve yardımcı melekleri tarafından kontağı kapatmak suretiyle beyinden başlayan ölüm bütün vücutumuza 4 dakika içinde yayılıyor ve kişi ölüyor. Kişi öldükten sonra vücutunda çekim gücü olmadığı için nefsimiz sigara dumanı şeklinde vücutumuzu terk ederek sol tarafımızdaki yaklaşık 1 metre yüksekliğinde yerini alıyor. Ruh ise sağ tarafımızdaki yerini alıyor. Eğer kişi daha önce Allah'a ulaşmışsa, evliya olmuşsa tekrar Allah'ın katından ruh geliyor, sağ tarafındaki yerini alıyor. Çünkü Azrail aleyhisselamın görev yapması için. Ruhumuzu, Allah'ın ruhunu Azrail aleyhisselam Allah-u Teala'ya ulaştırıyor. Nefsimiz fizik vücudumuzun yanından ayrılamıyor. Çünkü fizik vücutla ikisi günahlar işlemiştir. Kabirde hesap vermek durumundadır. Ve kabre girdiğimiz takdirde 40 günlük sorgu sualden geçiyoruz ve hayat filmimizi seyrediyoruz. Bu 40 günden sonra nefsimiz kabiri terk ediyor ve berzah alemine gidiyor. Nefsimiz berzah aleminin mahluku değerli izleyiciler. Berzah aleminde kıyamete kadar yaşamaktadır. Kıyamet koptuktan sonra zaman duruyor ve zaman geriye çalışmaya başlıyor. Zaman geriye çalışıyor ve kişinin hayatta olduğu zamana gelen indi ilahiye yeryüzünde çekim gücü olmadığı için Allah'ın huzurunda mahşer meydanında toplanıyor. Ve son insan, ilk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem aleyhisselam Allah'ın huzuruna indi ilahiye geldikten sonra orada Allah-u Teala bizi topladıktan sonra tekrar öldürüyor Allah-u Teala. Çünkü bu fizik vücutlarımız cennet ve cehennem hayatına elverişli değil.
Ve Allah-u Teala dilediği zaman da bizi enerji bedenlerle yaratıyor. 33 yaşında veya 19 yaşında. Bu enerji beden yaşlanmamak için enerji bir bedenden yaratıyor ve yaşlanmıyor bu fizik vücutlarımız. Bütün insanlar Meryem suresinin 71. ayet-i kerimesine göre önce cehenneme gidiyorlar. Cehenneme gidip de cennetlik olanlar uçarak cehennemin katlarına bir bir gidiyor ve oradaki işkenceleri görerek Allah'a çok hamd edip çok şükrederek uçarak ait oldukları cennete gidiyorlar. Cehennemde kalanlar ise burunları sürtünerek cehenneme giriyorlar ve onlar da çıkmak istiyorlar. Ancak cehennemden çıkamıyorlar. Mahşer meydanında enerji bedenle yaratıldıktan sonra Allah-u Teala üç boyutlu şekilde hayat filmimizi seyrettiriyor. 100 yaşına kadar yaşamış bir insanın hayat filmi 2,5 saat sürer. Çünkü oranın bir günü buranın 1000 yılına eşit olduğu için 2,5 saate denk gelir. Ve gördüğümüz gibi Allah-u Teala bizi cennet ve cehennem hayatını ebedi yaşamak üzere bu cennet saadetini mükafat olarak, cehennemi de ceza olarak bizim için yaratmış. Cennet 7 katlıdır değerli izleyenler, dinleyenler. Cehennem de 7 katlıdır. 1. kata Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olanlar girecektir. Ve İslam'ın 7 safhasını yaşayanlar. Cennet ve cehenneme tesadüfen her kata gidilmez. Allah-u Teala'nın hak etmesi, bizim hak ettiğimiz takdirde Allah-u Teala bizim hak ettiğimiz, ait olduğumuz cennetine bizi alacaktır. İslam 4 teslim 7 safhadan oluşmaktadır. Ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim ederiz. Ve Allah'a ulaşmayı dileriz. Mürşide tabi oluruz. Ruhumuzu ölmeden önce Allah'a ulaştırırız. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz 4. Ve nefsimizi Allah'a teslim ederiz 5. İrşada ulaşırız 6. İrademizi de Allah'a teslim ederiz 7. 7. safhayı yaşarız. 1. safhayı Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde 1. kat cennetin sahibi oluruz. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? İslam'ın 1. safhası. Elbette farz. Allah-u Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Münibine ileyhi vettekuhu. Ona yönel ve takva sahibi ol, namaz kıl ve müşriklerden olma. Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde kim Allah'a yönelmişse sen de onun yolunu takip ederek Allah'a yönel diyor Allah-u Teala. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve enübi ila rabbikum ve eslemu lehumun kabli en yutukumul azabı sümme la tunserun. Ona yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a teslim ol. Üzerine azap gelmeden sonra yardım olmazsın. Gördüğümüz gibi İslam'ın 1. safhası Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Elbette dilemişler. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala beyan ediyor, açıklıyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرِ اِبَادِيهِ. Onlar tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a yöneldiler. Allah'a kul oldular ve kullarımı müjdele. Gördüğümüz gibi değerli izleyenler, bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın 1. safhasını oluşturur. Ve İslam merdiveninin 28 basamağında Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde 3. basamaktan 7. basamağa geliriz ve amen oluruz. İslam'ın 2. safhası irşat makamına tabiyet. İrşat makamına tabiyet farz mı? Elbette farz. Allah-u Teala Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenettekullahi vebtegu ileyhi vesilete. Ey amin olanlar! Sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve enna minel müslümine ve minel kasutun femen eslemu fevlâke teharav raşada. İçimizden kalpleri kasiyet bağlayanlar da var, Allah'a teslim olanlar da var. Allah'a teslim olmayı dileyen mürşidini arar.
Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde kim Allah'a ulaşmışsa o hidayete ermiştir. Kim de dalaletteyse onun için bir veli mürşit bulunmaz diyor Allah Teala. Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesinde Habibim senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi heva ve heveslerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetine icabet etmezse o hüsranda olur diyor Allah Teala. Taha suresinin 123. ayet-i kerimesinde hadi hepiniz oradan aşağı inin birbirinize düşman olarak. Benden size hidayetim, hidayetçim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa şakilerden olmaz diyor Allah Teala. Gördüğümüz gibi İslam'ın ikinci safhası irşat makamına tabi olmak Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde farz kılınmış. 10 tane ayet-i kerime gereği değerli izleyiciler. Bütün sahabe irşat makamına tabi olmuşlar mı? Elbette tabi olmuşlar. İşte Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Habibim sana biat ettikleri zaman onların elinin üstünde Allah'ın eli vardı diyor. Münteymiye suresinin 12. ayet-i kerimesinde yine Allah Teala o mümin kadınlar sana biat ettiği zaman diyor Allah Teala. Ali İmran suresinin 31. ayet-i kerimesinde eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı örtsün diyor Allah Teala. Gördüğümüz gibi irşat makamına tabi olmak farz ve bütün sahabe irşat makamına tabi olmuşlar. İrşat makamına tabi olduğumuz takdirde 14. basamağa geliriz değerli izleyiciler. 3. basamakta Allah Teala Rahman esmasıyla tecelli etmişti. Allah'a ulaşmayı dilemiştik. 4. basamakta Rahman esmasıyla tecelli etti Allah Teala. 5 ve 6. basamaklarda gözlerimizdeki hicab-ı mestrayı ve kulaklarımızdaki vakrayı almıştı Allah Teala. Ve Allah Teala 7. basamakta kalbimize ihbatı koyuyor. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesine göre Allah Teala şöyle buyuruyor. Kendilerine ilim verilenlerin bu ilmin haktan geldiğini bilsinler diye Allah kalplerine ihbatı koyar diyor. Ve 8. basamakta Allah Teala kalbimize ulaşıyor. Allah izin vermedikçe kimseye musibet isabet etmez diyor Allah Teala. Allah amin olanların kalbine ulaşır. Ve 9. basamakta Allah Teala Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesine göre kalbimizi kendisine çeviriyor Allah Teala. Ve 10. basamakta Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre Allah Teala göğsümüzden kalbimize bir nur yol açıyor. Ve 12. basamakta Allah Teala 11. basamakta Allah Teala kimin göğsünü İslam'a açmışsa o Allah'tan bir nur üzere olur diyor Allah Teala. Allah'ın nurları kalbimize girmeye başlıyor. Rahmet nurları %2 sızıyor ve bizi huşuya ulaştırıyor. Allah Teala 13. basamakta Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah'a amil olanların haktan inen şeyle nurla huşiye ulaşma zamanı gelmedi mi diyor Allah Teala. 13. basamakta huşiye ulaşıyoruz ve İsra suresinin Bakara suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimesine göre hacet namazı kılıyoruz. Hacet namazı kıldığımız takdirde Allah Teala irşat makamını gösteriyor ve 14. basamakta irşat makamına tabi oluyoruz. İrşat makamına tabi olmak farzdı ve irşat makamına tabi olduğumuz takdirde Allah Teala Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesine göre kalbimize imanı yazıyor. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre ise Allah Teala günahlarımızı sevaba çeviriyor. Kim amin olur, Allah'a ulaşmayı dileyip amin olur, tabi olur, tövbe ederse diyor, iman sahibi olursa diyor Allah Teala onun günahlarını mağfiret ederiz, sevaba çeviririz diyor. Ve Allah Teala Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesine göre devrin imamının ruhunu başımınız üzerine gönderiyor. Mümin 15'te Allah Teala şöyle buyuruyor. Dereceleri yükselten arşın sahibi olan Allah layık olanların başlarının üzerine katımızdan eğitilmiş bir ruh göndeririz. Ve devrin imamının ruhu başımızın üzerine geldiği takdirde bizim ruhumuza
senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücutu terk et diye vücutumuzdan ruhumuz, vücutumuzu terk ederek Allah'a doğru önce Devrim İmamı'nın ana dergahına, oradan da 7 gök katını aşarak Allah'a doğru yola çıkar. Ve irademiz güçlenir, Allah'a kul olmaya başlarız, derecat sistemimiz değişir. Önceden 1'e 10 alırken, birinci gök katında 1'e 100, ikinci gök katında 1'e 200, 3, 4, 5, 6, ruhumuz 7. gök katına ulaştığı zaman 1'e 700 almaya başlarız. Gördüğümüz gibi İslam'ın ikinci safhası olan irşat makamına tabiyet, farz ve bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar değerli izleyiciler. Allah Teala Nisa suresinin 164. ayet-i kerimesinde buyuruyor. O nefslerine zulmedenler sana gelseydi, Allah'tan mağfiret dileselerdi. Sen de onların Resulü olarak Allah'tan mağfiret dileseydin, Allah her iki tövbeleri de kabul ettiğini görürdün diyor Allah Teala. Burada kişi tövbe ediyor, Allah Teala günahlarını örtüyor ve Resul de onun için tövbe ediyor, günahlarını sevaba çeviriyor. İşte şefaat burada gerçekleşiyor değerli izleyiciler, 14. basamakta. 14. basamak İslam'ın ikinci safhası ve ikinci cennet katını, ikinci cennetin ikinci katını kazanıyoruz. Üçüncü safha ise ruhun Allah'a ulaşması. Ruhu bütün sahabe Allah'a ulaştırmışlar mı, hidayet ermişler mi? Elbette. İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Yani Peygamberimizin sözüne tabi olurlar ve onların hepsi hidayet erdiler diyor Allah Teala. Hidayet neydi? Hidayet insan ruhunun ölmeden önce Allah'a ulaşmasıydı. İşte Ali İmran suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Estağfirullah. İnnel huda hudallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnnel hudallahi huvel huda. O hidayet var ya Allah'a ulaşmaktır. Men yehdullahi fehuvel muhted. Kim Allah'a ulaşmışsa o hidayet ermiştir. Gördüğümüz gibi hidayet doğru yol değil değerli izleyiciler. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması. Peki ruhun Allah'a ulaşması bizim için farz mı? Elbette Allah Teala Fecr suresinde 27, 28, 29. ayet-i kerimelerinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyetüven nefsin mutmainne. Ey mutmain olan nefs. Allah'tan razı ol ve böylece Allah'ın rızasını kazan. İrcihi ila rabbiki. Ey ruh Rabbine rücu et. Fetkuli fi ibadi fetkuli cenneti. Ve böylece fizik vücut sen de cennetime gir diyor Allah Teala. Yine Allah Teala Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde ve bi ahdullahi evhu diyor. Allah ile olan ahdinizi ifa edin, yerine getirin. Allah ile olan ahdimiz neydi? Ezelde ruhumuzu ölmeden önce Allah'a ulaştırmaktı. Ve görüldüğü gibi ruhumuzu da Allah'a teslim etmek, hidayete ermek Kur'an-ı Kerim'de üzerimize farz kılınmış. İslam'ın üçüncü safhası ve üçüncü kat cennet. Gördüğümüz gibi cennet saadetini kazanmamız Allah-u Teala'nın bizim hak etmemize bağlı. Ve üçüncü safhada 21. basamağa geliriz. Ve 21. basamaktan sonra irşat makamına tabi olduktan sonra 7 kademede nefsimizi tezkiye başlar ve emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye olmak üzere 7 kademede nefsimizi tezkiye ederiz. Nefsimizin kalbinde %7 nur biriktiği zaman birinci gök katı, %7 nur biriktiği zaman gene ikinci gök katı ve 7 kademede 7 kere 7 49, %2'de rahmet vardı, %51 olmak suretiyle nefsimiz tezkiye olur ve %51 nurla ruhumuz Allah'ta yok olur, fena olur. Ve 22. basamakta beka makamına ulaşırız. Allah Teala bizim için bir taht ihsan eder. Beka makamından sonra İslam'ın artık 4. safhası vardır. Günün yarısından çok zikir ederiz ve Allah Teala'ya karşı zikrimizi, Allah'a değer verdiğimizi ispat ederiz. Yani zühd makamında oluruz. Ve İslam'ın 4. safhası fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek farz mı? Elbette farz.
Allah Teala Yasin suresinin 60-61. Ayet-i kerimelerinde "Ey Ademoğulları, ben sizden ahd almadım mı?" diyor. "Şeytana kul olmayacaksınız, bana kul olacaksınız. Şeytan size apaçık düşmandır." Allah Teala ezelde bizden ahd almıştı. Fizik vücudumuzu ölmeden önce Allah'a teslim etmek üzere. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde "Reçini fizik vücudunu Allah'a teslim eden muhsinlerden olanlardan daha güzel kim vardır?" diyor Allah Teala. İslam'ın 4. safhası cennetin 4. katına bizi girmemize sebebiyet verir. Bütün sahabe İslam'ın 4. safhasını yaşamışlar mı? Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Elbette etmişler. İşte Allah Teala bunu Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde açıklamaktadır, beyan etmektedir. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Habibim, o kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Eğer siz de veçinizi, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmişseniz, daha önce hidayet ermiş olmanız lazım." Gördüğümüz gibi hidayet daha önce, daha sonra fizik vücut teslimi. Bu 4. kat cennete girmemize sebebiyet verir. 5. kat cennete ise nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz takdirde gerçekleşir. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Onlar emrolunmadılar, nefslerini Allah'a teslim etmekle emrolundular." Gördüğümüz gibi nefsimizi de Allah'a teslim etmek farz. Bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Elbette. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde "Onlar nefsini Allah'a teslim etmiş muklasinlerden olmuştur" diyor Allah-u Teala. İrşat makamı İslam'ın 6. safhası. 5. safhayı gerçekleştirmiştik nefsimizi Allah'a teslim etmek suretiyle ve cennetin 5. katı. 6. safha irşat makamı. İrşat makamına ulaşmak farz mı? Elbette farz. Allah-u Teala Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde buyuruyor: "Bismillahirrahmanirrahim. Kullarım beni senden sorarlar. De ki ben onlara çok yakınım. Dua edenin duasına icabet ederim. Onlar da benim davetime icabet etsinler ve böylece mümin olsunlar ve irşada ulaşsınlar." Gördüğümüz gibi irşada ulaşmak üzerimize farz. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar mı? Elbette ulaşmışlar. Hucurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala "Kalplerinizi birleştirdi Allah sizin, fıskı, küfrü, kerih gösterdi, işte onlar irşada ulaşanlardır" diyor Hucurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Ve İslam'ın 7. safhası, 7. kat cennet, burada irademizi de Allah'a teslim etmek söz konusu. Farz mı? Elbette farz. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine göre bütün sahabe nefslerini de Allah'a, iradelerini de Allah'a teslim etmişler ve İslam'ın 7. safhasını yaşamışlar ve hepsi mürşid olmuş. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor: "O sabıkun evvelin var ya, bir kısmı ensardandı, bir kısmı da macirindendi. Bir de ensar ve macirine ihsanla tabi olanlardandı." İhsanla tabi olmuşlar değerli izleyiciler. Hepsi ensar ve macirine ihsanla tabi olunmuş. 12 ihsan alıyorduk Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde. İşte bu ihsanı burada Allah-u Teala belirtmektedir. O sahabeye ve sabıkun evveline ve ahirine ihsanla tabi olunduğunu söylüyor. Bizim için farz mı? Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor: "Ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukâtî" diyor. "Ey amin olanlar, öyle bir takva sahibiyle takva sahibi olun ki bir hakkın takva olsun." Yani hakkıyla olsun. Burada Allah-u Teala irademizin Allah'a teslim edilmesini beyan etmektedir. Gördüğümüz gibi cennet saadetinin 7 katını İslam'ın 7 safhasını yaşamak suretiyle gerçekleştiriliyor. 7. safhayı yaşayan kişi İslam'ın 7. safhasını yaşayıp iradesini Allah'a teslim eden cennetin 7. katına gidiyor. 7. kat cennetin 7. katında 2. kapı var, 1 kat cennet daha var. Bu cennete ise peygamberler, devrin imamları, resuller ve şehitler gitmektedir. Cehenneme gelince cehennem de 7 katlı değerli izleyiciler. Cehennemin 7. katına şeytan ve büyücüler gidiyor. 6. katına ise Allah'ın resulleriyle alay edenler. Bir diğer katına ise Allah'ın ayetlerini örtenler, küfredenler.
Diğer katına ise insanların Allah'a ulaşmalarına mani olanlar, yani hidayete mani olanlar, cennet saadetini kazanmasına mani olanlar. Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi başkalarının da Allah'a ulaşmasına men edenler, onlara mani olanlar. Diğer cennet katına ise fasıklar, diğer cennet katına ise Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Birinci kat cennete Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kimsenin cennete girmesine mani değiller, sadece Allah'a ulaşmayı dilememişler. Cehenneme sadece Allah'a ulaşmayı dilemediğimiz için gideriz değerli izleyiciler. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerinde Allah Teala bu gerçeği açıklıyor, beyan ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine la yercune likayna. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Veradu bil hayatet dünya. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Vatmayennu biha. Onunla tatmin olurlar. Vellezine human ayatine gafilun. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır ve kazandıkları dereceler gereği gideceği yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kazandığı dereceler mizanları hafif gelenler. İşte bu gerçeği Allah Teala Müminin Suresi'nin 103. ayet-i kerimesinde beyan ediyor. Ve men hafet mevazinuhu. O zaman kimin mizanı hafif gelirse feulâkellezine hasru. İşte onlar hüsranda olanlardır. Enfisuhum fi cehenneme halidun. Ve onlar cehennemde ebediyen kalacaklardır. Allah'a ulaşmayı dilemezsek ne yazık ki amellerimiz boşa gidiyor değerli izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala kul hel nebbüküm bil ahserin amala diyor. De ki size amelleri açısından hasara, hüsrana uğrayanlar haber vereyim mi? Kehf 104. Ellezine dalle sayhum fil hayatet dünya ve hum yahsebune ennehum yusunne suna. Onların dünya hayatındaki çalışmaları boşa gitmiştir. Onlar iyi amel işlediklerini zannediyorlar diyor Allah Teala. Ve Kehf 105'te ulaikellezine keferu bi ayati rabbikum ve likai febdat amalihum fela nekumu ve lehum kıyametin vezna. Onlar Allah'ın ayetlerini ve likayı, Allah'a ulaşmayı inkar ettiler. Onlar hüsrana düştüler. Onlara mizanda tutmayız diyor Allah Teala. Kehf 106'da ise onların cezası cehennemdir. Onlar Allah'ın ayetlerine küfrettikleri için ve Allah'ın resulleriyle alay ettikleri için diyor Allah Teala. Gördüğümüz gibi Allah'a ulaşmayı dilemek cennet ve cehennem saadeti arasındaki bir ayraç değerli izleyiciler. Allah'a ulaşmayı dilemek kalpten, ya Rabbi ruhumu ölmeden önce sana ulaştırmayı diliyorum. Senin bunca ermiş evliyan sana nasıl ermişse ben de onlar gibi ermek istiyorum Allah'ım diye bu talebi kalben Allah'a ulaştırmamız. İşte biz Allah'a ulaşmayacağız. Bu talebi Allah'a ilettiğimiz takdirde Allah bizi kendisine ulaştıracak. Bunu garanti etmiş, söz vermiş değerli izleyiciler. Bu dilekten sonra Allah Teala tüylerimizi diken diken yapıyor. Allah'a karşı, ibadetlere karşı, insanlara karşı bizde sevgi oluşturuyor. Aşk ile Allah için çalışıyoruz. Allah ile dolu dolu yaşıyoruz değerli izleyiciler. Bu dilekten sonra Allah Teala bizi kendisine ulaştırıyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yeştevi ileyhi men yeşavu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Gördüğünüz gibi garanti ediyor. Yine Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Onların dalalette kalmayı dilediği için bırakır. Onların içinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Ankebût suresinin 5. ayet-i kerimesinde yine Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim. Men kâne yercû likallâhi fe inne ecelallâhu lât ve yüsemin alîm. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün gelecektir diyor Allah Teala. Gördüğümüz gibi Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde Allah Teala bizi kendisine ulaştıracağına söz vermiş, garanti etmiş değerli izleyenler. Allah'a ulaşırsak ne olur? Allah'a ulaşırsak hidayet ereriz.
İşte Allah-u Teala bu gerçeği şu şekilde açıklıyor. Ali İmran suresi 73. ayet-i kerime. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesinde ise Allah-u Teala. İnnel hüdallahi hüvel hüda. O hidayet var ya Allah'a ulaşmaktır. Kehf 17. Men yehtullahi fehüvel muhted. Kim Allah'a ulaşmışsa o hidayet ermiştir. Gördüğünüz gibi Allah'a ulaşmayı Peygamber Efendimiz daha ilk cuma hutbesinde ey sahabe ölmeden önce ölünüz ki Allah size 1'e 700 versin. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa Peygamber Efendimiz'in hadisini gereğini yapmıştır ve Allah'a ulaşmıştır. Ölmeden önce ölmüştür. Yine Said-i Nursi Hazretleri şöyle buyuruyor. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ben ruhumu Rahman'a teslim ettim. Gayrısını istemem diyor. Gördüğümüz gibi bunu hayatta olan bir kişi söylüyor ve hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmış ve ölmeden ulaştırmış. Ruh insanı öldürür diyorlar. Ruh vücuttan çıkarsa. Oysa ki Allah-u Teala Hicr suresinin 23. ayet-i kerimesinde biz öldürürüz, biz hayat veririz diyor Allah-u Teala. Demek ki ruh değil. Çünkü ruhumuz belki de vücutumuzdan onlar kere, yüzler kere vücutumuzdan çıkar. Günah işlediğimiz takdirde vücutu terk eder ruhumuz. Günaha şahit olmaz. Onun için insana ruhu, hayatı veren ruh değildir, Allah'tır değerli izleyenler ve dinleyenler. Gördüğümüz gibi Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar, Allah'ın dostları. Ve Peygamber Efendimiz de ilk cuma hutbesinde buna dikkat çekmektedir. Yine Allah'ın dostlarından Necip Fazıl Kısakürek, anladım diyor, işin sanatı Allah'ı aramakmış, Allah'ı dilemekmiş. Marifet o, gelisi çelik çomakmış diyor. Cennet saadetini kazanmak için Allah'a ulaşmayı dilememiz gerekiyor. Günah sevap peşinde koşmayla cennet saadetini kazanamayız. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri buyuruyor ki, o sahte aşıklar diyor, günah sevap peşinde koşarlar, Allah'ı dilemezler diyor. Günah sevap peşinde koşan sahte aşıklar ne yaparlarmış? Allah'ı dilemezlermiş. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ve Eşref Rumi Hazretleri, kim olursan ol, ister putperest, ister mecusi, ne yaparsan yap, bu kapı umutsuzluk kapısı değildir. Gel diyor, gel, gene de gel. Bu sözleri duyan sahte aşıklardan birisi Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine mektup yazıyor. Bu senin söylediğin diyor şeriata aykırı. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri mektubun arkasına yazıyor, sen de gel diyor. Onun için onlar hoşgörünün sahibiydi ve Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ve Eşref Rumi Hazretleri herkesi çağırıyor. Herkesi Allah yaratmış değerli izleyiciler. Herkeste bu fıtrat var. Allah'a teslim olabilecek fıtrat. Onun için herkes Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde kim olursa olsun, önceki durumu ne olursa olsun Allah-u Teala tağutu inkar ettiriyor ve kişiyi Allah'ı sevdiriyor.

Evetler. Onlar hidayete erenlerden de olmadılar diyor Allah Teala ve hüsrana düştüler diyor. Gördüğümüz gibi Allah'a ulaşmayı dilememek cehenneme gitmemize sebebiyet veriyor değerli izleyiciler. Bugün iblis bu gerçekleri ortadan kaldırmayı başarmış. Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına tabiyet ve zikir. Bunlar yoksa cennet saadet de yok. Kur'an-ı Kerim'de gördük ki açık bir şekilde Allah Teala bu gerçekleri beyan ediyor değerli izleyiciler. Biz Kur'an-ı Kerim'e bakacağız. Kur'an-ı Kerim eğer Allah'ın bu gerçeklerini bize söylüyorsa o zaman düşünmemiz gerekmiyor. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilememiz gerekiyor. Kitapların ve her şeyin Kur'an'a uyması gerekiyor değerli izleyiciler. Çünkü Allah Teala Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde bu zikri biz indirdik, muhafızı biziz diyor. Allah Teala'nın korumasında olan Kur'an-ı Kerim bu gerçekleri anlatıyor. Değerli izleyiciler, vaktimiz burada doldu. Bir Kur'an Nuru'ndan programında burada sona erdi. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Esen kalın değerli izleyiciler.

El Fatiha me as salavat. Allahumme salli ala Muhammedin. Bismillahirrahmanirrahim. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sırâta'l mustakîm. Âlim maktûbi aleyhim ve dâlim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Bir zikir sohbetinde gene Allah ile ve sizlerle birlikte olmaktan duyduğumuz büyük huzurla inşallah sohbetimize başlıyoruz. Kur'an'dan koparılanlar. Bu Kur'an'dan koparılan kavramlardan ihlas söz konusu sevgili kardeşlerim. İhlas 28 basamaklık İslam merdiveninde 27. basamağın adıdır, bir makamdır. İhlas makamı. İhlas makamının sahiplerine muhlisler denir. Kalpleri halis olmuş insanlar, nefslerinin kalbindeki bütün afetleri temizlemiş ve bununla da kalmamış, 7 kademede nefsinin kalbi müzeyyen olmuş bir kişidir bu. 7 mertebe müzeyyen olmaktan 14 mertebe müzeyyen olmaya kadar geçen devre ihlas makamını ifade eder. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala her şeyi

diye dizayn etmiş. Yedi rakamı da konunun temelini teşkil ediyor. Birinci yedi basamak, ikinci yedi basamak, üçüncü yedi basamak ve dördüncü yedi basamak Kur'an'ın kademelerinin bütününü ifade eder. Bu müessese Vel Asr açık bir şekilde ifade buyurulmuştur. İmam Şafii Hazretleri buyuruyor ki Kur'an kaybolmaz. Böyle bir şey mümkün değildir. Farz-ı muhal kaybolması mümkün değildir ama biz bir an için kaybolabileceğini düşünelim. O zaman diyor sadece Vel Asr suresi bütün Kur'an'ı anlatmaya yeter. Bizden asırlarca önce Allah'ın bir öğretisine tabi olan bir imam, Şafii mezhebinin imamı. Biliyorsunuz dört mezhep var. Hanefi, Hanbeli, Maliki ve Şafii. Dördü de hak mezheptir. Sevgili kardeşlerim, ihlasın nerede oluştuğunu, muhlisin kim olduğunu anlayabilmek için bu kademeleri beraberce aşmamız lazım. Nereden, nereye bir yolculuğun sonunda bir insan ihlas sahibi olabilir, bir insan muhlis olabilir, onu görmemiz lazım. Biliyorsunuz ki başlangıçta herkes zaten dalalettedir, küfürdedir, şirktedir. Gideceği yer cehennemdir. Tağutun dostudur, tağutun kuludur. 28 basamak içerisindeki birinci basamak bütün insanlara ihata eder. Olayları yaşamak, herkes yaşar. İkinci basamak olayları değerlendirerek davranış biçimini ortaya koymak. Herkes her olay karşısında bir tutum sergiler. Allah Teala bunların hepsinden haberdardır ve insanları her sene 2-3 defa bir imtihana tabi tutar musibetlerle. Bu imtihanlar karşısında kişinin davranış biçiminin ne olacağını Allah Teala hem kendisine gösterir kişinin hem de kendisi bildiği şeyi bir de kulunun yaşamasını görür. İşte bu insanlardan büyük kısmı ikinci basamakta Allah Teala tarafından seçilirler. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ve bu dilememekte kalmayıp da başka insanları da kendisi gibi Allah'ın yolundan men ediyorsa, sadece Allah'a ulaşmayı dilememek değil, dilemedikten başka diğer insanları da Allah'ın yolundan men edenler, kalplerinde zevk olanlar, onlar, kalplerinde maraz olanlar, onlar. Allah'ın ayetlerini ketmedenler, gizleyenler, onlar Allah'ın ayetlerini ve hidayeti ketmedenler, gizleyenler, onlar. Özellikle hidayetin gizlenmesi söz konusu. Dört hidayetin dördünü de gizliyorlar. Yedi kademelik bir hidayetler dizisinde dört tanesi teslimle sonuçlanır. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Bu teslimlerin her biri bir hidayet kademesidir. Ve hidayet giderek daha üst boyutta değer kazanır Allah'ın huzurunda.
Sevgili kardeşlerim, başlangıçtaki noktada her kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar cehenneme giderler. Ama başkasının vebalini yüklenmezler. Kim başka insanların da dalalette kalmasına sebebiyet verirse, küfürde kalmasına sebebiyet verirse, yani onun, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olursa, işte o kişi Allah'ın da lanetini alır, diğer insanların da lanetini alır. Omuzlarında vebal yüklenir. Kendi günahının dışında başka insanların da günahını yüklenen insanlar, omuzlarına vebal yüklenenlerdir. Onlar seçilmezler. Bunlar da toplumun %10'undan mutlaka çok daha aşağıda bir değer ifade ederler. İnsanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemezler. Tamam. Ama bunların içinde başkalarını da Allah'ın yolundan meddedenler küçük bir azınlıktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi bu seçilenlerin arasındadır muhakkak. Çünkü diğerinin tutumu bellidir. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Başkalarını da ulaşmaktan men ediyor. O hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Onlar seçilmezler. Kurtuluş ümitleri yoktur. Seçilenlerden de gene küçük bir azınlık Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. İşte kurtulanlar sadece bu küçük azınlıktır. İhlas sahipleri de ileriki basamaklarda bunların arasından çıkacaktır. Ne olur? Allah'a ulaşmayı dilerlerse, diledikleri anda Allah Teala onun kalbindeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Ne yapar? İşitir, bilir ve görürse, işitir, bilir ve görürse Allah Teala derhal harekete geçer, o kişiye rahim esmasıyla tecelliye başlar. Rahim esmasıyla tecelli bir kişi için son derece önemlidir. Çünkü bu tecelli o kişiye Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesindeki Allah'ın ihsanlarını sağlar. Ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olun ki Allah size Furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Allah Teala kör, sağır ve dilsiz olan bu kişinin niçin öyle diyoruz? Gözlerinde hicab-ı mestura var, kulaklarında bakra var, kalbinde ekinnet var. Görme hassası mühürlü, işitme hassası mühürlü, idrak hassası mühürlü. Öyleyse bu insanların bütün bu mühürlerini Allah Teala açar. Dördüncü basamakta rahim esmasıyla tecelliye başlayan Allah Teala, beşinci, altıncı, yedinci basamakta o kişiyi görür, gören, işiten ve idrak eden hüviyetine ulaştırır. Altı tane Furkan verir. Yedinci Furkansa o kişinin kalbine ihbat koymaktır. Yani o kişiyi idrak edebilir bir hüviyete getirmektir. Gören, işiten ve idrak eden bir kişi olur. Ve bunların her birinde Allah-u Teala bir miktar derecat, pozitif derecat o kişinin kazandığı dereceler tarafına, hanesine kaydederek o kişinin bütün günahları kadar ona sevap yazar. Ve kişinin günahları tamamen örtüldüğü için o kişi Allah'ın cennetine girmeye ehil olur. Yedinci basamağa ulaşmıştır kişi. Bu standartlardadır. Sekizinci basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşır. Bunları anlatmaktan muradımız ihlas noktasına bir kişinin hangi serencamlardan geçerek ulaştığını sizlere anlatmak sevgili kardeşlerim.
Bu omurga devamlı anlatılacaktır. Ta ki herkes öğrensin. Sekizinci basamakta Allah-u Teala kişinin kalbine ulaşır ve o kişinin kalbini dokuzuncu basamakta Allah'a çevirir. Onuncu basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Göğsünü yarar ve nur yolu açar. Diyor ki Allah Teala فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kimi diler? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kendisine ulaşmasını diler ve onların göğsünü İslam'a teslime açar. Allah kimi kendi zatını ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar ve teslime açar, İslam'a açar. Öyleyse Allah'a teslim olmanın yolu göğsün yarılmasından geçiyor. Acaba Allah'ın muradı ne? Muradı oradan Allah'ın nurlarını gönderip kişinin kalbine ulaştırmak. Ve kişi bundan sonra zikir yapıyor. 11. basamak. Ve zikirle birlikte o kişinin kalbine Allah o kişiye rahim esmasıyla tecelli etmeye başladığı için rahmet nurları geliyor. Rahmet nurları bir kargo uçağıdır. Beraberinde fazılları getiriyor. Ve rahmet ve fazıl nurları o kişinin göğsünden kalbine ulaşıyor. Ama yalnız rahmet nurları kalbe giriyor. Fazıllar giremiyor çünkü henüz kalbin içinde iman kelimesi mevcut değil. Bir çekim gücü olmadan fazıllar kalbe giremiyor. On birinci basamaktayız. Nefsin kalbine giren rahmet nurları %2'yi bulduğu zaman o kişi huşu sahibi olur. Allah Teala diyor ki o kişinin kalbine Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle o kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı gelmedi mi diyor Allah Teala. Huşuyu oluşturan şey kişinin zikriyle Allah'ın katından gelen rahmetin o kişinin kalbine %2 seviyesinde girmesi. Bu kişi huşu sahibi olmuştur. Sonra ne yapacaktır kişi? Hacet namazını kılacaktır ve Allah'tan irşat makamını soracaktır. Mutlaka onun yakınlarında bir yerde Allah'ın bir evliyası vardır. Ona el öptürecek, ona başlangıç seviyesindeki bilgileri ulaştıracak birileri mutlaka vardır. Onun için Allah-u Teala devrin imamına tabi olun demiyor. Sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi isteyin Allah'tan diyor. Herkesin bulunduğu yerde öyle bir insan, o insanlardan biri mutlaka vardır. İşte böyle bir dizayn söz konusu oluyor ve kişi irşat makamına hacet namazını kılarak arif oluyor. Onu görüyor. Allah Teala rüyasında ona gösteriyor. Hacet namazını kıldığı gece ve kişi ulaşıp taviyetini gerçekleştiriyor. 13. basamakta hacet namazının kılınması, irşat makamının görülmesi. 14. basamakta ona ulaşıp taviyet. Hani hep insanlar derler, hadi gelin ihlasla bir namaz kılalım, ihlasla bir konuşalım, sohbet edelim. Aslında buradaki ihlas kelimesi o kelimenin tam manasını ifade etmiyor. Halisane bir şekilde demek istiyorlar. Ama bunun içtenlikle olması böyle bir ifade daha uygun. Çünkü ihlas halis olmanın sonucudur.
Ve göreceksiniz ki bu noktada 14. basamakta ki insanlar irşat makamına gidip tabi oldukları halde ihlas sahibi değillerdir. İhlas sahibi olabilmek için nefsin kalbindeki ki %100 nefsin kalbi afetlerle doludur. Onların hepsinin daimi zikirle temizlenmesi gerekir. Kişinin ihlas sahibi olması için. Yani ihlasla namaz kılalım, ihlasla konuşalım, ihlasla şunu yapalım, bunu yapalım ifadeleri Kur'an ölçüleri içerisinde yerine oturmuyor. Allah Teala ihlası bir makam olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e ve oraya doğru yaklaşıyoruz. Demek ki konunun başında ihlas sahibi olabilmek için birinci şart Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamaktasınız. Allah Teala sizi derhal yedinci basamağa ulaştırır. Ondan sonra da devam eder. İhsanlarına kalbinizin nur kapısını açar, zikir yaparsınız, kalbinize nurları girmeye başlar. Mürşidinize ulaşırsınız. 14. basamaktasınız. Tabiyet. Tabiyet ne sağlar? Tabiyet çok şeyler sağlar sevgili kardeşlerim. Bir, o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu ulaşır. İki, o kişinin kalbine iman yazılır. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi. Onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalbine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Sonra o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Üçüncü nimet. Ve aynı zamanda o kişinin o güne kadar almakta olduğu dereceler 1'e 10 iken 1'e 100'e çıkarılır. Sonra o kişi nefs tezkiyesi yapmaya başlar. Başlamıştı zaten zikir yapmaya. Nefsinin kalbine rahmet girmişti. Nefs tezkiyesinin başlangıç noktası rahmetin öncülüğündedir. Rahmet nurları öncü nurlardır ve yalnız %2 birikim sağlayabilirler. Asıl nurlar fazıl adını alır. Ki bunların toplamı kişiyi fazilet sahibi kılacaktır. Yani erdemli insan kılacaktır. Kişi nefs tezkiyesi yapmaya başlar. Yani Allah kelimesini Allah'ın emrettiği üzere tekrar etmeye başlayacaktır. Allah-u Teala Müzemmil 8'de diyor ki, Vezkür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Kişi zikir yapıyor. Nefs tezkiyesinin ve tasfiyesinin temeli zikirdir. En büyük ibadettir. Ve kişi zikir yapınca Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat. Mürşide tabi olduktan sonra rahmetle faz ve rahmetle salavat. Tabi olmadan evvel 10. basamaktan itibaren sadece rahmetle faz. 14. basamaktan itibaren rahmetle faz ve rahmetle salavat kişinin göğsüne gelir. Göğsünden o yarıktan geçerek kalbe ulaşır. Ve kalbin mührünü aşağı doğru iter. 4 enerjinin rahmetle faz, rahmetle salavat 4 enerji oluyor. 4'ü birden yüklendikleri zaman Rabbani kapıyı kapatan mühür oradan aşağı iner. Ya da kapı diyelim mühürü temsil eden. Aşağı iner ve zülmani kapıya kadar bastırır rahmetle faz ve rahmetle salavatını. Oraya inince de kilitlenir. Rahmetle fazlın
ve rahmetle salavatın gelişi devam ettiği sürece zulmani kapı kapalı kalacaktır. Ve nefs tezkiyesi şöyle başlar. Gelen nurların arasındaki fazıllar iman kelimesinin, kalbe yazılan iman kelimesinin çekim gücünün zıttı manyetik alan taşırlar. Bu sebeple birbirlerini çekerler. İman kelimesi kalbin duvarına yazıldığı cihetle kalbin duvarı üzerinde birikim başlar. Fazıl birikim başlar. İman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. İşte bu fazılların iman kelimesine yapıştığı kesim, hacim giderek büyür. Buraya karanlıkların gelip de fazıları dağıtabilmesi mümkün değildir. Kalp fazıllar tarafından işgal edilmeye başlanır. Ve fazıların işgal ettiği yer devamlı olarak büyür. Oraya karanlıklar, yani nefsin afetleri gelip fazılları kovarak yerleşemezler. Fazıllar oranın gerçek sahipleri olmuştur. Ve kişinin kalbindeki nurlar artmaya başlar. Nefs tezkiyesi sebebiyle. O kişinin ruhu ne olmuştur? Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelince, Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gelince, o ruha demiştir ki, senin yömüttelakın, Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et, Allah'a dön. Ruh vücudu terk eder, onun yerine devrin imamının ruhu, ruhun vücutta üstlendiği görevi devralır. Neydi görev? Nefsin yaptığı her hatada ona sıkıntı vermek. Ve güzelliğe doğru davet. Öyleyse bu aşamada, 14. basamakta nefsin kalbinde fazıl birikimi başlıyor. Bu fazıl birikiminin her %7'si ruhun Allah'a doğru bir yolculuğu yapmasını temin edecektir. İlk %7 fazıl birikimiyle vücutta bir rehine olan nefs, birinci gök katının kapısını açmak yetkisinin sahibi olur ve açar. Ruh zemin kattan birinci kata kadar yükselir. Burası nefse emaredir. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِي اِنَا النَّفْسَ لَا اِمَّارَةٍ بِالسُّٰهِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Onlar ibra edilecek olanlardır, beraat edecek olanlardır. Ve %7 nur birikimi bütün ruhlarla beraber ana dergâhtan ayrılan saf halinde birinci kata ulaşan bu ruhta birinci kata kadar çıkabilir. Secdeden sonra orada kalacaktır. Yukarı katları çıkanların geri dönüşünü bekleyecektir. Burası birinci kat, nefs-i emarenin katı. Nefsin kalbinde %7 fazıl birikti. Bir defa daha %7 fazıl birikimi ruh ikinci gök katında nefs-i levvame, kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. فَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ لَوَامَةِ diyor Allah-u Teala. Hayır, öyle değil. O levame nefse yemin ederim. Bu nefsi levame ruhun ikinci kata yükseldiği yerin işaretini taşır. Sonra mülhime nefs devresine ulaşacağız. Üçüncü defa %7 nur birikimi. Üçüncü katın kapısı açılıyor. Ruh oraya ulaşıyor. Üçüncü gök katına ulaşıyor. Nefsi mülhime. Şems suresinin 7 ve 8. ayetleri. وَالنَّفْسَ فَاَلْحَامَهَا فُجُرَهَا وَتَكْفَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا diyor Allah-u Teala. O nefse ve o nefse, o nefsi seva edene, dizayn edene
o nefse takvası ve fücuru ilham edilir diyor. İşte burası o ilhamın başladığı yer. Kat eflaha men zekaha 9. ayet. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Ve sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi burada 3. kademede 3 defa %7 nur birikimi. Emmare, levvame, mülkime. Sonra bir defa daha %7 nur birikimi, 4. gök katı, nefsi mutmainne. Ela bi zikrillahi tatmainnil kulubu. Dikkat edin ki, kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Kalplerin mutmain olması, doyuma ulaşması, Allah'ın verdiklerini yeterli bulması, nefsi mutmainne. Sonra bir daha %7 nur birikimi, nefsi radiye, kul Allah'tan razı oluyor. Bir daha %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah da kulundan razı oluyor. Fecr suresi 27 ve 28. ayet-i kerimeler. Ya eyyetüen nefsül mutmainnetü, ey mutmain olan nefs, irci ila rabbike, Rabbine geri dön, ruha sesleniyor Allah Teala. Radiyeten mardiye, bu nefsidir seslenme. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak, yani nefsinde bu aşamaları gerçekleştirerek, ey ruh, Rabbine geri dön. Bunlar olmadan, nefsinde bu işlemler tamamlanmadan Rabbine geri dönemezsin anlamı çıkıyor. Fetuli fi ibadi, o zaman kullarımın arasına gir, vetuli cenneti ve cennetime gir diyor Allah Teala. Kişinin nefsinin mutmainne, radiye ve mardiye kademelerini ifade ediyor ayet-i kerimeler. Radiyede biz Allah'tan razıyız, 5. gök katı. Mardiyede Allah da bizden razı, 6. gök katı. Ve 7. defa %7 nur birikimi, nefsi tezkiye. Fatır 18. Femen tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için, kendi nefsi için tezkiye olur. Ne demek istiyor Allah Teala? O kişi Allah'a ezelde yemin verdi nefsini tezkiye edeceğine dair. İşte bu nefs tezkiyesi burada sağlanıyor. Sağlandığı zaman da ruh Allah'a dönüyor. Kim nefsini tezkiye ederse o kendi nefsi için bunu yapmış olur ve ruhu Allah'a döner. Allah'a döner diyor Allah Teala. İllahi masir. Allah'a dönüş yeri Allah'tır. Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Kimler? Nefslerini tezkiye edenler. Nefsin kalbinde %49 fazıl, %2 de rahmet biriktiren bu insanlarda nefsin yarıdan fazlası Allah'ın nurlarıyla dolmuş olur. Başlangıçta o kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu ve şeytan %100'üne tesir edebiliyordu. Şimdi şeytanın tesir sahası %100'den %49'a düşmüş durumdadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala'nın dizaynında her şey en güzel bir hüviyette vücuda gelmiştir. Kişinin ruhu Allah'a varmıştır
21. basamak. Ve Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Bu ruhun hidayete ermesidir. Hidayetin ta kendisidir. Âl-i İmran 73, Allah Teala buyuruyor, innel hüda, hüdallah, inne muhakkak ki, el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de Allah Teala şöyle söylüyor, inne hüdallahi hüvel hüda, inne muhakkak ki, hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüda, hidayettir. Ve ruhun hidayeti gerçekleşmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhun hidayeti gerçekleşmiştir. Bu hidayet müessesesi, birinci hidayettir. Hidayete ermenin birincisidir. Hidayet üzere olmak başkadır. Hidayette olmak başkadır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren hidayettesiniz. Ama hidayete ermediniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı, ruhunuzun Allah'a ulaştığı 21. basamakta hidayete erdiniz. Ruhunuz Allah'a teslim oldu. 22. basamak. Allah'ın zatında ruhunuz yok olur. Ruhunuz Allah'ın zatından gelmiştir. Allah'ın zatına geri dönecektir. Bunu yapamazsınız, ölümden sonra ruhunuz Allah'a dönecektir. Ruhunu Allah'a ulaştırabilenler 21. basamağa ulaşmışlardır. Ve bundan sonrası velayet makamlarını ifade eder. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın evliyası olmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan itibaren Allah'ın evliyasıdır. Ama velayet makamlarının sahibi değildir. Ne zaman ki ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırırsınız, o zaman Türkçedeki tabirle ermiş olursunuz. Ermiş, Allah'a ermiş demektir. İşte o zaman ermiş evliya standartlarında olursunuz ki 7 tane velayet makamı artık sizin için birer birer geçirecek olan makamlardır. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı, ulul elbab makamı 5, ihlas makamı 6, salah makamı. İşte bunlardan birincisinde kişi, ruhu Allah'ın zatında yok oldu. Sonra ne yapacak? O kişi zikrini daha çok arttıracak. %51 nefsinin kalbindeki %51 nur, %61'e ulaştığı zaman o kişiye Allah-u Teala bir taht ihsan edecek. Fena makamı ruhun bir meab olan, sığınak olan Allah'a ulaşması ve sığınmasıyla gerçekleşir. Allah Teala diyor ki, zalikel yevmül hakkı femen şa ittaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi, Allah'a giden bir yolu, sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişiye, o kişinin ruhuna meab olur diyor Allah Teala. Ve Allah Teala Ali İmran 14'te buyuruyor. Vallahu indehu husnul meab. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatı, yemin olsun ki Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ruh Allah'a ulaşıyor, Allah'ın zatında yok oluyor.
%61'i bulduğu zaman kişinin nefsindeki nurlar zikir giderek artıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi, Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince o kişiye Allah'ın indinde, indi ilahide bir taht ihsan edilir. Bu o kişiye Allah-u Teala'nın bir hediyesidir. Ve %61 ile başlayan olay %71'e kadar burada yükselecektir. Onlara diyor Allah-u Teala, Allah'ın indinde taht ihsan edilir diyor. Onlara Allah'ın indinde yurt verilir diyor. Bu bir altın tahtın adıdır. Burası beka makamıdır. Bundan sonra Allah Teala o kişinin zikri günün yarısını aştığı güne kadar kişi beka makamındadır. Ne zaman ki kişinin zikri günün yarısını aşar, 12 saati aşar her gün, işte o zaman o kişi zahit olur. Zühd makamının sahibi olur, velayetin 3. makamı. Nefsinin kalbindeki nurlar 71'den 81'e kadar burada artar. Günün yarısından sonra da devamlı zikrin günlük miktarı da artacaktır. Öyle bir güne gelir ki kişi %81'i bulur nefsinin kalbindeki nurlar. Zikrini de arttırmaya devam eder. Bu noktada fizik vücut Allah'a teslim olur. Nisa suresi 125. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehullillahi ve huve muhsinun." O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha muhsin kim vardır diyor Allah Teala. Burası fizik vücudun Allah'a teslim olduğu noktadır. Nefsin kalbindeki nurlar %81'den giderek yukarı doğru çıkacaktır. Ve bu mutlaka daimi zikre doğru bir gidiştir. Bir gün kişi daimi zikrin sahibi olacaktır. O zaman o kişi hikmet sahibi olur. Daimi zikrin sahibi olan kişi yepyeni bir makamın sahibidir. Adı Ulul Elbab'tır. Lüplerin sahipleri, yani beş duyuyla anlaşılamayan, hissedilemeyen şeyleri kişinin hissetmeye başlaması. Ne demek? Bu noktanın birinci özelliği kişi daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaşan kişi daima zikirde olacağı için nefsinin kalbine karanlıkların geri dönmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Zikirde olan bir kişinin mutlaka kalbinin mührü zümani kapıyı kapatmış durumdadır. Zikir kesilirse eğer o kapı tekrar yukarı dönecek, zulmani kapı açılacak, karanlıklar içine girebilecektir. Ama zikir devamlı olduğu için o kapı hiçbir zaman açılmayacaktır. Ve o kişinin nefsinin kalbi hep %100 Allah'ın nurlarıyla dolu olacaktır. Öyleyse bu kişi daimi zikrin sahibidir. Bir, bu sebeple nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. İki, mutlaka kalp gözünü açmıştır Allah Teala onun. 3. Mutlaka kalp kulağını da açmıştır. 4. O kişi Allah'ın kendisine gösterdiklerini görür ve söylediklerini de işitir. Bu kulaklarınla değil, yüzündeki kulaklarla değil, başındaki kulaklarla değil, kalbindeki kulakla. Allah'ın gösterdiklerini görür baş gözüyle değil, kalbindeki gözle. Öyleyse 4 özellik oldu. Daimi zikrin sahibi olmak, nefsinin bütün afetlerinin yok edilmesi, yok olması,
Kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması. Bunun dışında üçte sonuç şartı sahibidir kişi. O kişi ehli hayır olmuştur. Ehli tezekkür olmuştur. Ehli hüküm olmuştur. Neden ehli hayırdır? Çünkü daimi zikrin sahibidir. Hangi işi yaparsa yapsın o kişi daimi zikretmekte olduğundan devamlı derecat kazanıyor. Biliyorsunuz ki hayır, derecat kazanmanın adıdır. Şer, derecat kaybetmenin adıdır. Ne zaman bir derecat kaybedici bir olay yaparsanız, şer işlediniz. Ne zaman derecat kazanırsanız, hayır işlediniz. İşte bu kişi devamlı olarak derecat kazandığı için ehli hayır oluyor. Ehli tezekkür olması ise kalp kulağı açık olduğu için devamlı Allah'ın söylediklerini işitiyor ve Allah'a sualler sormak imkanının sahibi, yani Allah ile konuları tezekkür etme yetkisinin sahibi, müzakere etme yetkisinin sahibi, Allah'a sual sormak ve Allah'ın lütfetmesiyle cevap almak imkanının sahibi. Ve bu kişi yedinci nokta, ehli hüküm, hikmet sahibi. Hangi ayetin 28 basamaklık İslam merdiveninde nereye ait olduğunu görebilen bir insan ve kavramların gerçek manasına Allah'ın nüfuz ettirdiği bir insan. İşte ihlas kavramı da bu kavramlardan bir tanesi. Bu ulul elbab makamında kişi artık hikmet sahibidir. Burası hikmet makamıdır. Ulul elbab makamından sonra gelen ihlas makamı da hikmet makamıdır. Öyleyse burada o kişinin açılan kalp gözüne Allah-u Teala 7 tane yer katını gösterecektir. Kişi yerlerin melekutuna sahip olacaktır. Yerlerin melekutu. 7 kat cehennem o kişiye mutlak olarak gösterilir. Yerlerin sırları gösterilir. Ve 7 yer katı tamamlandığı zaman gösterilecek olan şey zemin katın ana dergahının sırlarıdır. Devrin imamının dergahı orada bu kişiye gösterilir. Nerede altın paralardan oluşan bir küme var, nerede insanlar, insan ruhları önlerinde rahlelerdeki Kur'an-ı Kerimlerle tedris ediliyorlar. Altın kapının önündeki sağdan sola doğru uzanan secde sırasının sonunda ruhlar nasıl birer birer altın kapıdan uçarak çıkarak yukarıda saf oluşturuyorlar ve saf halinde yükselmeye başlıyorlar. Asma katta devrin imamı kimlere ne öğretiyor? 7. kata çıkabilenlere ne öğretiyor? Bunların hepsi orada gösterilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yedi tane yer katı, bunlardan yedincisi yedincisinin ötesi zemin kattır. Ulul elbab makamında gösterilir. Ne zaman ki Allah-u Teala o kişiye birinci gök katını gösterir, o kişi ulul elbab makamını tamamlamıştır. İhlas makamının sahibi olur. Burası o kişinin nefsinin bir evvelki kademede de
halis olduğu bir noktadadır. Öyleyse halis olmak burada başlamıyor. Halis olmak bir evvelki makamda başlıyor. Ama buradaki ifade halis, ihlas makamı burasıdır. 27. basamak ihlas makamıdır. 28. basamak salah makamıdır. Öyleyse ihlas makamının özelliğine, ihlas makamında Allah-u Teala o kişiye 7 tane gök katını gösterir. Birinci kattaki secdeyi, ikinci kattaki suvarılmayı, üçüncü kattaki secdeyi, dördüncü kattaki secdeyi, beşinci kattaki secdeyi, altıncı kattaki Allah'ın boyasıyla boyanma işlevini, sıbkatullah olma işlevini, sonra yedinci katın altın kapısından, altın zincirin kılıçla ikiye ayrılmasından sonra levh-i mahfuza nasıl girildiğini, kader hücrelerini, boşlukta duran ümmül kitabı, kudret denizini, makam-ı mahmudu, divan-ı salihini ve zikir hücrelerini Allah-u Teala o kişiye adım adım gösterir. Zikir hücrelerinden sonra görülecek yer indi ilahidir. Huzur namazının hangi standartlarda nasıl kılındığını kişi görür, oradaki altın tasları görür. Boşlukta duran altın tahtlar. Ve bu indi ilahi yedinci kesimini ifade eder, yedinci katın. Bunun en yüksek noktası Sitret-ül Münteha'dır. Sitret-ül Münteha göründüğü noktaya kadar bu kişi ihlas makamındadır. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi ve ma umiru, onlar emrolunmadılar. Muhlisine lehuddine hünefâe, onun dininde halis olmakla, dini halis kılmakla, nefslerini halis kılmakla emrolundular. Ve hanifler olarak hünefa ediyor Allah-u Teala. Hanifler olarak halis kılmakla dini ve nefslerinin kalbini halis kılmakla emrolundular. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ حُنَفَاءَ. Allah'a muhlis kullar olmakla, dinde halis olmuş kullar olmakla emrolundular. Ve kim bu insanlar? Hanif. Bütün seviyeler hep hanif insanları ifade ediyor. Allah'laşmayı dileyen kişi hanif fıtratının birinci kesimini gerçekleştirmiştir. Mürşidine ulaşan kişi ikinci kesimini, hanif olmanın. Ruhunu Allah'laştıran kişi üçüncü kesimini. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi dördüncü kesimini. Nefsini Allah'a teslim eden kişi beşinci kesimini tamamlamıştır. Ve bu tamamlamanın son noktası ihlastır. Öyleyse ihlas bir his değildir. İhlas bir makam sahibi olmaktır. Bu makamdan sonra kişi ihlas makamından sonra salah makamının sahibi olur. Orada iki işlev vardır. Birincisi irşada ulaşmak, ikincisi
iradeyi Allah'a teslim etmek. Kişinin halis olduğu noktadan ötede gene halis bir kalple, halis standartlarda vücuda gelen bir olay. Öyleyse bir kişinin ihlas makamının sahibi olabilmesi, sadece nefsinin kalbindeki bütün afetlerin daimi zikir sebebiyle yok olması, yerine ruhun hasletlerinin paralelinde olan fazılların o kişinin nefsinin kalbini %100 kaplaması olayı değil, onun ötesi. Bu kişi ul-elbab makamında 7 mertebe müzeyyen olmuştur kalbi. Her sırra muttali oluşunda kişi bir güzelliği yaşar. Ve bir mertebe kalbi müzeyyen olur. 7 kat yerlerin sırrı, yerlerin melekutu. İhlas makamında 2. defa 7 kat göklerin melekutunu öğrenir kişi. Her yeni öğrendiği şey tahkiki imanını daha üst boyuta ulaştırır. İhlasa ulaşan bir kişinin ulaşamadığı bir tek sır kalmıştır. Allah'ın zatı. İhlastan sonra o kişi irşada ulaşacaktır. İrşada ulaştıktan sonra da iradesini Allah'a teslim etmek suretiyle Allah'ın zatını görmek şerefine erecektir. Bu sırların sonuncusudur. Öyleyse ihlas makamı Allah'ın zatının dışındaki bütün sırların sahibi kılıyor kişiyi. 7 kat yerler, 7 kat gökler o kişi için tamamlanmıştır. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olduktan sonra 14 mertebe o kişinin nefsinin kalbi müzeyyen olmuştur. İhlas budur sevgili kardeşlerim. Yani bizim hocalarımızın dediği gibi ihlasla bir namaz kılalım gelin sizinle. İhlasla la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyelim sözü ihlası ifade etmiyor. İhlasla bunları yapabilmek İhlas makamının sahiplerinin işidir. İhlası yaşayanlar bizim topluluğumuz gibi küçük toplumlardır, topluluklardır. Eğer Allah-u Teala bize Kur'an'ı öğretmeseydi, bu bilgilerle bizi mücehhez kılmasaydı, biz de onlardan biri olacaktık. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki, Allah'ın öğretisi bu sizlere söylediklerimizi bize öğretti ve bizim de görevimiz sizlere öğretmek, Allah'ın bu muhteşem dizaynına sizleri muttali kılmak, ıttılağınıza sunarak sizleri bu bilgilere, bu ilme muttali kılmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gördünüz mü? İhlas müessesesini onların söylediği gibi miymiş? İhlas sahibi olabilmek, nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok ettikten sonra yerlerin ve göklerin melekutuna da sahip olmakla gerçekleşebilen bir olgudur. Allah-u Teala'nın hepinizi ihlas makamına da değil, daha ötelere iradenin teslimine ulaştırmasını Allah'ın zatına da şehadet etmenizi size sağlamasını, nimet olarak vermesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde ondan, Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, acaba herkes başkalarını mutlu etmek için yaşasa nasıl bir dünyada oluruz? İşte öyle bir dünya şu anda bir hayal dünyası gibi görünüyor. Ama mümkün sevgili kardeşlerim. Tasavvufu yaşayanlar arasında bu çok zorluk çekmeden ulaşılacak olan bir hedeftir. Tasavvufun dışında olanlara sesleniyorum. Herkesin mutlu olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? O zaman Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz mürşit ihtiyacı duyacaksınız. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinizi soracaksınız. Bir defa da göremezseniz birkaç defa hacet namazını kılıp mürşidinizi soracaksınız. Sorun da mutlaka Allah Teala gösterecektir. Ona ulaşıp tabi olacaksınız. Ulaşamıyorsanız ona tabi olanlardan tabiyet veren birine tabi olabilirsiniz. Sonuç mu? Sonuç mutluluk sevgili kardeşlerim. Kim Allah'ın yoluna girerse nefs tezkiyesi onun için bir kesin hüviyet taşır. Yani o kişi nefsindeki afetleri yok etmek üzere yola çıkmıştır. Ve de bunun bir tek ilacı vardır. Nefsin kalbindeki afetleri yok etmenin bir tek ilacı vardır. O ilaç zikirdir. Bu zikir zikrullah'tır. Yani Allah ismiyle zikretmektedir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli bir şekilde ya böyle diye sessiz bir şekilde veya dilinizi bile kımıldatmadan, ağzınızı bile kımıldatmadan iç dünyanızdaki bir sesle sevgili kardeşlerim, mutluluğun temel yolu başkalarını mutlu etmektir. Allah'ın kanunu odur ki kime ne kadar mutluluk verebilirseniz, kime ne kadar mutluluk sağlayabilirseniz, sizin gayretiniz bu mutluluğu ne kadar oluşturursa, siz de aynı mutluluğu o kişinin paralelinde yaşarsınız. Allah size yaşattırır. Öyleyse Allah'ın mutluluğu yaşatması bizim gayretimize bağlıdır. Biz ne zaman başkalarını mutlu etmek üzere yola çıkarsak, gayemiz bu olursa ve bunda ne kadar başarı sağlayabiliyorsak kendimiz o kadar mutlu oluruz. Öyleyse mutlu olmak istiyorsak yapmamız lazım gelen şey başkalarını mutlu etmektir. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz ki? Hayatımızı

başka insanları mutlu etmeye adasak, bunun için yaşasak, ki Allah'ın herkesin istediği budur, o zaman sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bir kurtuluş yolu doğuyor. Kim başkasına mutluluk vermek üzere bir gayretin içinde olursa, o kişi mutluluk vermek istediği kişiden daha fazla mutlu olur. Çünkü Allah Teala kim başkasına mutluluk vermek üzere yola çıktıysa onu mutlu eder. Mutluluk vermeye çalışmak bir mutluluktur. Mutluluğun ta kendisidir. Sevgili kardeşlerim, böylece insanlar arasında ahenk, fikir beraberliği ve ruh beraberliği oluşur. İnsanlar birbirini sever. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan ilk adımı atmıştır. Hacet namazını kıldığı zaman, boy abdestini alıp da hacet namazını kıldığı zaman Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. O kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğunda zikir onun için vazgeçilmez bir ihtiyaç haline gelir. Ve o zikirdir ki o kişi zikrettikçe Allah'ın katından nurları onun göğsüne, göğsünden kalbine taşır. Ve kalbindeki çekim kuvveti gelen nurları, rahmet nurları, fazıl nurları ve salavat isimli başlangıç nurları o kişinin kalbine ulaşır. Ve fazıllar o kişinin kalbinde yerleşmeye başlar. Nefsimizin kalbi bu fazıllarla doldukça mutluluğumuz hangi seviyede nurlar kalbimize dolmuşsa yüzde o kadar gelişecektir ve mutluluğumuz devamlı olarak zikrimizi arttırdıkça daha çok artacaktır. Günde 12 saat zikir yapan bir kişi mutluluğun %50'sini yaşar. 18 saat zikir yapan bir kişi %75'ini yaşar. Ama kim zikirle uyur ve zikirle uyanırsa o uykudaki devreyi de zikirle geçirmiş olan birisidir. O asıl büyük mutluluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, bir taraftan zikrin size sağladığı bu şaşmaz mutlak hedefine ulaşan mutluluğun yanı başında sizin kendi gayretinizle elde edeceğiniz bir başka mutluluk daha mevcut. Başka insanları mutlu etmek. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz Allah Teala size de aynı miktarda mutluluğu yaşatır. Bir başka ifadeyle başkalarını mutlu etmek mutluluğun ta kendisidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yolumuz hep etrafımızdaki insanları mutlu etmekten geçmeli. Ne kaybederiz? Zamanı pozitif istikamette harcadığımız için devamlı derece at kazanan birisi oluruz. Kaybetmeyiz, kazanırız. Eğer başka bir şeyle meşgul olmuş olsaydık, zikrin dışında herhangi bir şey bize derece at kazandırmayacaktı. Ama Allah'ın emirleri var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, Allah'ın ismini Allah Allah Allah diye zikretmek
Bunların her birisi Allah'ın emirleridir. Nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını taşıyabilecek olan tek bir faktör var. O Allah'ın ismini bir kişinin mürşidine ulaştıktan sonra devamlı tekrar etmesi halidir. Bu onun manevi tekamülünün işaretini taşır. Çünkü mürşidine tabi olduğu anda onun ruhu vücudundan ayrılmıştır. O ruh mutlaka Allah'a doğru yola çıkar. Ve Allah'a ruh ulaşır. Ulaştığı zaman bu kişi gene evliyadandır. Ama artık ermiş evliyadandır. Sevgili kardeşlerim, bazen evliyalardan diyoruz, bazen evliyadan diyoruz. Ama gramer kaidelerine göre doğrusu evliya kelimesinin çoğul oluşudur. Veli kelimesi dost demektir. Veliullah Allah'ın dostu demek. Bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren hüviyeti Allah'ın dostu olmaktır. Mürşidine ulaşır, dostluk güçlenir. Ruh vücudu terk eder. Ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen devre içinde o kişi manevi tekamülünün vuslat noktasına kadar ulaşacaktır. Ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla birlikte o kişi ermiş bir veli. Hadi normal standartlarda kullandığımız kelimeyi kullanalım. Ermiş bir evliya olur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki hiç kimsenin cehenneme gitmesini istemiyor. Onun için inanılmaz kolaylıklar getirmiş. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir kişinin sadece "Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" demesi ve bunu kalpten dilemesi halinde o kişi birinci kat cenneti elde etmiştir. Böyle bir insana Allah Teala mutlaka mürşit aşkı verecektir, mürşit sevgisi verecektir. Kişi mürşidini hacet namazını kılıp Allah'tan soracaktır. Sorarsa böyle bir insana Allah Teala mutlaka mürşidini gösterir. Gösterince o kişinin yapması lazım gelen şey mürşidine ulaşıp tabi olmaktır. Tabiyet velayetin ikinci adımıdır. Tabiyetle beraber ruh vücudu terk eder, Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ruhlar kafilesine katılır. Ve kişinin zikri yavaş yavaş artacaktır. Evvela birinci gök katına çıkacaktır ruhu. Diğer ruhlarla birlikte bir yolculuktur bu. Sonra ikinci gök katına, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına çıkacaktır. Yedinci gök katında yedi tane alemden geçecektir. Soldan sağa doğru bir yolculuk yapılacaktır. Bu yedi safhanın geçilmesi o kişinin ruhunun dikey bir yolculukla o noktaya ulaşmış olan ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıyla noktalanacaktır. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o sadece bir geri dönüştür. Sahibine
geri dönüş ne demek istiyoruz? Herkes doğduğu zaman Allah Teala herkese mutlaka ruhundan üfürür. Allah Teala herkese ruhundan mutlaka üfürür. İşte o üfürdüğü ruh bizler için bir emanettir. O emaneti onun sahibi olan Allah'a iade etmekle, başka bir ifadeyle teslim etmekle mükellefiz. İşte ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak, sevgili kardeşlerim, bunun adı vuslattır. Ruhun Allah'a vasıl olmasıdır. Kişi normal standartlarda bunu mürşidine tabiiyetten sonra gerçekleştirebilir. Kim mürşidine tabi olursa, tabi olduğu an, tabiiyet gerçekleştiği an ruh vücudu terk eder. O mürşid hangi dergahın mürşidi ise o dergaha o ruh ulaşır. Artık orada eğitimini devam ettirecektir. Ve sırasıyla 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. kat gök katlarını aşacaktır ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatına ulaştığı zaman da Allah'ın zatında yok olacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Huzur içinde bir dünya hayatını yaşamasını ister. Öyleyse bunu yaşamak herkes için mümkün müdür? Evet, kesintisiz. Herkes için mümkündür. Kim Allah'a hacet namazını kılıp da "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır" ifadesini kullanırsa, bu abdest alıp hacet namazını kıldığı zaman bunu yaparsa, Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Kişinin yapacağı şey mürşide ulaşıp tabiiyettir. Mürşid neredeyse oraya gidip ona tabi olacaktır. Kişi mürşidinin kim olduğundan emin olmak istikametinde daha derin bir emniyete sahip olmak istiyorsa tekrar hacet namazı kılar. Tekrar sorar Allah'tan ve Allah Teala'nın mutlaka aynı kişiyi gösterir. Böylece Allah Teala'nın dizaynı içerisinde kişi mürşidine ulaşacaktır. Tabiiyetini el öperek gerçekleştirecektir. El öpme niçin önemlidir? Çünkü eller birbirine değdiği anda mürşitteki Allah'ın cereyanı mutlaka müride Allah'a ulaşmayı murad eden kişiye ulaşacaktır. O mürşidi 1000 kişi talep etse el öptükleri anda hepsine Allah'ın cereyanı mutlaka ulaşır.
bu cereyan kesintisizdir. Binlerce kişi tabi olabilir, hepsine cereyan mutlaka ulaşır. Sevgili kardeşlerim, Allah istiyor ki herkes mutlu olsun. Ama mutluluğun nefsin kalbindeki afetlerden arınmakla paralel bir seyir takip ettiğini hiç unutmamalıyız. Nefsimiz başlangıçta %100 afetlerle doludur. Ama Allah Teala dengeyle yaratmıştır insanı. Ona bir de ruhundan üfürmüştür. Ruh ise %100 hasletlerle doludur. Ne var ki Allah Teala bizlere emanet olarak verdiği ruhunu geri istiyor. Diyor ki dünya hayatını yaşarken ruhunuzu bana ulaştıracaksınız. Üzerinize bunu farz kılıyorum. Kim olursa olsun, bu dünyada yaşayan herkes ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmak mecburiyetindedir. Allah Teala bunu defaatle üzerimize farz kılmış.

Allah'ı ve nezine aminu diyor. Allah amin olanların velisidir, dostudur. Yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Onları zulmetten, onların kalplerini yani zulmetten nura çıkarır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunu bedavadan mı yapıyor? Hayır. Onun istediği şey dileğin, talebin bizlerden gelmesidir. Böyle bir talebin sahibi değilsek Allah Teala bizim ruhumuzu, Allah'ın ruhunu bize, bizim ruhumuzu kendine ulaştırmaz. Ulaştırmazsa kimse ermiş evliya olamaz. Evliya biliyorsunuz veli kelimesi dosttur. Evliya kelimesi onun çoğuludur. Aslında veliler demek ama evliya kelimesini tekil olarak kullanıyoruz hepimiz. Ve Allah-u Teala'nın bizlerden istediği şey bu mutluluğu yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar buna muhtaçtır. Böyle bir dilekte bulunmadan ölen kişinin cennete girmesi mümkün değildir. Birinci kat cennet, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin cennetidir. Kim dilerse Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Hacet namazını kılan kişiye mürşidini gösterecek ve o mürşidi sevdirecektir Allah-u Teala. Kişi Çin'de, Yemen'de olsa o mürşide ulaşmak ihtiyacını kalben öyle büyük bir şekilde hissedecektir ki nerede olursa olsun ona mutlaka ulaşmaya çalışacaktır ve tabiyetini gerçekleştirecektir. İşte tabiyetini gerçekleştirdikten sonra bir kişi ölürse ikinci kat cennetin sahibi olur. Tabiyetle ne olur? Ruh vücuttan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkan kafileye o ruh da katılır. O ruh 7 tane gök katını diğer ruhlarla birlikte aşacaktır. Ve 7. katta 7 tane soldan sağa doğru alemden geçecektir. Ve ruhu sitil-i mütahaya ulaşacak. Zikir hücrelerindeki görevini tamamladıktan sonra sitil-i mütahaya ulaşacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte bu vuslattır. Kişinin ruhunun Allah'ın zatına ulaşmasıdır.

Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah için yaşamak, bir yücelmek sistemidir. Allah'a doğru ruhun bir yolculuğu söz konusu olacaktır. 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. 7. katta 7 tane alemden geçtikten sonra ruh Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında ifna olacaktır, fani olacaktır, yok olacaktır. İşte bu fani olmak sebebiyle, Allah'ın zatında fani olmak sebebiyle bu noktadaki işleme fenafillah deniyor. Fena, fani olmak, fi içinde Allah. Allah'ın zatının içinde fani olmak, yok olmak. Kim üfürdü bize ruhunu? Allah üfürdü. Ruh nereye döndü? Gerçek sahibi olan Allah'a döndü. Ve kişinin kalbinde Allah'ın nurları birikmeye başladı. Zikir, bu noktada kişinin kalbine devamlı olarak Allah'ın nurlarını taşır. Rahmet, faz ve başlangıçtaki %2 salavat nuru. Bu muhtevanın anahtarlarıdır. Allah Teala ne istiyor sualinin cevabı açık ve kesindir. Allah Teala bütün insanlardan onlara emanet olarak verdiği ruhunu geri istiyor. Bu isteme o insanları 3. kat cennete kadar ulaştıracaktır. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyip ölse 1. kat cennetin sahibidir. Gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bu kadar kolay, bu kadar Allah-u Teala'nın herkese nasip kıldığı bir muhteşem dizayn. Kişi sadece, ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur, benim de ruhumu sana ulaştır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir talep, bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine girmesi için yeterlidir. Bir talep. Ama Allah Teala talebe karşı kayıtsız kalmaz. O talebi mutlaka gerçekleştirecektir. Onun için böyle bir talepte bulunan kişiye Allah Teala derhal mürşid sevgisi verecektir. Mürşidi Allah tayin eder. Ve kişi hacet namazını kılar, boy abdestini alır, hacet namazını kılar ve Allah-u Teala'dan mürşidini sorar. O gece ona Allah-u Teala mürşidini gösterir. Göstermemişse o kişinin tekrar tekrar bu davete devam etmesi lazım. Neticede mutlaka Allah Teala o kişiye mürşidini gösterecektir. Kişinin yapması lazım gelen nedir? Mürşide tabi olmaktır. Ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru seyri sülük ismindeki seferini gerçekleştirmesi ve Allah'a ruhun ulaşması ancak bununla mümkündür. Hiç kimsenin ruhu kendi kendine o kişiyi Allah'ın dostu yapmak üzere vücuttan ayrılıp da Allah'a doğru yola çıkmaz. Peki o kişinin ruhu hep kendisine mi kalır?
hayatta olduğu sürece kendisinde kalır. Ancak öldüğü zaman ruh Allah'a tekrar geri döner. Ve bu dönüş, ölümden sonraki ruhun Allah'a dönüşü kişiye hiçbir şey kazandırmaz. Ruh Allah'tan üfürülmüştür. Ve Allah'a, sahibine Allah'ın ruhu geri dönmüştür. İşte ne mutlu onlara ki onlar şu dünya hayatını yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Ruhun teslimi bir son değildir. Ama üçüncü kat cenneti mutlaka sağlar. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi ölse birinci kat cennetin mutlaka sahibidir. Mürşidine ulaşamadan ölmüş olsun. O birinci kat cennetin sahibidir. Allah Teala kimin gerçekten dilediğini, kimin dilemediğini en iyi bilir. Eğer kişi yaşarsa Allah'a ulaşmayı dilemiş olan bir kişiyi Allah Teala mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Mürşide tabiiyet bu kişiyi ikinci kat cennetin sahibi yapar. Ruh da vücuttan ayrılır. Arkası üçüncü kat cennettir. O kişinin ruhunu 7-8 aylık bir devre içerisinde Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O kişiye mürşid sevgisini veren, mürşidine ulaşmasını sağlayan ve tabiyetten sonra kişiye zikir zevkini veren hep Allah'tır. İster ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin de herkes mürşidine ulaşsın. Böylece o tabiyet sırasında herkesin ruhu vücudundan ayrılsın. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılsın. Ve neticede o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka o ruh Allah'a ulaşsın. Öyleyse Allah Teala ne istiyor? İnsanların cennete girmesini istiyor. Sevgili kardeşlerim, daha o kişi hiçbir şey yapmasa Allah'a ulaşmayı dileyip daha o zaman diledikten sonra ölse bu kişinin gideceği yer cehennem değildir. Hiçbir şey yapmamıştır ama Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dileyenler mutlaka birinci katın anahtarını elde ederler. Mutlaka birinci kat cennete girerler. Bu kişi yaşasaydı Allah ona mürşid sevgisi verecekti. Onun mürşidine ulaştıracaktı. Tabiyetle beraber kişi ölseydi ikinci kat cennetin sahibi olacaktı. Yaşarsa tabiyetten sonra vücudundan ayrılan ruhu Allah'a doğru yaptığı ruh yolculuğu seyri sülük adını alır bu yolculuk. Böyle insanlara da salik denir. Yani sülükte olan, Allah'a ulaşmakta olan insanlar, onların ruhu mutlaka, onların 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah'ın zatına, Allah tarafından ulaştırılacaktır. Ve Allah o kişiyi sanki o kişinin kendi gayretiyle bu iş gerçekleşmiş gibi Allah onu üçüncü kat cennetin sahibi kılacaktır. Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de açık ve kesin bir şekilde bu sözü vermiş. Böyle bir vaadi var. Allah'ın vaadini tutmaması hiçbir zaman mümkün değildir. Onun için bir kişinin vuslata ulaşması, Allah'a ulaşması, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırması o kişinin gayretiyle mümkün olacaktır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah Teala için zorluk olabilir mi? O her şeye kadirdir.
İster ki herkes kurtulsun. Herkes Allah'a ulaşmayı dilesin de hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırsın ve üçüncü kat cennetin sahibi olsun. Gayret sahiplerinin ise dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlerin sahibi olmasını sağlar Allah Teala. Daviyetten sonra ruh mutlaka Allah'a ulaşır. O zaman kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Sonra fizik vücut teslim olur. Sonra nefs teslim olur. Sonra kişi muhlis olur. En sonunda da iradesini Allah'a teslim eder. Yedi safhada dört tane teslim gerçekleştirir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Sevgili kardeşlerim, bu bir kurtuluş destanıdır. Her seferinde bunu sizlere en açık şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Allah'ın bundan muradı ne? Duymayanların da duyması. Ve mutlaka kendilerini cennete ulaştıracak olan bir talepte bulunması. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demesi, bu talep kalptense mutlaka o kişiyi birinci kat cennetin sahibi kılar. Kişi yaşıyor, kalpten olup olmadığını anlayacaktır. Çünkü Allah-u Teala ona mürşid sevgisi verecektir. Eğer gerçekten dilemişse, kişi o mürşide ulaşmak için büyük bir gayretin içine girecektir. Başka bir mürşid onu hiç alakadar etmeyecektir. Allah, kimi kendisi için tayin etmişse hacet namazını kılıp, zaten gösterir Allah-u Teala ona, kılıp Allah'tan sorarsa, bu noktada mutlaka Allah-u Teala ona hacet namazını kılıp bu suali sorduktan sonra kişi ya o gece ya da birkaç gece içerisinde kısa bir devre içinde mürşidini mutlaka görür. Gören kişi o mürşide karşı bir sevgi duyduğunu otomatik olarak hissedecektir. Bu sevgi o kişinin kendisinin vücuda getirdiği bir sevgi değildir. Allah'ın o kişinin kalbine koyduğu mürşid sevgisidir. Sonuç mu? Sonuçta o kişi mutlaka mürşidine ulaşacak, tabi olacak, ruhu vücudundan ayrılacaktır. Yeter mi? Yetmez. 7-8 aylık bir ömrü varsa kişinin bu noktadan sonra Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak ve o kişiyi sanki kendisi Allah'a ruhunu ulaştırmış gibi mükafatlandıracaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi kalarak. Dünya mutluluğunda yarısını mutlaka o kişiye vererek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz için mutluluk vardır. Hiç kimse ben niye mutsuzum, Allah beni neden mutlu etmiyor diye serzenişte bulunamaz. Eğer o da Allah'a ulaşmayı dileseydi, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileseydi, mutlaka Allah Teala onu mürşidine ulaştıracaktı. Tabiyetiyle beraber ruhu vücudundan ayrılacaktı. Ve o ruhu Allah kendisine ulaştıracak. Ve o kişiyi Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennetin, yaşıyor da mürşidine tabi olup ondan sonra ölmüş olsa ikinci kat cennetin, yaşıyorsa ruhunu Allah'a ulaştırıp da ölse üçüncü kat cennetin, mutlaka Allah Teala sahibi kılacaktı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, bütün dünya insanları için bu saha açıktır, hedef bellidir. Ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak, öteki desinler daha sonra gelecektir. Ama bunu gerçekleştiren bir insan mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur.
Allah Teala'nın hepinizi 3. kat cennetin değil 7. kat cennetin sahibi kılmasını, 4., 5., 6., 7. kat cennetlerin sahibi kılmasını Allah'tan niyaz ederek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah Teala hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir zikir sohbetinde daha hepimiz birlikteyiz. Bir hurafeden bahsetmek için buradayız. Allah'a ulaşılamaz diyorlar. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması, Allah'a geri dönmesi, Allah'ın zatında yok olması diye bir şey yoktur diyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ruhumuzun biz hayattayken Allah'a ulaşmasını bütün insanların üzerine farz kılmıştır. Sadece insanların üzerine farz olan bir husustur. Cinler için böyle bir farz söz konusu değil. Çünkü onlar bir ruhun sahibi değiller. Nefsleri var, fizik vücutları var. Ama Allah'a geri dönecek olan Allah'ın ruhuna sahip değiller. Ne melekler, ne cinler, ne de Allah'ın yarattığı başka herhangi bir yaratık. Hiçbirisi Allah onlara ruh üfürmediği için Allah'a geri dönecek olan bir ruha sahip değiller. Ama insanoğlu böyle bir ruhun sahibi ve o ruhu mutlaka Allah'a ulaştırmak mecburiyetinde. Gerçekten ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak üzerimize farz mı? Ayetlere bakalım, gelin beraberce sevgili kardeşlerim. Hadi gelin hep beraber ayetlere bakalım. Ne diyor Allah Teala? Evvela Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Vezkür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebdila." Allah'ın ismini zikret. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Yani ruhunu her şeyden kesilerek Allah'a ulaştır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse insan ruhunun o kişi hayattayken Allah'a geri dönmesi üzerimize farz kılınmış. Sadece bu ayetle mi? Hayır. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azâbe buyuruyor Allah-u Teala. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a ulaşın. Allah'a teslim olun. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu, vecinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Bugünkü konumuz sadece bir tanesi, ruhun Allah'a geri dönmesi. Ama bu ayet-i kerime Nisa 164 hepsini ifade ediyor. Ruhu da, veçi de, nefsi de, iradeyi de Allah'a ulaştırmayı ihate ediyor. Allah'a teslim etmeyi. Ulaşan sadece ruhumuzdur. Geri kalanlar teslim olurlar ama Allah'a ulaşmazlar. Şimdi
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması demek ki bu ayet-i kerimede farz kılınmış. O kadar mı? Hayır. Allah Teala buyuruyor ki Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar edin. Yani Allah'a kaçarak Allah'a sığının. Allah Teala buyuruyor ki Müzzemmil 8'de Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi teptila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Gene bir geri dönüş emri. Bir defa daha farz. Nisa 58. İnnallâhe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri, o emanetlerin ehli olana teslim etmenizi emreder diyor. Dikkat edin, emanetler emanet olarak çoğul kullanılıyor. Ama sahipleri onun ehline diyor. Ehliha, onların ehline, sahibine, sahiplerine demiyor. Bir tane sahibi var, Allah. Ruhumuz da bir emanet, fizik vücudumuz da bir emanet, nefsimiz de bir emanet, irademiz de bir emanet. Hepsini de onların sahibi olan Allah'a teslim etmeye mecburuz. Bu bizim üzerimize farz. Ve Allah Teala diyor ki Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye fethuli fi ibadî fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Fecr 27, 28, 29, 30. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Öyleyse Allah Teala açık bir şekilde ey ruh, Rabbine geri dön diyor. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Emir kesin ve açık olarak geliyor. Sonra bir başka ayet-i kerimede gene aynı farzı görüyoruz. Rad 21'de وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Demek ki bir şeyin Allah'a ulaştırılması emrediliyor. Fizik olarak bir emir söz konusuydu. Kur'an-ı Kerim'de bir emir yer almışsa o mutlaka üzerimize farzdır. Burada da ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona ulaştırırlar ifadesinde Allah'ın ulaştırmasını emrettiği şey olarak geçiyor. Ulaştırılması emredildiğine göre ruhumuzun bu bir farz hüküm doğuruyor. Sevgili kardeşlerim, ruhumuzun Allah'a biz ölmeden evvel ulaştırılması üzerimize görüyorsunuz ki defaatle farz kılınmış. Şimdi hepimiz için bir sonuç var sevgili kardeşlerim. Allah'ın dizaynında açıkça yer alan bir teslim müessesesi var ruhumuzun. Biz hayattayken Allah'a ulaşarak Allah'ın zatında yok olması, yani Allah'a teslim olması. Allah Teala
Allah'a dönüşün farz olduğunu ifade ediyor. Diyor ki, Allahu yedu darüsselam. Allah selam yurduna, aslı ifadesiyle teslim yurduna davet eder. Ve kimi oraya selam yurduna ulaştırmayı dilerse, onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Allah Teala Yunus suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde. Ondan sonra da onlara ahsen-ül hüsna da var, ziyadesi de var diyor Allah Teala. Selam yurdu Allah'ın zatını temsil ediyor bu ayet-i kerimede. Selam yurduna davet eder ifadesi, Allah'ın zatına insan ruhunun geri dönüşünü temsil ediyor. Nereden çıkarıyoruz bu hükmü? Çünkü oraya selam yurduna ulaştırmak istediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Sırat-ı müstakim ise Allah'a ulaştıran yolun adı. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Ve onları kendisine ulaştıran, sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Allah'a ulaştıran, sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse, sırat-ı müstakim isimli bir yol var. Bu yol, insanların ruhlarını Allah'a ulaştırıyor. Evvela ne gördük? Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak, defaatle üzerimize farz kılınmış. Her bir emir açıkça ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a geri dönmesini, Allah'a ulaşmasını emrediyor. Ve sevgili kardeşlerim, bu çağın adı Hidayet Çağı. Hidayet nedir? İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. İşte iki tane ayet-i kerime. Âl-i İmran 73. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bir kısım müellifler derler ki, buradaki hüdallah kelimesi Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde tercüme edilirse daha doğru olur. Peki, abi aziz kardeşlerim, madem ki öyle diyorsunuz, öyle tercüme edelim. Hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır. O zaman iki tarafın da aynı suali sorması lazım. Nereye? Allah'ın Hidayet Allah'ın nereye ulaştırmasıdır? İşte cevabı geliyor. Yunus suresi 27. ayet-i kerime. Allah Teala şöyle buyuruyor. Rad suresi 27. ayet-i kerime, affedersiniz. Diyor ki, Allah dilediğini dalalette bırakır.
Yani dalalette olan kişiyle meşgul olmaz. Onu kendi haline bırakır. Ama onlardan kim, dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Böylece görüyoruz ki o kişinin ruhunu kişi Allah'a ulaştırmıyor. Allah kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinin sonunda da aynı husus geçerli. Allahü yeştevi ileyhi men yeşâü buyuruyor Allah Teala ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların tek özü hariç hepsi seçilirler. Kimleri seçmez Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler, işte sadece onlar seçilmezler. Onlar da çok küçük bir azınlıktır. %11'e olmaz sayılır insanların arasında. Onlar seçilmezler. Ama onların dışındaki herkes Allah-u Teala tarafından seçilir. Ve o seçtiklerinden, Allah'ın seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Öyleyse, ister Ali İmran Suresinin 73. ayet-i kerimesi olsun, İnnel hüda hüdallah olsun, muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır olsun, onu

Ki bu Allah'ın ulaştırmasıdır. Tamam. Yine aynı sonuç. Nereye ulaştırmasıdır? İki ayet-i kerime. Rad 27 ile Zümer suresinin 13. ayet-i kerimesi açık ve kesin bir şekilde bu ulaştırmanın Allah'a ulaştırmak olduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu ruh adı verilen müessese bizde ne arıyor? Allah'a dönecekse bizde ne arıyor? Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona fuatler verdik diyor. Yani görme, işitme ve idrak etme hassalarını verdik diyor. Ama önce ruhundan üfürmüş. İşte Allah Teala'nın şeytanı cehenneme yolcu ettiği, cehenneme mahkum ettiği olay. Adem Aleyhisselam Allah Teala sazların adı verilen bir topraktan, organik hale gelebilen özellikle bir topraktan yaratıyor insanı. Ve can veriyor ona, hayat veriyor. Ve ona ruhundan üfürüyor. Ona ruhumdan üfürdüm diyor. Ve diyor ona hayat verdim. Ona hayat verdim ve ona ruhumdan üfürdüm diyor. Şimdi hepiniz onun önünde, Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edeceksiniz diyor Allah Teala. Bütün melekler secde ediyorlar. Ama iblis secde etmiyor sevgili kardeşlerim. Şeytan, iblis secde etmiyor. Allah Teala onu topraktan yarattım diyor ve ona hayat verdim diyor ve ona ruhumdan üfürdüm diyor. Şimdi diyor, ben ona ruhumdan üfürdüm dedikten sonra ruh üfürülmüş olan bu Adem Aleyhisselam'a secde edeceksiniz diyor Allah Teala. Neden? Üstünlüğüne insanoğlunun kendisinde Allah'ın ruhunu taşıması. Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala insana ruhundan üfürdüğünü söylüyor. Sonra ona vaatler verdiğini söylüyor. İki ayet-i kerime bir araya geldiği zaman Allah Teala'ya Allah Teala'nın bu konudaki ifadesi önem kazanıyor. Ona ruhumdan üfürdüm. Ona hayat verdim, sonra da ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Bir kısım insanlar da Allah Teala ruhundan üfürdü diye o ruhun insana hayat verdiğini zannediyorlar. Öyleyse şu anda karşınızda bir ölü konuşuyor. Bizim ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a ulaşması 30 seneden daha fazla bir zamanın evveline dayanır. Öyleyse 30 seneden beri ruhsuz bir adam yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, insanların kendi aralarındaki tartışmaları bizi hep

hayal sukutuna uğratır. Bu söz de hep yanlış kullanılır. Hayal sükutu denir. Sükut susma demek. Sukut düşme demek. Hayal susmaz. Hayali insanın yıkılır, düşer. Sevgili kardeşlerim, insanın ruhu var. Allah-u Teala tarafından üfürülmüş ve Allah-u Teala o ruhun kendisine dönmesini açık ve kesin bir şekilde emretmiş bize. Öyleyse yapılması lazım gelen şey ne? Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak. E peki Allah'ın bu tarzdaki açıklamasından sonra ne olmuş? Ona hayat verdim ve ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi ona secde edin. Herkes secde ediyor. İblis secde etmiyor. Cin tayfasından olan, dumansız ateşten yaratılan, yani enerjiden yaratılan iblis. Ve secde etmiyor. Kibirli iblis. Allah Teala diyor ki, ya iblis seni emrime rağmen Adem Aleyhisselam'a secde etmekten men eden nedir? Bu Adem'e secde etmekten seni men eden nedir? İblis diyor ki, beni azdırmana yemin ederim ki, sen beni ateşten yarattın. Yani dumansız ateşten, yani enerjiden. Onuysa topraktan yarattın diyor. Ben ondan bu sebeple üstünüm. Toprak necistir diyor. Ama enerji ondan üstündür. Beni enerjiden yarattığın için ben ondan üstünüm diyor. Onun önünde secde etmem diyor. Allah-u Teala kendisine karşı bunu bir isyan olarak telakki ediyor. Çünkü emrini açık bir şekilde vermiş. Ama iblis itaat etmemiş. Diyor ki Allah-u Teala huzurumdan kovuldun. Burasını terk et. Seni sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım. İblis Allah-u Teala'dan müsaade istiyor. Bir talebim var diyor. Ya Rabbi beni madem ki bu Adem Aleyhisselam yüzünden huzurundan kovuyorsun, madem ki cehennemde sonsuza kadar cezalandıracaksın, o zaman bana bu Adem Aleyhisselam'dan ve onun bütün zürriyetinden intikam almak fırsatı var. Beni kıyamet gününe kadar yaşat. Kıyamet gününe kadar bana izin ver. Ben onların, insanoğullarının sırat-ı müstakimlerin üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından. Onların sırat-ı müstakime ulaşmasına, sırat-ı müstakim üzerinde olmalarına engel olacağım. Ve onların pek azı hariç, hepsini kendime bağlayacağım. Allah Teala diyor, atlılarınla, yayalarınla dilediğin şekilde insanlara saldırabilirsin. Onları kendine bağlayabilirsin. Bu yetkiyi sana veriyorum. Ama sen ve sana tabi olanlar, hepinizin gideceği yer, ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor Allah-u Teala. Şimdi, sırat-ı müstakimin üzerine
oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onları sana ulaşmaktan men edeceğim diyor İblis. Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söylediği bir şey var. Onların üzerine kanatlarını ger diyor. Sahabenin üzerine kanatlarını ger diyor. Ne demek diyor? Bütün sahabe biliyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. Gene bir açmaz var burada. Din adamlarımız hakikatleri değiştirmek konusunda sanki bir söz birliği etmişler gibi görünüyor. Sahabe kimdir diyoruz? Hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler diyorlar. Bu ifade doğru değil sevgili kardeşlerim. Hayattayken Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Tabi olanlar oldu kesin. Âl-i İmrân 20'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah Teala'nın söyledikleri, Habibim, o ümmileri ve kitaplara, kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kimlermiş teslim edenler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere. Ona tabi olanlar. İşte sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardan oluşuyor sevgili kardeşlerim. Görenler değil, tabi olanlar. Peki, tabiin kimdir diyoruz bu sevgili alimlerimize? Bize diyorlar ki hayattayken sahabeyi görenler. Hayır sevgili kardeşlerim diyoruz, görenler değil. Tabi olanlar, çünkü bunların zaten adları üzerinde bunlar tabiin, tabi olmuşlar. Görmek maslarıyla bu konu çözümlenemez. Bu bir uydurmacadır. İnsanların asırlarca bir gayret içerisinde olduğunu görüyoruz. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışan bir sürü insan. Sevgili kardeşlerim, korkunç bir tuzak bu. Şeytanın insanların başına ulaştırdığı, başına ördüğü korkunç bir çorap, korkunç bir tuzak. Ve hala Kur'an-ı Kerim yazarlarından bir kısmı açık ve kesin olarak diyor ki, İnsan ruhu ölümden sonra Allah'a döner. Hiç kimsenin ruhu hayattayken Allah'a geri dönemez. Çünkü ruh vücuttan çıkarsa insan ölür. İşte böyle bir yalanla İnsanları asırlarca avutmuşlar ya da uyutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Biz bu ilmi bizim alimlerimizden, onların yazdıkları kitaplardan, Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinden öğrenmedik. Öğrenseydik, biz de onların söylediğini sizlere söyleyecektik ve Allah'ın bize verdiği Risalet görevimizi hiçbir şekilde yapamayacaktık. Zaten böyle bir görevin verilmesi de söz konusu olmazdı. Bu doğruları öğrendiğimiz için bunları öğretmekle mükellef kılındık. Bu bizim Allah-u Teala tarafından omuzlarımıza yüklenmiş kainatın en ağır vazifesidir şu anda. Ama o yükü Allah-u Teala
bize hiç hissettirmiyor. Hamdolsun ki bize Kur'an'ı öğretti. Öyleyse biz de alimlere de bu yarım Arapçamızla Kur'an'ı öğretmekle vazifeliyiz. Ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, İslam sadece ruhun Allah'a ulaşması değil, yedi safhadan teşekkür ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar olay. Üçüncü basamakta. 14. basamakta kişi mürşidine ulaşıp tabi olur. 21. basamakta kişi ruhunu Allah'a ulaştırır. 25. basamakta kişi fizik vücudunu Allah'a ulaştırmaz ama Allah'a teslim eder. 26. basamakta nefsini Allah'a teslim eder. Daimi zikre ulaşmıştır. 27. basamakta muhlis olur. 28. olur. 28. basamağın 5. kademesinde de iradesini Allah'a teslim eder ve teslimleri tamamlanır. İslam 7 safhadan 4 tane de teslimden oluşan bir vetiredir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın öğretisi açık ve kesin bir öğreti olarak çıkıyor karşımıza. Allah Teala insan ruhunun Allah'a ulaşmasını defaatle üzerimize farz kılıyor. Hayattayken ulaşmasını. Öldükten sonra fizik vücudunuz ne nefsinizi ne ruhunuzu kendisine çekemez. Çünkü ölümünüz ölüm meleklerinin gelerek mitokondrilerinizin ürettiği elektrik enerjisini kesmesiyle gerçekleşir. Elektrik enerjisi artık vücudunuzda üretilmiyorsa görevlerin hiçbirisinin ifade edilmesi artık mümkün değildir. İnsanoğlu ölür. Elektrik enerjisi mevcut olmadığı için bu elektrik enerjisinin sağladığı elektromanyetik alan da nefs için negatif kutup, ruh için pozitif kutup artık geçerli olmaz. Fizik vücut onları artık bünyesinde tutamaz. Böyle olduğu için nefs için ve ruh için fizik vücut sadece bir görüntü olduğu için artık. İçinde barınamayacakları sadece bir görüntü. Çünkü manyetik alanlar yok. Fizik vücudun içinden geçebilirler ama onun içinde kalamazlar. Fizik vücut, o da her şey fizik alemde. Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları için artık sadece bir görüntüdür. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, vücuttan ayrılan ruh, ölüm melekleri tarafından Allah'a ulaştırılır. Nefs bir süre fizik vücutla beraber kalır kabirde, sonra da berzah alemine gider. Aslında herkes ölürken mutlaka berzah aleminde evvelce ölmüş olan yakınları tarafından karşılanır. Ölüm anında hiç bulundunuz mu birisinin yanında sevgili kardeşlerim? Size hayretle bakar. Sen görmüyor musun derler.
O sırada ölüm anında, ölümden birkaç dakika evvelinden itibaren artık onu tanıyanlar, ölmüş olanlar birer birer yanına ulaşacaklardır. O hayretle size bakar, gerçekten görmüyor musunuz diye. Çünkü onun için ölüm anında artık o normal bir görüntüdür. Onun gözleri diğer alem için artık açılmıştır. Bütün gelenleri görür. Sevgili kardeşlerim, bir sonuca ulaşıyoruz. Ruhunuz sizden ayrılacaktır ve Allah'a ulaşacaktır. Marifet, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. De gördük ki ruhumuzun Allah'a dönüşü üzerimize defaatle farz kılınmıştır. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki din adamlarının bir kısmı ruh vücuttan çıkarsa o kişi derhal ölür. Çünkü ruh vücuda hayat verir şeklinde bir açıklamanın sahibidirler. Bu Kur'an'ın ruhuna da lafzına da ters düşen bir iddiadır. Ve bu iddianın sahipleri ne yazık ki Kur'an-ı Kerim mealleri bile yazmışlar. Sevgili kardeşlerim, bu konuşmamız boyunca verdiğimiz bunca delil insanlar için hiçbir şey ifade etmiyor.

İblise kapıyı açık bırakmamak mecburiyetindeyiz. Bunun bir tek yolu var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz andan itibaren Allah'ın mutlak muhafazası altına girersiniz. Çünkü Allah Teala söz vermiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse o bana ulaşmayacak diyor. Ben onu kendime ulaştıracağım. Ben onun ruhunu kendime ulaştıracağım diyor. Ruhunuz siz hayattayken her an sizden ayrılabilir. Hiçbir günah işlerken ruhunuz vücudunuzda kalmaz. Günah işleyen nefsiniz ve fizik vücudunuzdur. Ruhunuz dışarı çıkarak olayı görür ve nefsinize huzursuzluk verir. Allah da ruhunuza, fizik vücudunuza, Allah fizik vücudunuza azap verir. Her yaptığınız yanlıştan sonra bir huzursuzluk hissedersiniz. Ruh, nefsi sıkıntıya sokar. Allah da fizik vücudunuzu azaplandırır. Her yaptığınız yanlışın arkasından bunu mutlaka yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın söylediklerine dikkatli bakın. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi mürşidine ulaştığı zaman devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelir ve onun ruhuna senin Allah'a mülaki olma günün yevmettel hakkın geldi, vücudu terk et emrini verir. Allah'a geri dön emrini verir. Bütün ruhlar bu tabiyet müessesesinin hemen akibinde vücuttan ayrılırlar, Allah'a doğru yola çıkarlar. İşte Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir mürşid önündeki tövbe merasiminden bahsediyor. Arşı tutan melekler devrin imamı şahit olarak orada bulunmaktadırlar. Ve devrin imamı o kişiye derecelerinin arttırıldığını ifade ediyor. Rum 39'da Allah Teala diyor ki zalikel yevmül hakkı femen şahit taze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, yani dileyen kişinin ruhu kendisine Allah'a ulaştıran bir yol, sırat-ı müstakim yol ittihaz eder. Ve Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle diyor. Vallahu indehu hüsnül meab. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Güzellerin en güzeli olan sığınaktır diyor Allah'ın zatı. İşte sizlere bu kadar delil. İnsan ruhunun ölmeden evvel ulaşıp Allah'a geri dönmesi üzerimize defaatle farz kılınmış. Bütün sahabe ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmışlar. Açık ve kesin olarak Kur'an-ı Kerim'imizde bunların hepsi yer almış. Buna rağmen insanlar, insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması mümkün değildir. Ruh vücuttan ayrılınca insan ölür ifadesini kullanabiliyorlarsa ve bunlar öğretim üyesi olabilecek durumda olan, üstelik de Kur'an meali hazırlayanlarsa burada çok ciddi bir
problemle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Bu seviyede olan insanlar, onlar Kur'an'ı bilmiyorlar. Hepsi için Allah'tan af ve mağfiret dileriz. İnşallah Allah Teala onları da af buyurur. Kur'an'a aykırı bunca şeyi iddia ettikleri için büyük bir sorumluluk altındadırlar. Sevgili kardeşlerim, safsatalardan, Kur'an'a ters düşen açıklamalardan bir tanesini daha böylece tamamlamış oluyoruz. Ölmeden evvel insanın ruhunun vücudundan ayrılamayacağını, ruh bedenden çıkarsa fizik vücudun öleceğini zanneden kişilere ithaf olunur. İnşallah Kur'an'ı inceleyip bütün söylediklerimizin doğru olduğunu onlar da tespit ederler sevgili kardeşlerim. Sözlerimizi ciddiye almamak, deve kuşunun başını kuma sokması gibidir. Nasıl deve kuşu başını kuma soktu diye kendisinin görünmeyeceğini zannediyorsa, söylediklerimizin Kur'an hakikatleri olduğunu görmemek için kör olmak lazımdır sevgili kardeşlerim. Din adamlarımıza ithaf olunur. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Me'a.

Fatiha mi? As-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâten müstakîm. En'amte aleyhim gayril magdûbi aleyhim ve lenzâllîn. Amin. El Fatiha me as salavat. Allahumme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek için, bir defa daha mutluluğu yaşamak için, bir Allah sohbetinde mutluluğu yaşamak için, bir defa daha Allah'ın ülkesinde olmak için. Konumuz bizim adımlarımız ve Allah'ın ihsanları. Allah Teala diyor ki ne kadar günah işlerseniz biz onların bedelini size misliyle yani aynı miktarda yazarız. Yani bir derecelik bir günah işlediğimiz zaman amel defterimize, hayat filmimize bir derece yazılır. Eksi bir derece. Nakıs bir derece. Ama diyor Allah Teala ne zaman bir hayır işlerseniz, derecat kazanırsanız, o zaman diyor 10 katını veririz diyor size. İşte Allah Teala'nın kanunu 1'e 10'dur. Normal standartlar altında kişi Allah Teala'nın yoluna girmedikçe herkes Allah'ın Rahman esmasının bir gereği olan bu 1'e 10 ihsanını herkes alır. Kim bir derecelik bir hayır işlerse, bir derece kazanırsa, yaptığı herhangi bir işlemden, ister Allah'ın bir emrini yerine getirsin, ister yasak ettiği bir fiili işlememeyi başarsın, birisine bir iyilik etsin, derecat kazandığı bütün olaylarda Allah'ın o kişiye verdiği 1'e 10'dur. Öyleyse bunun manası ne olur? Şu olur. Biz Allah'a doğru bir adım attığımız zaman Allah'ın attığı adımların sayısı 10 adımdır. Tabii bu mecazi bir ifade. Yani şunu söylemiş oluyoruz. Bir, biz bir adım atarsak, bize düşen bir görevi yerine getirirsek Allah Teala buna karşılık 10 katını ihsan eder. İşte böyle bir muhtevaya ulaşabilmek, bizim adımlarımız ve Allah'ın adımları adı altında dizayn edildiği zaman biz eğer Allah'a ulaşmayı dilersek bir adım atmış oluruz Allah'a doğru. Allah Teala da bunun karşılığını tam 10 kat öder. Bize tam 10 tane ihsanda bulunur. Öyleyse rakamlar Allah-u Teala ile ilişkilerimizde 1'e 10 olarak geliyor. Konunun başından başlıyoruz. Ne var konunun başında? Konunun başında birinci basamak var. Birinci basamakta bütün insanlar bulunur. Başlangıçta herkes birinci basamaktadır. Birinci basamağın özelliği ne? İnsanların olayları yaşaması. Herkes yaşar. Herkesin etrafında mutlaka bir takım olaylar cereyan eder. Bu olayları etrafımızda vücuda getirmekten, onların oluşturulmasından Allah'ın muradı ne? Muradı bizim o olaylar karşısında nasıl davranacağımızı tespit etmek, davranış biçimlerimizi ölçmek. Önemli mi? Evet, önemli. Birinci basamakta olayları yaşarız. Zaten genellikle yanlış değerlendiririz. Bizi sevindiren olayları hayır olarak kabul ederiz.
bizi üzen olayları şer olarak kabul ederiz. Oysa ki Allah Teala diyor ki sizi üzecek olaylar vardır. Siz onları şer zannedersiniz ama onlar hayırdır. Sizi sevindiren olaylar vardır. Siz onları hayır zannedersiniz. Halbuki o şerdir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın katındaki hayır ve şer farklı bir ölçüye tabi olmalıdır. İşte farklı ölçü. Derecat kazandıran olaylar hayırdır. Derecat kaybettiren olaylar şerdir diyor Allah Teala. Öyleyse

Böylece olayları yaşarız birinci basamakta, geçeriz olayların değerlendirilmesine. Olayların değerlendirilmesi Allah'ın bizi seçmesine veya seçmemesine sebebiyet verir. Evvela Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e 10 tane farz, 12 tane farz koymuş. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağımıza dair, ulaştırmamızın gerektiğine dair 10 tane farz. Mutlaka ulaştırmamız lazım geldiğine dair. 10, affedersiniz 10 değil, 12 tane farz. Yani Allah Teala bizim ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı istiyor. İsteği kesin olarak bu. Peki niçin istiyor? Bizim mutluluğumuz için. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bunun manası ulaştığınız noktada üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Ulaştığınız noktada dünya saadetinde %50'den fazlasına, %51'ine sahipsiniz. Yani her günün yarısı sizin mutlu zamanlarınızı, diğer yarısı da mutsuz zamanlarınızı teşkil eder. Öyleyse Allah'ın muradı ne? Bizim mutluluğumuz. Allah Teala olayları veriyor ve bizi tetkik ediyor. Olaylar karşısında nasıl davranıyoruz? İşte bu olayları yaşadığımız zaman davranış biçimlerimiz eğer başkalarına karşı düşmancaysa, başkaları bize düşmanlık etmediği halde biz onlara karşı kötülük etmeyi düşünüyorsak, kalbimizde zevk varsa, kalbimizde maraz varsa, kalbimizde başka bir ifadeyle hayır yoksa Allah Teala bizi seçmez. Hayır varsa Allah Teala tarafından seçiliriz. Seçilirsek ne olur? Seçilirsek şu olur. Biz seçilenlerden biri isek, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden birisi olabiliriz. Bir başka ifadeyle kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah Teala tarafından seçilmiştir. Kimleri seçmez Allah Teala? Allah'ın ayetlerini inkar edenleri. Hangi ayetleri? Özellikle hidayeti inkar edenleri. Yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını ihtiva eden ayetlerini, bunların farz kılınmasını ihtiva eden ayetleri. Bu ayetler karşısında tutumumuz ne? Acaba o ayetleri gizlemeye mi uğraşıyoruz? İnkar mı ediyoruz? Yalanlıyor muyuz? Tekzip mi ediyoruz? Başka insanlara da hayır, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur Kur'an-ı Kerim'de mi diyoruz? Eğer böyleysek biz Allah'a asi olan biriyiz. Kalbinde hayır olmayan biriyiz. Zaten Allah'a ulaşmayı istemediğimiz için hatta başkalarını da Allah'ın yolundan men ettiğimiz için bu istikamette Allah'ın bize emrettiği şeyi yapmamız hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemiyoruz. Yetmez başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyoruz. Bunun manası odur. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere Allah Teala dalaleti olanlar diyor. Ve kafirler diyor.
Bir insan mümin olabilir ve Allah'a ulaşmayı dilemeyebilir. Böyle mi diyorsunuz? Böyle diyorsanız yanlış. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin olabilir. Ötekiler için mümin olmak imkanı hiçbir şekilde yok. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın mümin olması mümkün değildir. Öyleyse biz Allah'a ulaşmayı dilemişsek, diliyorsak, bilelim ki mutlaka biz Allah'ın seçtikleri arasındayız. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allahu yeştebi men yeşâ'ı. Allah dilediğini Allahu yeştebi ileyhim ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve kim ona yönelirse Allah'a yönelen kişiyi de Allah kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala dilediğini kendisine seçer. Kendisini ulaştırmak için seçer ama iradi yapı kişiye Allah Teala tarafından teslim edilmiştir. O kişi kendisi iradesini kullanırsa Allah'a ulaşmayı dileyecektir veya dilemeyecektir. Eğer dilemezse o zaman o kişinin kurtulması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek manası cenneti mutlaka elde etmek veya cehenneme gitmek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ona cehennemin kapıları kapalıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ona cennetin kapıları açıktır. Yani cennetin kapısını açacak olan şey bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemezsek ne olur? Dilemezsek gideceğimiz yer cehennem olur. İşte Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde şöyle diyor. Ellezine la yercune likayna ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennü biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahimun naru bima kanu yeksibun. Diyor ki Allah Teala onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı diyor Allah Teala dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala ve gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor. Cehennemden kurtulamazlar diyor. Öyleyse insanların gidecekleri bir yer var. Bu yer ikisinden bir tanesi. Ya cennet ya da cehennem. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka cennetine girer Allah Teala'nın. Kim de dilemezse mutlaka cehenneme girer. Öyleyse bu kadar kesin bir yargıya varıyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Kanunları koyan Allah Teala bir dilekle bir insanı cennetine almaya hazır. Ama kim de bunu dilemezse o ne yaparsa yapsın kurtulması mümkün değil. Öyleyse Allah Teala'nın serbest iradeye ne kadar değer verdiğini görüyoruz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremez, kurtulması mümkün değildir. İşte böyle bir dizayn söz konusu.
Peki dilerse ne olur kişi? Dilerse mutlaka kurtulur. İşte Vel Asr suresi kurtulduğunu söylüyor. Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Hüsranda olurlarsa ne olur? Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Günahları sevaplarından fazla olanlar gidecekleri yer cehennem. Ve devam ediyor. İllellezine amenu. Ama amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hüsranda olmayacaklardır diyor Allah Teala. Onlar hariç diyor. Hüsranda olmayacaklarsa cehenneme gitmeyeceklerdir. Onların gidecekleri yer cennettir. Kimler? Amin olanlar. Kimler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Amin olmak 7 tane kademe içerir. 7 tane safhası vardır. Birinci defa amin olduğumuz zaman Allah'a ulaşmayı dileyen biriyiz. Başka hiçbir özelliğimiz yok. Ama bu bizi birinci kat cennetin sahibi yapar. Bir defa daha amin olursak bunun manası Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan almış ve mürşidimize ulaşmışızdır. Önünde diz çöküp tövbe etmişizdir. Sıra 10 tane nimete gelmiştir. Üçüncü defa amin olmamız ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman. 21. basamak. 7, 14, 21. 3 basamakta 3 tane amin olmak. Dördüncü defa amin olduğumuz yer fizik vücudumuz, Allah'a teslim ettiğimiz yer. 25. basamak. 5. defa 27. basamak. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz nokta. 6. defa amin olduğumuz yer salah makamının 4. kademesi. İrşada ulaştığımız nokta. Peki. Beşinci, yedinci safa, yedinci safa irademizi Allah'a teslim ettiğimiz nokta. Ne zaman irademizi Allah'a teslim edersek bu nokta irşat makamına tayin olduğumuz nokta. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah kulunu irşada memur ve mezun kılar. Burada 7. safhada irşat makamının sahibi olunur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var, ben onları mutlaka kendime ulaştırırım diyor. 21. basamağa Allah ulaştıracak bunları. Ondan sonraki basamaklar kişinin kendi gayretiyle oluşacak. Yine Allah'ın yardımıyla ama kişinin gayretiyle. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi 3. basamaktadır. Ve Allah kalbimizdeki yeşeren bu talebi işitir, bilir ve görür. Sonra ne yapar sevgili kardeşlerim acaba? Derhal harekete geçer. Ve o kişiye Rahim esmasıyla Allah tecelliye başlar.

Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler bundan hariç diyor Allah-u Teala. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler. İşte dördüncü basamakta Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi başlar. Bu Allah'ın 10 ihsanından birincisidir. Bu tecelli gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklarımızdaki vakrayı alıyor, kalbimizdeki ekinneti alıyor ve yerine ihbat koyduruyor. Öyleyse ne demek istiyoruz? İsra suresinin 44 ve 45. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki ne diyor Allah Teala? Habibim diyor. O Allah'a ulaşmaya ruhlarını ölmeden evvel Allah Teala'ya ulaştırmayı dilemeyenler, ahirete ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayanlar da senin arana hicab-ı mestüre koyarız. Yani gözlerinin üzerinde onların hicab-ı mestüre vardır diyor Allah Teala. Sen Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın tekliğini söyleyerek onlara Kur'an-ı Kerim tilavet ettiğin zaman o Allah'a ulaşmayı dilemeyen yevmül ahirete, yevmül ahire inanmayan o insanlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır diyor. Yani bunun manası onlar sana bakarlar ama gözlerinde perde olduğu için hicap perde demek mesturede örtülü. Örten, gözlerini örten bir perde olduğu için onlar sana bakarlar ama seni göremezler. Sen onların seni gördüğünü zannedersin ama onlar seni göremezler. Onlar kördürler diyor Allah-u Teala ve onlar ölülerdir diyor. İsra suresinin 44. ayet-i kerimesinde 43 ve 44. ayet-i kerimesi söyledikleri ise Allah-u Teala'nın şöyle: Sen Kur'an'da Allah'ın ismini, Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an'ı tilavet ettiğin zaman, okuduğun zaman onlarla senin aranda, onların gözlerinde perde vardır. Gözleri perdelidir. Sonra diyor ki Allah Teala onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitemezler, söylediklerinin manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Söylediklerini idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler ve giderler. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler ve oradan ayrılırlar. A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki
Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların kalpleri vardır. Ama o kalple fıkıh etmezler, edemezler. Onların gözleri vardır ama göremezler. Kalpleriyle fıkıh edemezler. Neden? Kalplerinde ekinet olduğu için. Gözleriyle göremezler. Gözleri vardır, göremezler diyor Allah Teala. Neden? Gözlerinde hicab-ı mestüre var. Onların kulakları vardır diyor, işitemezler diyor. Neden? Kulaklarında vakra var. Onlar hayvanlar gibidirler diyor Allah Teala. Hayır diyor sonra da. Onlar hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Fıkıh edemiyorlar. Kalplerinde ekinnet var. Allah Teala diyor sen ölülere işittiremezsin. İşitenler davete icabet eder diyor. İşitmeyenler

ve onu artık mürşit olarak görürüz. Öyle değerlendiririz. İrşad makamının sahibi olarak görürüz. Öyleyse bakıyoruz ve görmeye başlamışız. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah gözlerimizdeki hicab-ı mesuliyeti aldığı için. Sonra söylediklerini işitmeye başlarız. Yani söylediklerinin manasına varmaya başlarız. O kişinin söylediklerinin manasına varmaya başlarız. Çünkü Allah-u Teala kulaklarımızdan vakrayı almıştır. Arkasından Allah-u Teala kalbimizdeki ekinleti alır ve yerine ihfat koyar. Bunları biz Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki birkaç dakika içinde, iki veya üç dakika içinde Allah derhal gerçekleştirir. Ne olur kalbimizdeki ekinlet alınınca? İdrak etmeye başlarız. İrşad makamının söylediklerini hem işitiriz, manasına varırız, hem de kalbimize indiririz ve kalbimizdeki ekinliği Allah-u Teala aldığı için, yerine ihfat koyduğu için

Öyle bir dizaynda. İdrak etmeye başlarız. Allah'a dair hakikatleri irşada dair olan irşat makamının söylediklerini idrak etmeye, yani kendimize mal etmeye başlarız. Anlamanın ötesine geçeriz. Derin bir anlayışla anlarız. Bir başka ifadeyle, kim bunların dışında bunlara aykırı bir şey söylerse onları müdafaa etmek mecburiyetinde hissederiz kendimizi. İşte kim onları, herhangi bir fikri müdafaa etmek mecburiyeti duyuyorsa iş dünyasında, onu sahiplenmiştir. Onu muktesebatına almıştır. Ve başkasına da doğru olduğunu düşündüğü bu hususu söylüyor. O zaman onu idrak etmiş bir insan bu. Manasına kül halinde vakıf olmak demek. Bütün manayı kavramak demek. Kendisine mal etmek demek. İşte Allah Teala Haç suresinin 54. ayet-i kerimesinde, o kendilerine kitap verilenler irşat makamının sözlerinin gerçek olduğunu bilsinler ve ondan emin olsunlar diye onların kalplerine ihbat koyarız diyor Allah Teala. Kişilerin kalplerine Allah Teala ihbat koyuyor. Öyleyse Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi birinci ihsanı Allah Teala'nın. Sonra gözlerimizdeki hicab-ı mestürün alınması ikinci ihsanı. Kulaklarımızdaki vakranın alınması üçüncü ihsanı. Ve onun ötesi kulaklarındaki vakaranın alınmasından sonra kişinin kalbindeki ekinnetin alınması, arkasından da yerine ihbat konması. Allah'ın ard arda gelen ihsanları. Her ihsanıyla Allah Teala bize derecat kazandırır. Öylesine derecat kazandırır.

kazandırır ki bu ihsanları verdiği kişinin kazandığı dereceler mutlaka kaybettikleri dereceleri aşacaktır. Allah'ın vücuda getirdiği olay budur.

Allah-u Teala'nın bu konuda ifadesi açık olarak giriyor. O her şeye kadir olarak bizlere güzelliklerini veriyor. Ne oluyor? Allah'ın bu verdiği ihsanlarla biz cehenneme gitmekten kesin şekilde kendimizi kurtarıyoruz. Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah birkaç dakika içinde bu saydığımız faktörleri ard arda sıralar. Her biri içinde öyle dereceler verir ki kişiye. Kişi o anda kaybettiği derecelerden daha fazla dereceyi Allah'ın vermesiyle kazanmıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için.

Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme gitme sebebine bakıyoruz beraberce. Sebep son derece açık olarak çıkıyor karşımıza. Yunus 8, onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Cehennemdir diyor Allah-u Teala. Ne demek bu? Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için bu kişinin gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse kişinin gideceği yerin cehennem olduğu bir nokta var. Niçin? Kazandığı dereceler itibariyle cehennem. Öyleyse kesin bir olgu. Kimdir cehenneme gidenler? Müminin 103'e bakıyoruz. Müminin 103'te Allah-u Teala açık bir hüküm getiriyor. Diyor ki, kıyamet günü onların kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. İşte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onların gidecekleri yer ateştir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Kimler? Günahların sevaplarından fazla olanlar. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi dünya üzerinde hangi işlemi yaparsa yapsın, mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olan bir insandır. Başka bir alternatif hiç yok. Ama kimler cennete girer? Allah Teala söylüyor, amel olanlar cennete girer. Allah'a ulaşmayı dileyenler girer. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki noktada günahları sevabından fazla olan biriydi. Allah'a ulaşmayı diledi. O zaman da mutlaka günahları sevabından az olan birisi oldu. Ya da başka bir ifadeyle sevapları günahlarından fazla olan birisi oldu. Bir Allah'a ulaşmayı dilemekle böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Kurtulanın mutlaka günahları sevaplarından az. Öyleyse kişilerin kurtuluş dizaynına bakıyoruz beraberce. Ne yapmışlar bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah Teala diyor ki onlar hüsranda olanlar değildir. Asr suresi kim Allah'a ulaşmayı dilerse, amen olursa onlar hüsranda olanlar değildir diyor Allah Teala. Öyleyse hüsranda olanlar kimlerdi? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Allah Teala bu ayetiyle amin olanlar hüsranda olanlar değildir diyorsa günahların sevaplarından fazla olanlar olması mümkün değil. Sevapları günahlarından fazla olanlar oluyor. Nasıl? Kişi diyelim ki Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel şu dakika bir kişi Allah Teala'ya ulaşmayı dilese bir dakika evvel Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisiydi. Ve dilemeyen bu kişinin günahları sevaplarından fazlaydı. Şimdi diliyor kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Dilediği an Allah Teala derhal işitti, bildi ve gördü kişinin kalbindeki bu talebi. Derhal rahim esması ile tecelli etti. Derhal gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalbindeki ekinliği aldı. Yerine de ifat koydu. Koyarsa ne olur? O zaman kişi
ameni olmuştur. Ameni olduğuna göre mutlakı sevapları günahlarından fazla olacak. Ne yaptı Allah Teala? Her verdiği ihsanla o kişinin derecelerini arttırdı. Hangi derecedeyse, negatif derecedeyse, pozitif dereceleri ondan yukarıya çıkardı Allah Teala. Bir başka açıdan da meselemize bakalım. Kişinin gözlerinde hicab-ı mestire varken, kulaklarına bakra varken, kalbinde kinnet varken gideceği yer neresi? Cehennem. Peki bunlar olmazsa o zaman cennet. Öyleyse bakalım ne diyor Allah Teala Mülk 8-9-10'da. Cehennemin kapılarında beklerler diyor cehenneme girecek olanlar. Sonra bölük bölük kapılara ulaşırlar. Cehennem bekçilere onlara der ki size, sizlere yaşadığınız devirde sizin içinizden olan nezirler, sizden olan nezirler size söylemediler mi? Buraya cehenneme geleceğinizi. Yani şunu söylemiş oluyor Allah Teala. Ey insanlar, siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine göre gideceği yer mutlaka cehennemdir. Sizin mutlaka cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Nezirler cevap veriyor kapıya gelenler, söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Biz sizi dalalet içinde görüyoruz dedik. Ve şöyle bitiriyor kapıdan girecek olanlar sözlerini. Eğer biz onların, nezirlerin söylediklerini işitmiş olsaydık, kulaklarımızdaki vakra alınmış olsaydı ve idrak etmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinnet alınıp yerine ifat konulmuş olsaydı, o zaman biz burada cehennemde mi olurduk? Demek ki kulaklarındaki vakra alınan, kalbindeki ekinnet alınan kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti. Nasıl olacak? Sevaplarının da günahlarından fazla olması lazım. Allah Teala derhal derecelerini artırıyor kişinin. Bu kişilerin, cehennemdekilerin kulaklarında vakra var ki, vakra varmış ki irşat makamının sözlerini işitememişler. Gözlerinde hicab-ı mestire varmış ki irşat makamının herhangi bir insandan farkını görememişler. Hatta onun şeytanla iş yapan, iş bilen birisi olduğunu iddia etmişler. Seni biz dalalet içinde görüyoruz demişler. Eğer gözlerinde hicab-ı mestire olmasaydı onun mürşit olduğunu göreceklerdi. Kulaklarında vakra olmasaydı irşada müteallik sözlerini anlayacaklardı. Kalplerinde ekinet olmamış olsaydı idrak edeceklerdi. Ve mutlaka kurtulacaklardı. Çünkü üçüne verdikleri dereceyle Allah Teala bu üç faktöre ayrı ayrı verdiği derecelerle Allah Teala onların sevaplarını günahlarından öteye çıkaracaktı. O kadarlık alıyor mu? Hayır. Daha öteye geçiyor. İfat koyuyor. Gene onlara derecat veriyor. Peki daha ötesi var mı? Evet. Daha sonra Allah Teala bu kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbine ulaşıyor ve kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Yani kişinin kalbini Allah'a çevirmiş oluyor.
Kaf suresi 33. ayet-i kerime. Gaybde Rahman'a huşu duyanlar var ya, işte onların kalbi Allah'a çevrilir diyor Allah-u Teala. Kişinin kalbini de Allah'a çevirdi. Allah'ın nurları yukarıdan aşağı inzal ediliyor Zümer 23'e göre. Ve bu inzal edilen şey yukarıdan aşağı geliyorsa yukarıya doğru açık olan bir sürahi lazım. Yukarıdan aşağı düşen rahmeti içine alması için. Ve Allah Teala o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 9. basamaktayız. 10. basamakta Allah o kişiye yeni bir ihsanda bulunuyor. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Neden? Allah'ın nurları kişinin kalbine ulaşabilsin de kalbinden içeri girip kalbi doldursun diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Burada ne oluyor? O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açılması ne demek? Enam 125'te Allah Teala diyor ki: "Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadruhu lil-islami." Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, hidayete erdirmeyi dilerse, onun göğsünü şerh eder, İslam'ı açar. Göğsünü yarar ve İslam'ı açar diyor. 10. basamakta Allah kişinin göğsünü yarıyor. Ve kişiye böylece 8. ihsanını veriyor. Sonra o kişi zikir yapıyor ve Allah'tan gelen rahmetle fazl partikülleri kalbin içine, kişinin göğsüne geliyorlar. Yol açıldığını tespit ediyorlar. Yolu takip ederek kalbe ulaşıyorlar. Ama kişinin kalbi mühürlü. Bu mühürlü kalpten içeriye giremeyen rahmet ve fazl çözüm arıyorlar ne yapabiliriz diye. Rahmet partikülleri içeri sızabildiklerini görüyor. İçeri sızabiliyorlar. Fakat fazl partikülleri, fazl nurları içeriye sızamıyor. Onlar sızlamadan ve kalbe giremeden kalbin dışında bekliyorlar. Ve rahmet nurları nefsin kalbinde %1 derken %2'ye ulaşıyor. Burası huşu noktasıdır. Allah Teala Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Demek ki bu huşu sadece bir nurla ulaşacak. Nurlarla demiyor Allah Teala. Sadece rahmet nuruyla. Zaten fazlın kişinin kalbine girmesi mümkün değil. Çünkü kişinin kalbine iman yazılmadı. Kişinin kalbi mümin olmadı henüz. Böyle bir dizaynda o kişi için söz konusu olan kalbine kadar Allah'ın nurlarının gelmesi, kalbin içine %2 nurun, rahmetin sızması. Fazıl sızamaz. Çünkü Allah Teala fazlım müminlere aittir diyor. Fazlım sadece müminlerin kalbine girer diyor.
Ve Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde içeri giren nurlar değil, içeri sızan nurlar değil, nur. Allah'tan nur gelecek, bir nur. O nur, o kişinin nefsinin kalbini %1 derken %2 dolduracak. Kalbine girerek kişiyi huşu sahibi kılacak. İşte bu nurlar sadece %2'yi ifade eder. Ne oldu? Kişi huşu sahibi oldu. Burası 12. ihsanı Allah-u Teala'nın. Sonra bir ihsanı daha geliyor. Bu noktaya ulaşan kişi Allah'a ulaşmak konusunda ve mürşidine ulaşmak konusunda derin bir istek duyuyor kalbinde. Ve onun üzerine Allah'ın söylediğini yapıyor. Ne söylemiş Allah-u Teala? Diyor ki, فَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكِبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِينَ اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Diyor ki, Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Onlar o huşu sahipleri ki yakin hasıl ederek kesin bir şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve ölümden sonra da ruhları Allah'a geri döndürülecektir. Bu insanlar, bu huşu sahipleri eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse, istihane isterlerse Allah-u Teala'dan, Allah mutlaka istihaneyi verecek onlara. İstihane, Allah'tan mürşidin istenmesidir. Ve kişi hacet namazını kılıyor. 11. 13. ihsanı Allah-u Teala'nın, 10. ihsanı Allah-u Teala'nın, 13. basamakta kişi mürşidini talep ediyor Allah-u Teala'dan ve Allah-u Teala mutlaka gösteriyor. 10 tane ihsan aldı kişi bu noktaya kadar ve o ihsanlarla mürşidine ulaştı. Ne olur? Böyle bir insan mürşidinde diz çökerse, tövbe ederse Allah-u Teala o kişiye İkinci bir adım attığı için bu sefer 10 tane de nimet verecektir. Birincide ne yaptı kişi? Allah'a bir adım attı, Allah'a ulaşmayı diledi. Tamam. Allah ne yaptı? 10 tane ihsan verdi. 1'e 10, o kişiye mükafat verdi. Şimdi kişi ikinci adımını atıyor, mürşidine ulaşıyor. Allah-u Teala'nın bu sefer de 10 tane daha vermesi lazım. Bu verdiklerin adı nimet. 1. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor. 2. Allah o kişinin kalbinin mührünü açıyor. 3. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor. 4. Kalbin içine iman kelimesini yazıyor. Ve kişinin kalbi de mümin oluyor. Allah'a göre gerçek mümin oluyor kişi. Ağzıyla müminim diyen değil, ağzı da müminim diyor. Ağzı da mümin, kalbiyle de mümin olan kişi. Gerçek bir mümin. Sonra mı? Sonra Allah'ın 5. nimeti o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. 6. nimeti o kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkıyor. 7. nimeti fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. 8. nimeti o kişinin nefs tezkiyesine başlıyor. 9. nimeti Allah o kişiye 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. Ve bunu 1'e 700'e kadar çoğaltacak. Sonra ne oluyor? Sonra Allah-u Teala ona 10.
nimetini veriyor. O kişinin kalbine rahmetle faz gönderirken, zikir yaptığında ona ilaveten rahmetle salavat da göndermeye başlıyor Allah-u Teala. İşte bizim attığımız birinci adımda Allah-u Teala'dan 10 insan oluyoruz, Allah'a ulaşmayı dilemişiz diye. İkinci adımda 10 tane nimet alıyoruz mürşidimize, Allah'ın bizi ulaştırdığı mürşidimize ulaşıp önünde diz söküp tövbe ediyoruz diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada konumuz inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın indinde bir güzelliği, beraber yaşamanın mutluluğunu duyduk, huzurunu duyduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat Allah'ıma salam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Meryem arkadaşlarını çok seviyordu. Bir gün anneannesinin anlattıklarını arkadaşlarıyla paylaştı.
1: Anneannem bana beni çok mutlu eden şeyler anlattı. Sana da anlatmamı ister misin?
2: Evet.
1: Bizi yaratan Allah'ın da bir okulu olduğunu biliyor muydu?
0: Sema çok şaşırarak.
2: Allah'ın bir okulu mu varmış? Nerede? Adı neymiş?
1: Oraya kılıç yaptırabilmemiz için Allah sadece bizim de kendisini çok sevmemizi istiyor. Allah kalbimizdeki bu sevgiyi görünce bizi okuluna kaydediyor. O zaman Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyormuşuz.
2: Ben anlayamadım. Biz Allah'a mı gideceğiz? Nasıl?
1: Evet, Allah'a gidebilecek olan bir vücudumuz var. Adı ruh.
2: Bizim başka vücutlarımız da mı varmış?
1: Evet, Allah bizi tam 3 tane yaratmış. Nefs vücudumuz, ruh vücudumuz ve bu gördüğümüz fizik vücudumuz.
2: Oo, ne dedin? 3 vücut mu? Hadi biri bu. Diğer ikisi nerede? Nerede saklanmışlar?
1: Gördüğümüz bu vücudumuz, nefsimizin ve ruhumuzun eviymiş. Hani rüyamızda gördüğümüz kendimiz var ya, işte o nefsimiz. Nefsimiz hep kötülük yapmayı düşünüyor. Ruhumuz her zaman iyilik yapmamızı istiyor. Ruhu Allah kendisinden bir hediye olarak insanlara vermiş.
2: Sonra?
1: Ruhumuzun dediklerini yaparsak çok iyi çocuklar oluyoruz. Herkes bizi seviyor, biz de mutlu ve neşeli oluyoruz. Eğer nefsimizi dinlersek o zaman da başkalarını üzen, kötülük yapan çocuklar oluyoruz. Okula gelirken adımlarımı Allah, Allah diye tempo tutarak atıyorum. İçim mutluluk ve huzurla doluyor. O zaman çocukların yanlış davranışlarına kızmıyorum.
2: Nasıl kızmıyorsun ki?
1: Çünkü Allah okulundaki öğrencilerinin kalbine iman isminde mıknatıs yerleştiriyor. İşte biz Allah dedikçe Allah kalbimize nur gönderiyor. Bu nur da imana yapışıyor.
2: Çok ilginç. Nurlar imana yapışınca ne oluyor? Yoksa kalp büyüyor mu?
1: Nurlar imana yapıştıkça kalpteki karanlıklar kalpten atılıyor.
2: Düşünsenize, imanın etrafında nurlar arttıkça çok parlayan bir kalbimiz olur. Ne güzel. Bu güzellikleri yaşamak için nasıl dua edeceğiz?
1: Allah'ım, beni sana ulaştıran okuluna kaydolmak istiyorum. Ve senin dostun olmak istiyorum. Bana mürşidimi göster. Ne olursun diyeceksin.
2: Peki Meryem, sen mürşidini gördün mü?
1: Evet, rüyamda geldi ve benim başıma okşadı.
2: Ben de Allah'ı istiyorum. Mürşidimi istiyorum. Hem de hemen, hemen.
0: Allah'a dost olmak, onun tarafından sevilmek neşelerini artırdı. Kalplerinin derinliklerinde kocaman Allah'a ulaşma isteği vardı.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının birisinde beraberiz. Konumuz Recaip Kandili. Bir kandil gecesinde daha yine sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Birinci sual, Regaib Kandili neyi ifade eder? Sevgili kardeşlerim, Regaib kelimesi, rağbet kelimesi aynı kökten geliyor. Ve Regaib Kandili bir rağbeti ifade eder. Rağbet Allah'adır. Örneğin Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Yani dünyadan rağbetini kes, Allah'a rağbet et. Allah'a rağbet, Allah için gayretle elde edilen bir vetiredir. Bu rağbetin başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu hayati bir rağbettir. Çünkü eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah'ın hedeflerine rağbet etmemiş olur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin gideceği yer ise mutlak olarak cehennemdir. Onun için dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. İnsanların elinden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. İşte bütün mesele dünyada sahip olduğumuz her şeyi aslında Allah'ın olduğunu, Allah'ın bize verdiğini bilmemiz lazım. Allah Resulü buyuruyor ki Allah'ın nimetlerinden dolayı seviniz. Regaib Kandili'nin temelinde davet var. Regaib Kandili'nin temelinde davet vardır. Rad 14'te Hakk'ın daveti kendisinedir. Allah Teala kendi zatına davet ediyor. Her devirde insanları Allah'a davet edenler vardır. Haç 67'de. Bunların başında devrin imamı geliyor. Kavim Resulleri, veli mürşitler. Davete icabet edenler zikredenlerdir. Evet. Rabbinin ismini zikret ve her şeyden keserek ona ulaş. Davete icabet eden insanlar mutlaka Allah'a ulaşacaklardır. Rum 31. Sırat-ı müstakim üzerinde olanlar davete icabet edenlerdir. Davete icabet eden kişi şeytanın kontrolünden kurtulmuştur. Allah'ın davetine icabet edenler bu asırda hidayet güneşinin altında toplananlardır. Saf 8. Öyleyse görüyorsunuz ki 7 açıdan bu konu dile getirilmiş Kur'an ayetlerinde. Yunus 45 yine Allah'a davet söz konusu. Fusilet 33 davet eden mürşitleri ifade ediyor. Çok zikir. Şura 13 mutlaka davetin Allah tarafından gerçekleştirileceği ve Nisa 147 eğer siz şükrederseniz Allah Teala bütün güzellikleri size verecektir buyuruyor. Allah razı olsun. Öyleyse Allah'a rağbet, Allah'a ulaşmayı dilemek kesin bir kurtuluştur. İkinci sual, insanları Allah'a rağbet etmek üzere yönlendirmek önemli midir? Evet. Regaib Kandili'nin temelinde davet vardır. Bu davet ifade ettiğimiz gibi Allah'ın zatına davettir. Her devirde Allah'ın dostları ve düşmanları temel standartlarda bu noktada birbirinden ayrılırlar. Birinci grup delalette olanlar ateşe davet edenlerdir. Ateşe davet edenlerin Kur'an'daki adı fesat çıkaranlar, kübera ve saadetler, hidayeti gizleyenler, Resul ayetlerle alay edenler ve cümleyle amel edenler. Bunlar cehenneme ateşe davet edenler, sırat-ı müstakimden saptıranlar. Ama bir de Allah'a davet edenler var, mutluluğa davet edenler var. Tüm kavimlerde daima iki grup insan olmuştur. Allah'a davet edenler ve dolayısıyla kendileri de Allah yolunda olanlar, bir de Allah'a davet edenlerin karşısında olanlar, Allah'a davet etmeyenler, bunlar da ateşe davet edenler olarak dile getiriyor. İşte bundan 14 asır evvel rağbetin sahipleri, sahabe insanları Allah'a davet ediyorlardı. Kur'an-ı Kerim'in esasını teşkil eden temel hizmet budur. Kendisi Allah'a ulaşmak üzere faaliyette olmak, başkalarını da aynı faaliyette davet etmektir. Bir de ki ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur. Yani ne kendisi Allah yolunda, ne de başkasının Allah'ın yoluna girmesine müsaade ediyor. Engelliyor. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı, şirk koşmaması, daveti kabul etmeleri, kulların Allah üzerindeki hakkı, Allah'ın onlara Resul göndermesi, azap etmemesidir. Ayet-i kerimede, hadiste bu şekilde. Ey Muaz, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ve kulların Allah üzerindeki hakkı nedir biliyor musun dedi. Ben Allah ve Resul daha iyi bilir dedim. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı hiçbir şeye ortak koşmadan ona ibadet kul olmaları. Kulların Allah üzerindeki hakkı ise kendisine hiçbir şeye ortak koşmayanlara azap etmemesidir. Ey Allah'ın Resulü, bu insanlara bu müjdeyi haber vereyim mi diyor. Onlara müjde verme ki güvende kapılmasınlar. Yani ben nasılsa kurtuldum. İşi saklamasınlar. Mutlaka büyük bir gayretin içerisinde olsunlar. O halde bize düşen kesinlikle Allah'a rağbettir. Regaib kanlığı da budur. Rağbetten geliyor. Ve Allah'a rağbet edenlerin üçüncü sual, bu çağda hidayet güneşi altında toplanacağı doğru mudur? Evet. Bu çağda bütün insanlar hidayete davet edeceklerdir. Hidayete erdirenler ve erenler bu devre damgalarını basacaktır. Hidayete erdirenler, onlar Allah'ın huzur namazı imam olarak tayin ettikleridir. Bir de hidayete erenler söz konusu. Onlar da daveti kabul eden, Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı insanlar. Bu devir hidayet devridir, hidayet asrıdır, hidayet çağıdır. Bu çağ Allah-u Teala bu ismi veriyor. Yani başka bir deyimle Kur'an'ın hedefi hidayetse, hidayet çağı dendiğimiz zaman aslında Kur'an, hayatın Kur'an'la yaşanacağı. Allah-u Teala'nın dinde tevhidin sağlanması, bir sancağın altında asrın imamına bağlı bir bütün kumanda sistemidir. Eğer bu yoksa o zaman tevhid yoktur. Şu anda Kur'an'daki İslam'ı anlatabilen bütün dünya üzerinde sadece bir tek kuruluş vardır. O kuruluş Mir Vakfı'dır. Bu vakfın mensupları hidayet güneşinin altında olanlardır. Öyleyse her halükarda hedefe ulaşmak istiyorsak mutlaka Allah'a davet asıldır. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Regaib kandili bir rağbeti ifade ediyor ve Allah Teala istiyor ki insanlar en çok Allah'a rağbet edip Allah'a ulaşmayı dilesinler. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: İbadet ederek Allah'a ulaşırız.
3: Kur'an okuyorsun, Allah'ın daha yakın olacaksın.
1: Ruhumdan üfürdüm insana diyor ve bu ruhun bir emanet olduğunu söylüyor. Dünya hayatını yaşarken ruhumuzun Allah'a ulaşmasını emrediyor. Bunu hiç duymuş muydunuz?
4: Bütün insanların ulaşıyor yani. Yaptıkları iyiliklerle ulaşıyor yani.
2: Tabii ki bunun için çaba sarf ediyoruz zaten. Beş vakit namazımızı kılmaya çalışıyoruz, dualarımızı ediyoruz, oruçlarımızı tutmaya çalışıyoruz. Paramız yeterse hacca gitmeye çalışacağız inşallah.
1: Siz de ruhunu Allah'a ulaştıran, Allah'a erenlerden olmak ister miydiniz?
3: Tabii ki yani eğer Allah'a bir yakın olacağım, bir de cennete gireceğim. Evet tabii ki mi yani?
4: Hayır, onlar gibi olamazsınız.
1: Onlarınki farkı nasıl?
4: Onlar daha ermiş kendilerini o işe adamışlar. Sadece o işle ilgili. Biz öyle değiliz ki, biz çalışanlarsa her türlü mücadeleyi veriyoruz.
1: Şura 13'te diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım demiş. Sizin talepleriniz arasında Allah'ım seni çok seviyorum, sana ulaşmak istiyorum. Böyle talepler var mı?
2: Yani amaç burada Allah'a ulaşmak mıdır bilmiyorum. Onun emir ve yasaklarını yerine getirmek. Daha derin bir gaye içinde değiliz. Beş vakit namazımız, ibadetlerimiz, sonra cehennemden paçayı kurtarıp cennete gitmek amacımız.
3: Allah'ını çok seviyorum. Bir de yaşamı çok istiyorum bunu. Yani çok bana daha sevmek istiyorum bunu.
0: Bir misafirimiz evliyalık konusunda onlar kendini sadece bu işe adamışlar. Biz öyle değiliz, çalışıyoruz. Her türlü mücadeleyi veriyoruz dedi. Günümüzde evliya olmak için dünyaya olan muhabbetimizi kesmemiz mi gerekir? Allah için olmak, başkaları için yaşamaktır. Allah Teala Necm 39'da وَاَلْنَيْسَ الْاِنْسَانِ اِلَى مَاسَى İnsan için çalışmasından başka bir şey yok. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu en hayırlınız dünyası için ahiretini, ahireti için de dünyasını terk etmeyendir. Kimdir dünyası için ahiretini terk eden? Bana dünyada ver, ahiretle ilgilenmeyenler. O zaman Allah-u Teala da 7 ayet-i kerimede kim bizden dünya isterse ona veririz ama onların ahirette bir nasibi yok. 7 ayet-i kerime. Evet. Allah'a yönelmeyen, dünya hayatına yönelen, bize de dünyada ver diyenler, onlar ahirette nasibi yok. Ama dünyası için ahiretini terk etmeyen, onlar ahireti dileyenlerdir. Çünkü Allah Teala bizden ahireti dileyenlere biz ona dünyayı da veririz. Allah niyeti ahiret olana dünyayı da veriyor. Ama ahireti sadece dünya olan ahireti vermiyor. Gelelim ahiret için dünyayı terk etmeyenler. İşte onlar da bir lokma bir hırka olayı değil. Tam tersi ahiret için dünyayı terk etmeyenler onlar çok zikredene zikre rağbet duyanlar. Onun için zahitler zikre rağbeti dünyaya rağbetten daha fazla olanlar. Yani 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en az 13 saatini zikirle geçirenler, onlar Allah'a rağbet edenlerdir. Kendilerine değil, dünyaya değil. Halk için, hak ile, hak için, halk ile olmak. Evet, başlangıç noktasında insanlar, hak için halk ile olanlardır. Allah'ın halkı Allah'a ulaşmayı dileyenlerden oluşuyor. Bunlarla birlikte hakka ulaşmak üzere seyri sürüktedirler. Ama bir gün Allah o kişi irşada memur ve mezun kılarsa o zaman halk için hak ile yani halka hizmet, hakka hizmet düsturuyla kendilerini başkalarına adayanlar Allah'a adamış olurlar. Allah Teala onları ifade ediyor, dile getiriyor. Dolayısıyla hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi de ahirete. Ahireti dileyenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bizden kim ahireti isterse biz ona dünyayı da veririz. Şöyle meşgim bir dünya çalış. Yarın ölecek gibi de ahirete tedbirli ol. Dünya çalışmasını zikirle yapmak. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'a rağbet eden herkesin Allah'ın kendileri için tayin ettiği mürşide tabi olması farz kılınmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Ne yazıyor Kur'an'da? Oku. Okursan öğrenirsin zaten. İlla birinin size öğretmesi gerekmiyor bunun yanı.
1: Kur'an-ı Kerim bu konuda bizim bir veli mürşide ihtiyacımız olduğunu söylüyor.
4: Tabii iyi bilenden öğrenmek her zaman daha mantıklı, daha güzel bir şey.
2: Yani okuldaki öğretmen, camideki imam.
1: Peki Allah'ın tayin ettiği mürşitler var mıdır?
2: Tabii ki vardır. Bu Peygamber Efendimiz'in soyundan gelen mürşitler vardır, şeyhler vardır. Muhakkak bizlere göre daha iman ehli insanlar durumundadırlar. O yüzden onların derslerini, yönlendirmelerini yapmaya çalışmak gerekiyor. Uygulama budur.
3: Şu an ben hiç bulaşmadım öğretmene, hiç takip etmedim onu. Ama en eskine bakıyorum mesela Muhammed'in Arabi. Onun gibi yani Kur'an'ı okuyorum, takip ediyorum bazı şeyler.
1: Şu anda dünya üzerinde onun gibi bir Allah dostu size dininizi birebir yaşarken öğretecek olan var mıdır?
3: Şu an yoktur. Çok bir insanlar gibi diyorum, ben Müslüm ama Müslüm gibi davranmıyorum. Çünkü herkes diyor Allah, billah ama hiçbir şeyler yapmıyorum.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre her devirde ve her yerde, her kavimde Allah'ın dostları, evliyaları, resulleri, mürşitleri var.
4: Var, evet.
1: Varsa onları bulmak üstümüze vazife midir?
4: Diyorum ya, bunu Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Birincisi oku. Okursan zaten bulursun.
1: Onları bulmak için hacet namazı kılıp Allah'tan sormamız lazım. Bunu yapmayı düşünür müsünüz?
3: Tabii ki düşünüyorum.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda Kur'an'da ne diyor? Okursan öğrenirsin. İlla birinin size öğretmesi gerekmiyor dedi. İşte bu oku emrinin muhatabı Peygamber Efendimiz. Ekra bismi rabbikellezi ellezi halaka halakal insane min alak. Şimdi bu emri ona veren kim? Mürşidi Cebrail Aleyhisselam. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Hira mağarasında her zaman 40 günlük bir süre içerisinde yanına kuru ekmek ve su alır ve orada itikafa çekilirdi. İşte böyle bir dönemde Cebrail Aleyhisselam kendisine görünüyor. Öyleyse oku emri ekra bismi rabbikellezi. Bu alalede bir okuma da değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Kur'an tilavette de hidayette okunur sözü buradan kaynaklanıyor. Öyleyse oku emrin muhatabı Peygamber Efendimiz, biz de onun gibi okumalıyız. İşte biz de onun gibi okumak istiyorsak mürşidimizle birlikte Kur'an'ı okumalıyız. Çünkü bu oku emrini ona söyleyen mürşidi Cebrail Aleyhisselam. Biz de Allah'a ulaşmayı dilemeliyiz. Allah'ın bizim için tayin-i mürşide tabi olmalıyız. O da ondan oku emrini almalıyız. Kur'an-ı Kerim mürşitler kitabıdır. Herkes oku noktasından neyi okuyor? Sadece onu söylüyor ama o emrin kime geldiğini, onun hangi şartları yerine getirdiğinin insanlar farkında değil. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i okuyan herkes oradaki gerçek manada varır mı? Hayır. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerdeki manasına varabilenler mürşitle Kur'an'ı okuyanlardır. Nitekim mürşitler Allah'a davet ediyorlar. Bu davette Allah'ın muradı onları Kur'an-ı Kerim'i kendilerine öğreneceği mürşitlere ulaştırmak. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir buyuruyor. İşte Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretenlere baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de iki grup insan var. Öğrenenler ve öğretenler. Öğretenlerin en üst noktasında devrin imamı var. Kavim resulleri var. Veli mürşitler var. İşte devrin imamına baktığımız zaman Allah Teala en üst noktada onlar Allah'ın tasarrufunda ve Kur'an-ı Kerim'i bize öğrettiklerini görüyoruz. Devrin imamları asareten devrin imamı peygamberlerdir. Onların olmadığı dönemlerde de Allah Teala ne yapıyor? Vekaleten imamlar tayin ediyor. Kavim resulleri arasından. Onların da beş görevi var. Onlar da ayetleri tilavet ederek bizi Allah'a davet ederler. Onlar da tabi olanların nefsini tezkiye ederek vasıta olarak onların ruhuna kendilerine ulaştırırlar. Allah'a ulaştırmasına vasıta olurlar. İşte Ali İmran 7'de üç grup insandan bahsediyor. Ayetler açısından. Kalbinde zevk olanlar, rasihun ve ulul elbab. Biz Kur'an-ı Kerim'i kimden öğreneceğiz? Ulul elbab'tan öğreneceğiz. Kalbinde zevk olanlar, onlar Kur'an ayetlerinin tevhidine giderek insanlar arasında fitneye sebep oluyorlar. Rasihun da muhkem müteşabih ayetler Allah'tandır ama onlar da Kur'an ayetlerinin manasına varamazlar, tezekkür edemezler. İlla ul elbab. İşte eğer sadece ul elbab biliyorsa, daimi zikrin sahibi ul elbab biliyorsa, o zaman Resulullah'ın hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinden farz. Burada hemen ortaya çıkıyor. Kur'an'ı öğrenmek istiyorsak hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak lazım. Hikmet sahibi alim ul elbab'tır. Hikmet sahibi alim muhlislerdir. Hikmet sahibi alim salihlerdir. Onların üstünde de kavim resulleri var. Onların en üstünde de devrin imamı var. İşte her devirde 7 sefa varis var. Kur'an-ı Kerim'i öğrenenler ve öğretenler. Kur'an'ın lafzını öğrenenler ve öğretenler. Tebliğ edenler. Kur'an'ın ruhunu öğrenen, öğreten, tebliğ edenler. Hikmeti öğrenen ve öğretenler, tebliğ edenler. Hikmetin ötesini öğrenen, öğrenenler, tebrik edenler, tebliğ edenler. Maruf emreden, münkerden, nehyeden, tebliğ edenler. Bunlar bir mürşitlerdir. Veli mürşitlerdir. Veli Resuller ve devrin imamı. Allah'ın irşada memnun ve mezun kıldığı üç grup insan var. Devrin imamı, kavim Resulleri, veli mürşitler. Diğerleri de Kur'an lafzını öğrenenler, ruhunu öğrenenler vesaire. Bunlar alimleri oluşturuyor. Devrin imamları da halifeler. Resulullah'ın hadisine baktığımız zaman ne görüyoruz? Benden sonra nebi gelmeyecek, benden sonra imamlar, halifeler gelecek. Benden sonra nebi gelmeyecek, benden sonra alimler, halifeler gelecek. Öyleyse görüyoruz ki her devirde halife, imam, devrin imamıdır. Benim sünnetime sarılın, benden sonra gelen raşit halifelerin yoluna tabi olun. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyorum. Efendimizin himmetiyle gül kokulu ellerinizden hürmetle öpüyorum ve regaib kandilinizi kutluyorum. Muhterem hocam, müsaadeniz olursa bir sualim olacaktı. Allah'a davet edilmesine rağmen buna rağbet etmeyenlere karşı nasıl bir düşünce ve davranış içinde olmalıyız? Sizi çok ama çok, çoktan da çok seviyorum muhterem hocam. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Allah'a davet edilmesine rağmen buna rağbet etmeyenlere karşı nasıl bir düşünce ve davranış biçimi içinde olmalıyız? Nasihatimize devam edeceğiz. Olumsuz oldukları, yaşadıkları noktalarda onlara dua edeceğiz ve yardım edeceğiz. Allah Teala'nın bizden istediği bu. Bakara 256'da dinde zorlama yok buyuruyor. Kasas 56'da sen sevdiğin hidayete erdiremezsin buyuruyor. Öyleyse olaylar açık ortada. Herkes bu regaib kandilin dizaynı içerisinde Allah'a layık olmaya rağbet etmelidir. Bu gece bir fırsat gecesidir. Bu gece ne kadar çok Allah'a dua edersek, ne kadar çok onunla birlikte olabilirsek, Allah bize de o mutluluğu mutlaka verecektir. Allah'a inanmayan, Allah'ın emirlerini hiçe sayan insanlar böyle bir mutluluk hayal ilahi edilemez. Ama dinde zorlama yoktur. Bizim görevimiz tebliğdir. Hesap Allah'ın üzerinedir. Rad 40'ta وَمَا عَلَيْكَ الْبَلَاهُ اِنَّ عَلَيْنَ الْحِسَابِ. Senin vazifen tebliğ, hesap bizim işimizdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'in dizaynı içerisinde Allah'a layık olmaya rağbet edenlerin liyakatını arttıracak en önemli ibadetin zikir olduğu ifade ediliyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
4: O bilemezsin, o iç şeyindedir o. Maneviyattadır o. Her insana göre değişir o.
2: Namaz nasıl bizi

0: zikir yapmak Allah'ın bedava bir ilacı olarak değerlendirebilir miyiz?
1: Hayır, zikirle değil. O senin kendi işindeki olan şeyle, çevrenle olan bir şeyle.
2: Mantık olarak doğru olan budur. İyilik yap, iyilik buldur. Ama siz iyilik yapıp kötülük gördüğünüz zaman zikirde bir yere kadar, yeri geldiği zaman, kötülük gördüğünüz zaman savaşmak veya mücadele etmek gerekebilir.
0: Allah isminin tekrarı Kur'an-ı Kerim'de Ankebut 45'te en büyük ibadet olarak geçiyor. Biliyor muydunuz?
2: Doğrudur. Sürekli la ilahe illallah şeklinde zikir yapmak gerekir.
3: Çok isminin var mı Allah'ını? 99 tane varmış. Yani ama en Allah, en büyük isim varmış onu. Allah.
4: Namaz nasıl bizi günahlardan uzak tutan bir eylemse, zikir de bizi günahlardan uzak tutuyor. Kötü boş vakitlerde yapmak gerekir. Zikir boş vakitlerimizde yapacağımız bir ibadet midir? Hayır, zikir daimi yapabileceğimiz bir ibadettir. Üç evrede söylenebilir. Zikir, çok zikir ve daimi zikir. Hadis, dilin zikrullah tesbihiyle daima ıslak tutsun. Alimin uykusu cahilin ibadetine eğilir. Bu hadisler bize daimi zikri öngörüyor. Öyleyse zikir, Allah'a ulaşmayı dileyen müşrikler tabi olan kişi için 3 saatlik zikri Allah bize sevdiriyor, bize hediye ediyor. Ama ondan sonra koruyucu kalkıldıktan sonra bizim Allah'a tevekkülümüzü arttırmamız lazım. Allah'a tevekkülün anahtarı da zikirdir. Zikirle, çok zikirle, fizik vücut teslimi, daimi zikirle nefsimizi teslim etmemiz gerekir. Görüntülü bir sualimiz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok kalbimden seviyorum. Hasret ellerinizden öpüyorum ve de gayet kandilinizi kutluyorum. Muhterem hocam, izniniz olursa size bir sualim olacaktı. İnsanların akın akın Allah'a rağbet edeceği günler gelecek midir? Sizi çok ama çok seviyorum muhterem hocam. Esselamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
4: Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnsanların akın akın Allah'a rağbet edeceği günler gelecek midir? Evet, bu devir hidayet devridir. Bu çağda bütün insanlar hidayete davet edileceklerdir. Öyle bir devre gelecektir ki bütün insanlar Allah'a mülaki olmaya rağbet edecektir. Dünya bir mutluluk cenneti haline gelecektir. Bütün savaşlar sona erecektir. Hidayet çağının sonu odur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın insanlardan istediği tek şey insanların mutluluğu ve saadeti. Ve mutluluk Allah iledir. İşte dinlerin birleştiği, herkesin birbirine dost olduğu, kardeş olduğu, herkesin birbiri için yaşadığı, birimiz hepimiz hepimiz birimiz için sırrına erdiği ve hayatı o şekilde yaşadığı bir dönem, işte bu içinde bulunduğumuz hidayet çağını ifade ediyor ve bir bolluk bereket dönemi, herkesin Allah'a davet edeceği bir devre, bu hidayet çağının sonudur. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekat

Hatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, 2. rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, 3. rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, 4. rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi, Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi, yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz.

Konumuz Allah, insan ve şeytan. İnsan Allah-u Teala tarafından salsalin adı verilen organiğe dönüşebilecek olan bir topraktan yaratıldı. Kainatta Allah'a en çok benzeyen varlık insandır. Birçok tasavvuf erbabı Allah insanı kendi suretinde yarattı diye bir ifade kullanırlar. Bu büyük ölçüde doğrudur. Ama Allah-u Teala bir insan gibi bir yaratık değildir. O yaratandır. Şu kainatı da verdiğimiz sisteme dikkatle bakın. 100 milyar galaksi, her bir galakside ortalama 100 milyar yıldız. Düşünün ki dünyamız bu 100 milyar yıldızdan sadece bir tanesi. İşte böyle bir sonsuzluğun sahibi Allah Teala. Yaratışının hududu yok. Ve Allah Teala cinleri yaratıyor. Duansız ateş diyor Kur'an-ı Kerim. Yani enerjiden bahsediliyor. Şeytan cinlerden de diyor Allah Teala. Cin tayfesinden ve cinlerin duansız ateşten yani enerjiden yaratıldığını biliyoruz. Öyleyse Allah'ın topraktan yarattığı, organik topraktan yarattığı, salsalinden yarattığı bir insan var. Allah'ın enerjiden yarattığı cinler var ve şeytanlar var. Şeytanlar da cinlerin bir bölümünü oluşturuyor. Öyleyse şeytan niçin insana düşman oldu? Eskiden o da insanla beraber, cinlerle birlikte insan olmadan evvel cinlerin arasında rahatça yaşıyordu. Adı İblis'ti. Ama Allah Teala insanı yaratmayı diledi. Ve o söylediğimiz salsalin adı verilen topraktan insanı yarattı. İnsan Allah Teala ondan sonra bu topraktan vücuda getirdi. Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürdü. Ve Adem Aleyhisselam oluştu bir insan olarak. Allah Teala buyurdu ki biz ona ruhumuzdan üfürdük. Hepiniz
onun önünde secde edin. Yani ey cinler ve ey şeytanlar, hepiniz Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edin. Meleklere de aynı emri verdi Allah Teala. Melekler, cinler, şeytanlar secde ettiler. Ama işlerinden bir tek varlık, iblis, cinlerden bir şeytandı. Neden böyle söylüyoruz, cinlerden bir şeytandı diye? Çünkü Allah Teala iblisin şeytan olduğunu birçok ayet-i kerimede söylüyor. Ve o, onun da enerjiden, dumansız ateşten yaratıldığını söylüyor. Ve İblis, Adem Aleyhisselam'ın karşısında Allah-u Teala'nın emrine rağmen secde etmiyor. İnsanın üstünlüğü Allah'ın ruhuna sahip olmasından kaynaklanır. İblis'e Allah-u Teala, ey İblis, neden emrime rağmen Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmedin diye sorduğunda, konuyu başka bir cepheden ele alarak şeytanca kurnazlığını gösteriyor. Diyor ki, sen onu adi bir topraktan yarattın. Ama beni ateşten, enerjiden yarattın diyor. Ben ondan üstünüm diyor. O fizik vücutları kastediyor. Fizik vücutlar arasında bir mukayese yapıyor. Oysa ki Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'da mevcut olan ruhun şeytanda mevcut olmadığını bilerek şeytanın da secde etmesini istiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala için önemli olan mukayese, insanda Allah'ın ruhunun mevcut olması. Şeytanda ise böyle bir varlığın mevcut olmaması. Kainatta insandan başka hiçbir varlık Allah'ın ruhuna malik değildir. Sadece biz insanlar Allah'ın ruhunu bir fizik bedeni ve bir nefsi muhtevasında bulunduran bir üçlüden oluşuruz. İnsandan başka hiçbir mahluk, hayvanlar, denizde yaşayanlar, göklerde uçanlar, bitkiler, hiçbirisi ruha malik değildir. Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde biz insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Ve nefaha fihi min ruhihi. Öyleyse bizim de bir zamanlar vücudumuzun içinde Allah'ın ruhu vardı. Şimdi yok mu diye mi soruyorsunuz? Evet, yok. Çünkü onu sahibi olan Rabbimize ulaştırmayı nasip etti bize Allah-u Teala. Seyri sülükü gerçekleştiren hepinize de bu oldu. Allah'ın muradı da zaten budur. İnsanın kendisinde emanet olarak bulunan ruhunun Allah'a ulaşması.
Allah Teala buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi muhakkak surette emreder diyor. İşte ruhunuzu Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaştırmak ve bunun içinde bir tek dileğiniz yeterlidir. Ya Rabbi, ben de ruhumu, sana ait olan ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak, sahibi olan sana teslim etmek istiyorum. Bana da nasip kıl ya Rabbi. İşte bu tarzda bir talep, Allah-u Teala tarafından kalpten söylemiş bir dilekse %100 kabul edilir. Ve de o kişinin gayreti gerekmez, hayatının en zevkli 7-8 ayını geçirecektir. Çünkü ruhunu Allah'a o kişi ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bunun gerçekleşmesi için gerekli olan bütün şartları Allah Teala o kişide oluşturacaktır. Öyleyse bu bağlamda Allah Teala'nın bütün insanlara böyle bir olguyu gerçekleştirebileceğini görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala bütün insanlara bu kadar büyük bir kolaylığı nasip kılmış. İnsanlar sadece bir dilekte bulunacaklar. Allah'ın ruhunu onun gerçek sahibi olan Allah'a teslim edecekler. İşte böyle bir olaydan en çok rahatsızlık duyan şeytandır şu kainatta. Her ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Şeytanın pençelerinden kendisini yarı yarıya kurtarmıştır. Allah'a o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten ulaşana kadar şeytan ona hiçbir şey yapamaz. Hiçbir kötülüğe bulaştıramaz. Hiçbir konuda başarı sağlaması mümkün değildir. Çünkü Allah'ın koruyucu kalkanı kişinin üzerindedir. Şeytan hırsından kudurur ama hiçbir şey yapamaz. Ta ki o insan ruhunu Allah'a ulaştırsın. Bu müessese o kişinin nefsinin kalbinde %49 fazıl nuru, %2 de rahmet nuru olmak üzere salavat nurlarının getirdiği kalıcı nurları oluşturur. Salavat sadece bir taşıyıcı unsurdur. Allah Teala salavatla önce %2 rahmet gönderir, yine salavatla, sonra %98'e kadar ulaşan fazıl nurlarını gönderir. Nefsimizin kalbi nurlarla doldukça şeytan öfkesinden kudurur. Hiç istemediği bir şeydir bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması ve böylece üçüncü kat cennetin sahibi olması. Şeytanın daha çok kıskançlığını çeker. O ister ki bütün insanlar kendisiyle beraber
cehenneme girsin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzel olduğu ortamı Allah-u Teala zaten hazırlamıştır. Başlangıç ona aittir. Bize düşen bir dilektir. Ve Allah bizi bizim için tayin ettiği mürşide ulaştıracaktır. Hacet namazını kıldığımız zaman Allah gösterecektir mürşidimizi. Tabiyetimizle beraber ruhumuzu vücudumuzdan Allah ayıracaktır. Ve gök katlarında yaptığı 7 katlık yolculuğun sonunda 7. katta 7 alemi geçerek ruhumuz zikir hücrelerindeki zikrini tamamlayıp Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sitetin müntaha üzerinden Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Şeytanı kudurtan unsur da budur. Şeytan biliyor ki esveli safiline girecek, yani cehennemin en alt katına. Ama yalnız olmayacak. İnsanların da büyük çoğunluğu ne yazık ki cehenneme gidecek. İnsanlar şu dünya üzerinde bilinçsizce yaşarlar ve inanılmayacak kadar kolay bir sebeple cehennemden kurtulacaklar. Buna rağmen bunu tercih etmezler. Ve de Allah'a mülaki olmayı dilemeden bu dünya hayatını tamamlarlar ve ölürler. Ne bu dünyada mutluluğu yaşayabilirler, ne de ahirette, yani kıyametten sonraki devrede onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen kalmak üzere. Ta ki cennetin ve cehennemin gökleri Allah-u Teala tarafından çatlatılsın. İşte hepinizin etrafında şeytanlar her zaman vardır. Etrafınızda başka ne var? Başka kiramen katibin melekleri var. İki grup. Bir grubu sadece davranışlarınızı filme alırlar üç boyutlu olarak. Bir sürücü bir şahitten oluşur. İkinci bir sürücü ve bir de şahit, düşüncelerinizin üç boyutlu olarak filmini alır. Yani ne düşündünüz, bu düşünceye dayalı olarak ne yaptınız? Önemli mi? Çok önemli. Çünkü hangi olayı taammüden, bilerek, isteyerek gerçekleştirdiğiniz, hangi olayınsa sizin elinizde hiçbir imkan olmadan, sizin bir dahiliniz olmadan, siz istemeden gerçekleştiğini oradan tespit etmek mümkündür mizan için. Mizan öyle bir sistemdir ki hayatınızın her saniyesinde kaybettiğiniz ve kazandığınız bütün dereceleri tespit eden miyar odur. Hangi olayın karşısında hangi derece at verilir? Taammüt miktarına göre dereceler nasıl değişir? Bunların hepsi mizanın rakamlarının içinde en ince ayrıntılarına kadar hiçbir adaletsizliğe meydan vermeden tespit edilerek amel defterinize yazılır.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer siz dilerseniz, ömrünüz boyunca şeytana sevinme hakkı tanımazsınız. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mürşidinize tabi olursanız, ruhunuzu Allah'a ulaştırırsanız, bununla yetinmeyip de fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek üzere yola çıkarsanız, günün %80'inde zikretmek suretiyle fizik vücudunuzu Allah'a teslim ederseniz, daimi zikre ulaşırsanız, nefsinizi Allah'a teslim ederseniz, tövbe-i nasuha davet edilirseniz, muhlis olursanız ve iradenizi de Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınırsanız, bir insanın normal standartlarda ulaşabileceği Allah katındaki en üstün mertebeye ulaşırsınız. Burası selam makamının normal standartlardaki sonudur. İradelerini de Allah'a teslim etmiş olan, bu sebeple daimi zikirleri tesbihe dönüşmüş olan, Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlardan birisi olursunuz. Şeytanın daha siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren, ruhunuz Allah'a ulaşana kadar size bir tesiri yoktu. Bu basamak, üçüncü basamaktan 22. basamağa kadar sürer. Bu süreç içerisinde şeytan size hiçbir şey yapamaz. Kudurur ama yapamaz. Ama ondan sonra korkunç bir imkana kavuşur. Çünkü siz ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra Allah üzerinizdeki koruyucu kalkanı kaldıracaktır. Kaldırınca direkt olarak şeytana bir cepheniz açılmış olacak. Ve de o sizi o bulunduğunuz yerden düşürmek için başka insanlara yaptığı sataşmaların kat kat fazlasını sizin üzerinizde gerçekleştirir. Bütün gayretiyle hidayete ermiş olanların hidayetten düşmesine uğraşır. Kim o noktaya ulaşana kadar günde 3 saat zikir mi yapmış veya 4 saate kadar bir sürede böyle bir şeyi gerçekleştirmekte söz konusu olabilir. Kişinin çok sık veya hızlı zikir yapması veya yavaş zikir yapması sebebiyle saatler değişebilir. Ama ruh Allah'a, Allah tarafından ulaştırıldıktan sonra kişi birinci hakkını yitirmiştir. Bu noktadan sonra düşerse şeytan bu noktada o kişiye gene galip olmuştur. Kişinin yeniden Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Aynı müesseseyi bir defa daha yaşaması lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, nefs tezkiyesi, ruhun Allah'a, geri dönen ruhun Allah'a tekrar ulaşması. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhteva içerisinde ard arda iki defa böyle bir başarısızlığa uğrayan kişi kalbi hitam mühürlenen kişidir. Ve bu sebeple hitama ermiştir artık o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırma imkanı. Mühürlenmiştir, sona ermiştir. Öyleyse bütün insanlar için bir kurtuluş mu Allah'a ulaşmayı dilemek? Kesin. Kim dilerse mutlaka
ruhunu Allah'a kadar Allah Teala'dan kesintisiz yardım alacaktır. Sevgili kardeşlerim, o zaman böyle bir yardım kişiyi Allah'ın zatına ruhen ulaştıracaktır. Ruh zaten Allah'ın ruhudur. Allah'ın ruhu Allah'tan size emanet olarak verildi. Niçin? Böyle bir imtihandan geçebilmeniz için. Allah Teala size emanet olarak verdiği ruhunu geri istiyor ve bu ruh Allah'a geri dönüyor. İşte şeytanın en çok kızdığı şey bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi ve ruhunu onun bütün bağırmasına, çağırmasına, yırtınmasına rağmen Allah'ın mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaşmasıdır, ulaştırmasıdır. Böylece kişi şeytandan 3 cennet katı uzaklaşmış olur. 3. kat cennetin sahibi olur. O noktadan sonra kişi çok dikkatli olmak mecburiyetindedir. Çünkü şeytan onu çıktığı yerden düşürmek için her şeyi yapar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bundan sonra da şeytan insana musallat olur mu? Hep olur. Ama tesiri giderek azalır. Fizik vücudun tesliminde şeytanın tesiri artık %20'lere düşmüştür. Nefsin tesliminde şeytanın sözleri artık bir vızıltı olur. Hiçbir mana ifade etmez. O kişi daimi zikre ulaşıp, daimi zikre ulaştıktan sonra artık düşmek söz konusu değildir. O kişi ihlas makamında, ulul-elbab makamında, ihlas makamında ve salah makamında hep kesintisiz bir zikrin sahibi olur. Daimi zikre ulaştıktan sonra oradan düşmek söz konusu değildir. Şeytanın en çok kızdıkları da bu yüzden irşat makamının sahibi olanlardır. Sadece bu yüzden mi? Hayır. Bir başka sebep daha var. Çünkü onlar yeni bir mürşit olarak devreye girmişlerdir. Ve bulundukları çevredeki insanları şeytanın çırpınmalarına, gayretlerine, yırtınmalarına rağmen devamlı insanları kurtaracaklardır şeytanın elinden. Şeytan bu sebeple normal insanlardan çok daha fazla kızar mürşitlere. Onlardan daha fazla resullere kızar, peygamber olmayan resullere. Peygamber olmayan resullerden daha fazla peygamber olan nebi resullere kızar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan muhtevaya dikkatle bakın. Allah sizi seviyor. Allah sizi çok seviyor. Ne kadar çok sevdiğini o 7 aylık, 8 aylık devrede mutlak olarak yaşarsınız. Ama bunun en üstün boyutta yaşandığı yer iradenin de Allah'a teslim edildikten sonraki devresidir insan hayatının. O zaman Allah'ın iradesi sizi kuşatır. Orada yeni bir hayatınız olur. Allah'ın emirleri gelir. O emirleri gerçekleştirirsiniz sadece her an. Allah'tan sormak durumundasınız. İrşat makamına ilk tayin edildiğinde herkes için yapılması lazım gelen budur. Her an Allah'tan sorulur, her an emirler eda edilir. Sonra bunun sebebi nedir? Çünkü kişinin hala
iradesi teslim edilmemiştir. Ama kim iradesini de Allah'a teslim ederse, o kişi artık Allah'ın kontrolü altına girer. Allah'tan sorarak, cevap alarak yapan kişi artık Allah'ın direkt olarak kendisine tebliğ ettiklerini gerçekleştirmeye başlar. Ama Resuller ve Nebiler için bunun ötesinde bir olay vardır. Resullerden tasarruf rızasına ulaşanlarla, yani devrin imamlarına tayin edilen Resullerle, Nebiler Allah'ın iradesiyle hareket ederler. Artık kendi iradeleriyle hareket etmeleri söz konusu olmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytan bir insan daimi zikre ulaştıktan sonra artık ona bir zarar normal standartlarda veremez. O kişi Allah ile her an konuşan birisidir artık. Her an sual sorabilmek yetkisinin sahibi olan biridir. Allah Teala da mutlaka cevaplar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah Teala insanlardan ne istiyor? Onların tam bir mutluluğa ulaşmasını. 24 saatlik zaman parçasının her gün tamamında o kişinin mutluluğu yaşamasını istiyor Allah-u Teala. Şeytan insanlardan ne istiyor? Aynı 24 saat içinde mutsuz, huzursuz, sıkıntılı olmasını. O insanlara eziyet etmekten, insanları huzursuz etmekten büyük zevk alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın hepinizden istediği şey mutluluğu en üst boyutlarda yaşamanızdır. O sizi sever. Çok sever. Şeytansa sizden nefret eder. Üstelik de Allah yolunda ne kadar yükselirseniz o kadar çok nefretine muhatap olursunuz. O size ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar hiçbir şey yapamaz. Bir de daimi zikre ulaştıktan sonra daima zikredileceğiniz için nefsinizin kalbinde onun tesir edebileceği bir saha kalmadığı için size bir şey yapamaz. Ve Allah'a ulaşmayı diledikten itibaren ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız noktaya kadar dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olan siz, ruhunuz Allah'a ulaştıktan daimi zikre ulaşana kadar şeytanla çok ciddi bir mücadele geçirmek mecburiyetindesiniz. Bir savaş demek belki daha doğru olur. O ölümüne bir dizayn içerisinde sizin huzursuz, mutsuz, sıkıntılı olmanız için her şeyi yapar.
bütün gayretiyle buna çalışır. Bütün gayretiyle sizi mutsuz etmeye çalışır. Bundan büyük zevk alır. Ne kadar çok insanı mutsuz edebilirse o kadar çok mutlu olur şeytanlar. Herkesin etrafında mutlaka şeytan vardır. Şeytanlar demek daha doğru olabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala emirlerini vermiş. Bu emirler ruhunuzun Allah'a teslim edilmesiyle noktalanmıyor. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeniz lazım. Dik yokuş. Nefsinizi Allah'a teslim etmeniz lazım. Ve iradenizi Allah'a teslim etmeniz lazım. Mutluluğu iradeniz Allah'a teslim edildikten sonraki devrede bütün boyutlarıyla yaşamanız mümkündür. Mutluluğu Allah'a ulaşmayı diledikten, ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar geçirdiğiniz devre içinde de yaşayabilirsiniz. O da müstesna bir mutluluktur. Ama 7-8 ayda tamamlanan bir rüya gibi bir yaşantıdır. Oysa ki daimi zikre ulaşan bir kişinin yaşantısı bir ömür boyu devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, evvela şununla ferahlayın. Allah hepinizi seviyor, çok seviyor. Ve şeytan Allah'ın sizi kendisinden, ondan koruduğu bir mahluktur şeytan. Kim Allah'ın yolundaysa o Allah'ın koruması altına girmiştir. Ruhunu Allah'a teslim edene kadar. Ruhun tesliminden sonra daimi zikri ulaştırana kadar bir boş devre, şeytanla insan karşı karşıyadır. Şeytan alabildiğine büyük gayretlerle kişinin elde ettiği o mutluluğu ruhunu Allah'a ulaştırmak sebebiyle elde ettiği %51 mutluluğu elinden almak ister. Sizin gayretinize kalmış bir husus orası. Devam ettirebilirseniz bir ömür boyu %51 mutluluğu, dünya mutluluğunun yarısını yaşayabilirsiniz. Ve bu devam etmişse kıyametten sonra gideceğiniz yer 3. kat cennettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki şeytan hayatınızda çok önemli bir rol oynuyor. Herkesin hayatında mutlaka şeytan vardır. Her an sizin düşüncenizmiş gibi, sizin kendi düşüncenizin sesiymiş gibi bir ses size hep Allah'ın yasak ettiklerini yapmanızı, emrettiklerini de yapmamanızı söyleyecektir bir ömür boyu. Biliniz ki o şeytandır. Hepinizin şeytandan azade, Allah ile birlikte ruhunuzu, içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmiş İnsanlar olarak yaşamanızı ve hayatınızı sürdürmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Sizlerle beraber olmak, kalp kalbi olmak, gönül gönüllü olmak, Allah'tan bahsedebilmek, bir büyük mutluluk vesilesi sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a çok hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki bugünlere ulaştık. Hepinize ulaşmak imkanını buluyoruz. Sizlerle birlikte oluyoruz. Sanki sizin odanızdaymış gibi, sizin karşınızdaymış gibi sizinle konuşmak Allah-u Teala'nın bir büyük nimeti sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bir sevgi denizinde yüzüyoruz. Sizlerle birlikte tüm güzellikleri yaşamak, İşte Allah-u Teala'nın bize nasip kıldığı bu. Allah'ın söyledikleri bütün boyutlarıyla mutluluğa davettir. Allah, sevgili kardeşlerim, herkesin mutlu olmasını ister. O öyle bir Allah'tır ki insanların mutluluğunu sağlamak üzere Kur'an-ı Kerim'e emirlerini koymuştur. Eğer sıralamaya bakarsanız Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir cehennemden kurtuluş noktası, bu nokta bir insanı dünyadaki en mutlu insan haline getirir. 7-8 aylık bir süre. Bu kişi 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır, tabi olacaktır. Mutluluğu daha çok artacaktır. Ve nefs tezkiyesine başlayacaktır. Nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı zaman, yarıyı açtığı zaman üçüncü safhaya ulaşacaktır. Yani ruhu, mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda vücudundan ayrılan ruhu Allah'ın zatına ulaşmış ve Allah'ın zatında yok olmuştur. Allah'ın ruhu Allah'a tevdi edilmiştir, teslim edilmiştir. Allah Teala buyuruyor, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri o emanetlerin ehline teslim etmenizi ve tevdi etmenizi emreder. Emanet dememiş, emanetler demiş. Ruhunuz bir emanettir. Fizik vücudunuz bir emanettir. Nefsiniz bir emanettir. Daha ötesine geçeyim, iradeniz de bir emanettir. Bu emanetlerin hepsini Allah'a teslim etmenizi Allah açık ve kesin bir şekilde emrediyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse ruhunuz mu? Allah ruhundan size üfürdüğü için bir ruhunuz var. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde nefâ fîhî ruhihî diyor.
Onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Üfürülen bir ruhun sahibiyiz hepimiz. Herkes doğduğu anda Allah Teala tarafından onun içine üfürülür, ruh üfürülür. Sevgili kardeşlerim, her şey en güzel şekilde dizayn edilmiş. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an şeytanla ilişkisi kesildiği için mutluluk hayatı başlar. Bir insanı mutsuz kılan şeytanın saldırılarıdır. Şeytanın o kişiyi azdırmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın indinde bütün insanlar için kapılar açıktır. O sadece mutlu olmanızı ister, yetmez. O yaratıcı olarak emretmenin kainattaki yegane sahibidir. Allah emreder. Çünkü bütün mahlukat, kainatta ne görüyorsanız hepsi Allah'ın yaratığıdır. O yarattığı için emretmek yetkisinin de sahibidir. Şeytan emredemez. Şeytan ancak kandırabilir. Sevgili kardeşlerim, bir insanın mutlu olabilmesinin yarısı nefsinin kalbindeki afetlerin, yani kötülüğü emreden, Allah'ın emirlerine isyan eden, yasak ettiği fiilleri işlemeye sevk eden nefsin afetlerinin yarısının yok olduğu yerde kişi mutluluğun yarısını yaşar. Öyleyse Allah ile ilişkiler mutluluğa doğru bir merdiven muhtevasındadır. 7 basamaklık bir merdiven, 7 safa. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiiyet, ruhu Allah'a ulaştırmak, Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Kişi kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, o zaman, ancak o zaman Allah harekete geçer ve o kişinin ruhunu mutlaka hayattayken, dünya hayatını yaşarken kendisine ulaştırır. Eğer bir insanın 7-8 aylık bir ömrü varsa, bu devrede mutlaka o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Bu nefs açısından %51 nurun kişinin tasarrufuna geçtiği bir devredir. Öyleyse bu muhtevada sevgili kardeşlerim, insanlar için söz konusu olan şey mutluluğu yaşamaktır. Huzur içinde bir dünya mutluluk yarı yarıya. Ama konunun dahası var. Bir insan eğer dik yokuşu tırmanmaya azmederse, yani fizik vücudunu Allah'a teslim etmeye, o zaman bu
günde 3 saatlik veya biraz daha fazla olan zikrini 6 kat arttırmak mecburiyetindedir. Kim bunu başarırsa zikrini 18 saatin ötesine ulaştırırsa o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edebilir.

ne bitkilerin, ne sudaki mahlukatın hiçbirisinin ruhu yoktur sevgili kardeşlerim. Ruh insana hastır. Sadece insan Allah-u Teala tarafından kendisine üfürülmüş bir ruhun sahibidir. Böyle bir dizaynda Allah'ı dilemek, Allah'ın zatını dilemek, Allah'ın bir hediyesine talip olmak demektir. İsteyene karşılıksız olarak Allah'ın tevdi ettiği, Allah'a ulaşmayı dileyen herkese, herkesi kendisine mutlaka ulaştırdığı bir büyük nimet. İşte insanların birçok devirlerde yaşadığı, sonra tekrar unuttuğu Allah-u Teala'nın bu nimeti bütün insanlar için Allah-u Teala tarafından onlara sunulmak üzere hazır bekletilir. Ama insanlar unuturlar. Daha doğru bir ifadeyle şeytan insanları unutturur. İşte bundan 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi bir, hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. İki, hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, kainatın en büyük mürşidine tabi oldular. Ruhları vücutlarından ayrıldı. Adına sahabe dediğimiz kişilerin hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daha sonra fizik vücutlarını teslim ettiler. Dördüncü safa. Daha sonra daimi zikre ulaştılar. Nefslerini Allah'a teslim ettiler. Beşinci safa. Nefslerinde hiç afet kalmadı. Mutluluğu enine boyuna bütün muhtevası içinde yaşadılar. Orada mı kaldılar? Hayır, kalmadılar. Tövbe-i Nasuh'a davet edildiler. Tövbe-i Nasuh'la tövbe ettiler. Ulu'l-Elbab makamında yerlerin melekutunu, İhlas makamında göklerin melekutunu Allah onlara gösterdi. Sonra da iradelerini Allah teslim aldı. Ve onların nurlarını arttırdı. İrşada memur ve mezun kıldı. Sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz müessese bir uyum halidir. Mutlak uyum haline daimi zikre ulaşanlar sahip olabilir. Nefslerinin kalbi tamamen nurlarla dolmuştur. %100 nurlarla kaplanmıştır. Kişi her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşar. Onun da şartları başkaları gibidir. Ama o, Allah'ın kendisine öğrettiği çerçeveden, pencereden olaylara bakar.

olayları Allah'ın kendisine hissettirdiği hüviyette yaşar. O bilir ki severse sevilecektir. O bilir ki nefret onun hayatında olmaması lazım gelen bir müessesedir. Zaten oluşması da nefsin afetlerinden hiçbirisi mevcut olmadığı için mümkün değildir. Öyleyse sevginin çatısı altında o kişi bir ömür geçirecektir. Bütün boyutlarıyla mutluluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanı kainattaki en üstün varlık olarak yaratan Allah en çok insanı sever. Zaten emri de Allah'a kul olmamızdır. Allah'a ulaşmayı dileyen insan birinci kulluktadır. Mürşide tabiiyetinde ikinci kulluğa geçer. Ruhu Allah'a ulaştığı zaman üçüncü kulluktadır. Fizik vücudun teslimi dördüncü kademe kulluk. Nefsin teslimi beşinci kademe kulluk. Muhlis olmak altıncı derece kulluk. İradenin teslimiyle irşada memur ve mezun kalmak yedinci derece, yedinci seviye kulluktur. Kulluğun en üstün boyutu iradeyi de Allah'a teslim etmek suretiyle daimi zikrin tesbihe çevrilmesi olayıdır. Bütün insanlar için bütün kapılar açıktır. Allah her şeyin en güzelini biz insanlar için yaratmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O insanlara sadece acıyın. Geleceklerinin ne olduğunu bilmiyorlar. Dünyada düşmanlıkların, nefretin, kinin bütün boyutlarıyla yaşandığını görüyoruz. Biz en çok bizim ülkemizde böyle bir havanın mevcudiyetinden hüzün duyuyoruz. Neden hüzün duyuyoruz? Çünkü biz hepimiz bizler Osmanlı'nın torunlarıyız. Onlar mutluluğu yaşadılar. Onlar tasavvufu yaşadılar. Asker de tasavvufu yaşayanlardan oluşuyordu. Eğer Yeniçeriler diyorsanız, onların mürşidi Hacı Bektaş-ı Veli'ydi. Bütün tarikatlar Osmanlı devrinde ayrı ayrı konularda hüküm ferma idi. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi çıraklığa kabul edilmezdi. Kalfalık, ustalık ayrı ayrı seviyelerin gerektirdiği bir özellik taşırdı.
saraydaki Enderun tasavvufun da muhtevasında olduğu bir ilim merkeziydi. Saray öğretim okulu. Sevgili kardeşlerim, ruhunu Allah'a ulaştırmayan kalfa olamazdı. Daimi zikre ulaşmayan usta. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün dünyaya nizam vermiş olan, sadece başkaları için yaşamış olan bir devlet vardı, Osmanlı. Ulaştığı her ülkede gayesi adaleti temin etmekti. Asillerin elinde inim inim inleyen halkı Allah'ın kendilerine emrettiği bir statü içerisinde adaletle yönetmek üzere bir o ülkede birçok eser vücuda getirmek üzere Osmanlı fetih yapardı. Orası artık Osmanlı tebaası olurdu. Bu demektir ki kadıların o muhteşem adaleti artık o ülke içinde geçerliydi. Sevgili kardeşlerim, her gittiği yeri Osmanlı sadece imar etmiştir. Nerelerde Osmanlı'nın fethi söz konusuysa oralara dikkatle bakın. Hala ayakta duran birçok Osmanlı eseri göreceksiniz. Köşkler, binalar, camiler, medreseler, kervansaraylar, her biri ayrı bir muhteva taşırdı. Onlar mutluydular. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşarlardı. Ve cennete kucak atarak kalplerini cennete açarak şehit olurlardı veya normal bir ölümle ölürlerdi. Ama kendilerine düşen her şeyi yapmış olurlardı. Hırsızlıkların, cinayetlerin en az olduğu bir Osmanlı memaliki düşünün. Osmanlı'yı inceledikçe, bugünün bu yapısına baktıkça hayran olmamak mümkün değildir. İşte şu anda kadınların sokakta para çantalarını ellerinde taşıyamadıkları, taşıdıkları takdirde herkesin gözü önünde çantaların ellerinden gasp edildiği, alındığı bir korkunç durumla karşı karşıyayız. Her yerde her an insanlar öldürülüyor. Sevgili kardeşlerim, kaosun her seviyede yaşandığı bir huzursuzluk ortamı.
kuvvetin hükmettiği bir dizayn. Şimdi Osmanlı'yı yakından bilirseniz, buna nasıl üzülmezsiniz sevgili kardeşlerim? Her şeyin en güzel olduğu bir dünya nizamından böyle bir kaos ortamına ulaşanlar gene Osmanlı'nın torunları. Bir kaos ortamında yaşayan bir ülke. Sevgili kardeşlerim, arkasındaki en büyük unsur, bu kaos ortamını vücuda getirici unsur, o Allah'tan uzaklaşmaktır.

insanların ezan seslerinden rahatsızlık duyduğu bir ortama, böyle bir dünyaya ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, bu kaos ortamında mutlu olunabilir mi? Bireysel olarak, kişisel olarak, ferdi olarak, evet, şartlar ne olursa olsun, bir insan Allah'a yönelmişse o mutluluğu mutlaka yakalamıştır. Ona kötü davranılabilir ama onun mutluluğu sarsılmaz. Mutluluk, nefsin afetlerinin yok olmasıyla vücuda gelen bir müessesedir. O, afetlerin yok olduğu bir ortam. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı hep Allah ile geçirin. Allah sizinle beraber olsun. Bütün güzellikleri yaşayın. Bunun için yapmanız lazım gelen şey sevmeyi öğrenmektir ve öğretmektir. Nefretin kol gezdiği bir dünyada sizler, Mühür Vakfı'nın değerli mensupları, sizler sevginin temsilcileri olacaksınız. Yeni bir dünya kurulacak. O dünyada sevgi hakim olacak. Bu kaos patlamasının arkasında bir dünya mutluluğu yeşerecek sevgili kardeşlerim. O günlerin geleceğinden de hiç şüpheniz olmasın. O günlerin kurulmasında vazifeliyiz. Bir son kaos dönemi yaşıyor dünya. Kuvvetlinin zayıfı ezdiği, insanların Allah için değil, şahsi menfaatleri için yaşadığı, başkalarını ezdiği, sömürdüğü birbirinden nefret eden insanlarla oluşan bir dünyada yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, sizlerle iftar ediyoruz. Siz sevgiyi yaşamaktasınız. Siz dünyaya örneksiniz. Birbirinizi seviyorsunuz. Birbiriniz için yaşıyorsunuz. Hepiniz etrafındakiler için fedakarlık ediyorsunuz. İnsanlara Allah'ın güzelliklerini anlatabilmek, öğretebilmek için, onları da kurtarabilmek için çırpınıyorsunuz. Bir hayat boyunca böyle olacaksınız. Gelecek günlerde hakikatlerin adım adım anlaşıldığını, insanlar arasındaki kinin, husumetin, yani hasmane davranışların, kinlerin sona ereceği bir noktaya ulaşacağız. Bir dünya sülhü kurulacak.
Şeytan insanları bu hedefe ulaştırabilmek için önce Musevilere dinlerini unutturdu. Sonra Hristiyanları unutturdu. En sonra da İslam'ı unutturdu. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşanan asr-ı saadeti Osmanlı yaşadığı ikinci defa, bu ikinci asr-ı saadetti. Gelecekte sizler yaşayacaksınız. O üçüncü asr-ı saadet olacak. Ama sizler dediğim bir küçücük topluluk değil. Yeni bir dünyanın kurulmasında sizler metaldar olacaksınız. Kapıdan İlk girenler siz dersiniz. Altın kapı. Göklere insan ruhlarını çıkaran altın kapı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanlar hakikatleri öğrenecekler. Şu anda dünya insanının problemi her din grubunun kendi dinini unutmuş olmasıdır. Aslında onların her birinin kendi dini tek bir dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. İşte böyle bir dizayn içerisinde insanlar o dinin gereklerini tatbik etseler, o zaman daimi zikre ulaşacaklar. Kalplerinde hiçbir afet kalmayacak. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar hiçbirisi kalmayacak. Öyle bir dünyaya doğru yürüyoruz ki önümüzdeki devirde vücuda gelecek son savaşlardan sonra bütün dünya bir sulh ve sükuna ulaşacak. O günleri gösterdi Allah Teala bize. O günleri yaşayacaksınız. İnsanların sulh ve sükuna kavuştuğu yeni bir dünyada. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, seviniz. Sevmek sizin temel muhtevanız olsun. Nefret etmeyiniz. Kim size karşı yanlış bir davranışta bulunursa, siz ondan af dileyiniz. Bu büyüklüğü gösterdiğiniz zaman, o kişiyle aranızdaki buzların eridiğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Unutmayın ki Allah sizleri seviyor. Liyakatiniz nispetinde seviyor. Çok seviyor. İşte o sizleri seven Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada sonuçlandırıyoruz. Sonsuz mutluluk dileklerimizle El Fatiha, As-Salavat.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varılan sonuçlara şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyedeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Ve bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk ve depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yine Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutinini yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir hayat sürebilmeleri ancak Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah, herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken, insanlar tam tersi, şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki, Mevla'nın ifade ettiği gibi, mutluluğu bu yanlış adreste aramaktır. Mutluluğun ait olduğu adres, kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün. Yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluklarından, negatif bağımlılıktan kurtaracağını garanti ediyor. Tek bir dilek o kişinin vücuduna şeytanın giriş yollarını daraltıyor. Arkasından Allah sevgisiyle oluşan bu dileğin hemen akabinde çevresindeki insanlara mutluluk vererek mutlu olmak o kişiyi bütün bu bağımlılıklardan kurtaracak olan yegane anahtardır. Evet, hepimiz Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah'a teslim olmanın da yegane kavramıdır. Bu dileği Allah kimin kalbinde Allah görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla, Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi, onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. Ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde, el ele gönül gönüle, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilenin bu dünyayı kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun.

Müminun Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 118 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Müminler felaha ermiştir. Onlar namazlarında huşu duyanlardır. Ve onlar boş şeylerden yüz çevirenlerdir. Ve onlar zekatı verenlerdir. Ve onlar iffetlerini, ırzlarını koruyanlardır. Zevcelerine veya ellerinin altında sahip olduklarına, cariyelerine karşı davranışları hariç. O takdirde muhakkak ki onlar levmedilmiş, kınanmış değildirler. Artık kim bunun ötesinde bir şey isterse o takdirde onlar haddi aşanlardır. Ve onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir, uyanlar, sadık olanlardır. Ve onlar salavatlarını, namazlarını muhafaza edenlerdir, devam ettirenlerdir. İşte onlar varis olanlardır, mirasın sahipleridir. Onlar Firdevs cennetine varis olacaklardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Ve andolsun ki biz insanı balçığın, nemli organik ve inorganik toprağın özünden yarattık. Sonra onu mekin, sağlam bir yerde karar kılmış, yerleşmiş bir nutfe kıldık. Sonra da nutfeden, bir noktadan rahim duvarına bağlı bir alaka, embriyo yarattık. Sonra alakadan, bir çiğnem et görünümünde bir mudga, cenin yarattık. Bundan sonra mudgadan kemikleri yarattık. Daha sonra kemiklere et giydirdik. Üzerini et ile kapladık. Daha sonra da onu başka bir yaratışla inşa ettik, şekillendirdik. İşte böyle Allah mübarektir, en güzel yaratıcıdır. Sonra muhakkak ki siz bundan, bu yaratılıştan sonra mutlaka meyyit olacaksınız, öleceksiniz. Sonra muhakkak ki siz kıyamet günü diriltileceksiniz. Ve andolsun ki biz sizin üzerinizde 7 yol yarattık ve biz yaratmaktan gafil değiliz. Ve biz semadan takdir edilmiş miktarda su indirdik. Böylece onunla yeryüzünde göller, nehirler, denizler oluşturduk. Ve muhakkak ki biz onu elbette buharlaştırarak gidermeye kadiriz. Böylece onunla sizin için hurma ve üzüm bahçeleri inşa ettik, oluşturduk. Orada sizin için pek çok meyveler vardır ve onlardan yersiniz. Ve Tur-i Sina'da yetişen bir ağaç vardır ki yağ çıkarır. Ve o yiyenler için bir katıktır. Ve muhakkak ki hayvanlarda sizin için ibret vardır. Onların karınlarındaki şeyden size içiririz. Ve onda sizin için çok menfaatler, faydalar vardır. Ve ondan yersiniz. Ve onların hayvanların üzerinde ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. Ve andolsun ki Nuh aleyhisselamı kendi kavmine gönderdik. O zaman onlara, ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Dedi. Onun kavminden kafir olanların ileri gelenleri, bu sizin gibi beşerden, insandan başka bir şey değil. Size üstün gelmek, hükmetmek istiyor. Ve eğer Allah dileseydi, mutlaka melekler indirirdi. Atalarımızdan bunun hakkında bir şey işitmedik, dediler. O ancak cinnet getirmiş bir adamdır. O halde onu belli bir süre bekleyin, gözetim altında tutun. Nuh aleyhisselam dedi ki, Rabbim, beni yalanladıkları için bana yardım et. Böylece ona, gözümüzün önünde bizim denetimimizde ve vahyimizle bir gemi yapmasını vahyettik. Böylece emrimiz geldiği ve tenur kaynadığı zaman, hemen ona gemiye her çiftten ikişer tane ve ehlini bindir. Onlardan haklarında bir söz, hüküm geçenler hariç. Ve zulmedenler hakkında bana hitap etme, onlar için bir şey
bir af isteme. Muhakkak ki onlar boğulacak olanlardır, boğulmalarına daha önce hükmedilmiş olanlardır. Böylece sen ve seninle beraber olan kimseler gemiye bindiğiniz zaman, zalim kavimden bizi kurtaran Allah'a hamdolsun de. Ve de ki, Rabbim beni mübarek bir inişle indir ve sen indirenlerin en hayırlısısın. Elbette bunda ayetler vardır ve muhakkak ki biz imtihan edenleriz. Sonra da onların arkasından başka bir nesil yarattık. Böylece biz onlara, onların içinde onlardan Resul gönderdik, Allah'a kul olsunlar diye. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Ve onun kavminden kafirlerin ileri gelenleri, ahirete mülaki olmayı, Allah'a mülaki olmayı yalanlayanlar ve dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz kimseler, bu sizin gibi beşerden, insandan başka bir şey değil. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, sizin içtiğiniz şeylerden içiyor, dediler. Ve eğer siz, sizin gibi bir beşere itaat ederseniz, muhakkak ki siz, o zaman mutlaka hüsrana düşenler olursunuz. Öldüğünüz ve toprak olduğunuz, kemik haline geldiğiniz zaman sizin mutlaka topraktan çıkarılacağınızı mı size vaat ediyor? Yazık, yazık size vaat edilen şeye. O hayat sadece dünya hayatıdır. Ölürüz ve yaşarız. Ve biz beas edilecek, yeniden dirilecek değiliz. O Resul ancak Allah'a yalanla iftira eden bir adamdır. Ve biz ona inananlar değiliz. Resul, Rabbim, beni yalanlamaları sebebiyle bana yardım et, dedi. Allah, az kısa zamanda onlar mutlaka nadim, pişman olacaklar, dedi. Böylece hak ile hak ettikleri bir sayha onları aldı, yakaladı. Onları gusa kıldık, zerreler haline getirdik. Artık zalim kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra onların arkasından başka nesiller yarattık. Hiçbir ümmet ecelini, süresini erkene alamaz ve tehir edemez. Sonra biz resullerimizi ard arda arası kesilmeksizin gönderdik. Her ümmete resulü geldiği zaman her defasında onu yalanladılar. Biz de onları birbiri arkasından helak ettik. Ve onları efsane kıldık. Artık mümin olmayan kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra Hazreti Musa'yı ve kardeşi Hazreti Harun'u ayetlerimizle ve apaçık sultanla Tevrat'la gönderdik. Hazreti Musa'yı ve Hazreti Harun'u Firavun ve onun ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar kibirlendiler, büyüklendiler ve alin, mağrur, zorba bir kavim oldular. Sonra dediler ki, bizim gibi iki beşere Hazreti Musa ve Hazreti Harun'a iman mı edelim? Ve onların ikisinin Musa ve Harun aleyhisselamın kavmi bize kul, köle olmasına rağmen. Böylece ikisini de yalanladılar ve helak edilenlerden oldular. Ve andolsun Hazreti Musa'ya kitap verdik ki böylece onlar hidayete ersinler. Ve Hazreti Meryem oğlunu Hazreti İsa'yı ve onun annesini ayet, mucize kıldık. Ve akan suyu olan ve barınmaya müsait yüksek bir tepeye ikisini yerleştirdik. Ey Resuller! Tayyip, temiz, helal nimetlerden yiyiniz. Ve salih, nefsi tezkiye edici amel yapınız. Muhakkak ki ben yaptığınız şeyleri en iyi bilenim. Ve muhakkak ki bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Ve ben sizin Rabbinizim. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun, bana ulaşmayı dileyin. Fakat onlar dinin emirlerini kendi aralarında kısımlara, fırkalara ayırarak böldüler. Grupların hepsi kendilerindeki kabul ettikleriyle ferahlanırlar. Artık onları kendi delaletleri içinde belli bir süreye kadar terk et.
mal ve oğullarla onları desteklediğimizi mi sanıyorlar? Onlara hayırları çabuklaştırdığımızı mı sanıyorlar? Hayır, onlar farkında değillerdir. Muhakkak ki onlar Rablerinin haşyetinden korkanlardır. Ve onlar Rablerinin ayetlerine iman ederler. Ve onlar Rablerine şirk koşmazlar. Ve onlar vereceklerini verirler. Onlar Rablerine geri dönenler, ulaşanlar olduğundan onların kalpleri titrer. İşte onlar hayırlarda yarışırlar. Ve onlar onda hayırlarda öne geçenlerdir. Ve hiç kimseyi gücünün, kapasitesinin, yapabileceğinin dışında ötesinde mükellef, sorumlu tutmayız. Nezdimizde hakkı söyleyen bir kitap, hayat filmi vardır. Ve onlar zulmedilmezler. Hayır, onların kalpleri bundan dolayı gaflette, dalalettedir. Ve onların bundan başka yaptıkları amelleri de vardır. Onlar onu yapanlardır. Onların refahta olanlarını azapla aldığımız zaman, o zaman onlar yalvarıp bağırarak yardım isterler. O gün yalvarıp bağırarak yardım istemeyin. Muhakkak ki bizim tarafımızdan size yardım edilmez. Ayetlerimiz size tilavet edilmişti, okunmuştu. O zaman siz topuklarınız üzerinde geri dönüp kaçmıştınız. Siz ona ayetlerime kibirlenenlerdiniz. Gece toplanarak ayetlerim hakkında saçma sapan konuşuyordunuz. Onlar hala sözü düşünmediler mi? Manasına varmadılar mı, anlamadılar mı? Yoksa onlara atalarına gelmemiş olan bir şey mi geldi? Yoksa onlar Resullerini tanımadılar mı, kabul etmediler mi? Bu durumda onlar onu, Resulü inkar edenlerdir. Yoksa onda bir delilik olduğunu mu söylüyorlar? Hayır, o onlara hak ile geldi. Ve onların çoğu hakkı kerih görenlerdir. Ve hak onların hevalarına tabi olsaydı semalar, yeryüzü ve onların içinde olanlar mutlaka fesada uğrardı. Hayır, onlara zikirlerini getirdik. Fakat onlar zikirlerinden yüz çevirenlerdir. Yoksa onlardan harç, ücret mi istiyorsun? Oysa Rabbinin harcı, ücreti daha hayırlıdır. Ve o, rızıklandıranların en hayırlısıdır. Ve muhakkak ki sen, mutlaka onları sırat-ı müstakime davet ediyorsun. Ve muhakkak ki ahirete, Allah'a hayattayken ulaşmaya inanmayanlar, mutlaka yoldan, sırat-ı müstakimden sapanlar, dalalette olanlardır. Ve eğer onlara rahmet, merhamet edip, onlara zarar, sıkıntı, kıtlık veren şeyi giderseydik, mutlaka şaşkın bir halde azgınlıklarında devam ederlerdi. Ve andolsun ki onları azapla aldık, azaba uğrattık. Fakat onlar Rablerine boyun eğmediler ve yalvarıp dua etmediler. Nihayet onların üzerine şiddetli azap kapısını açınca, o zaman onlar ümitsizlik içinde ümitsizliğe düşenler oldular. Ve sizin için işitme hassası, görme hassası ve fuat hassası, idrak hassası inşa eden, yaratan O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve sizi arzda, yeryüzünde yaratıp çoğaltan, yayan O'dur. Ve O'na haşrolunacaksınız, döndürüleceksiniz. Ve hayat veren ve öldüren O'dur. Ve gece ve gündüzün ihtilafı, karşılıklı dönüşümü O'na aittir, O'nun hükmüdür. Hala akıl etmez misiniz? Hayır, onlar evvelkilerin söylediklerinin aynısını söylediler. Öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Gerçekten mutlaka biz beyaz mı edileceğiz, yeniden mi diriltileceğiz, dediler. Andolsun ki bu bize vaat edildi ve daha önce de babalarımıza. Bu ancak evvelkilerin efsaneleridir. De ki, arzın, yeryüzünün ve onun içindekilerin kimin olduğunu eğer biliyorsanız söyleyin.
Allah'ındır diyecekler. De ki, hala tezekkür etmeyecek misiniz? Akıl etmeyecek misiniz? De ki, yedi kat göklerin Rabbi ve arş-ül azimin Rabbi kimdir? Allah'ındır diyecekler. De ki, hala takva sahibi olmayacak mısınız? De ki, şayet biliyorsanız söyleyin, her şeyin mülkü, yönetimi, idaresi elinde olan ve koruyan, himaye eden ve kendisi korunmaya ihtiyacı olmayan kimdir? Allah'ındır, Allah'tır diyecekler. De ki, öyleyse nasıl aldatılıyorsunuz? Hayır, onlara hakkı getirdik ve muhakkak ki onlar gerçekten tekzip edenlerdir, yalanlayanlardır. Allah çocuk edinmemiştir ve onunla beraber başka bir ilah hiç olmamıştır. Öyle olsaydı bütün ilahlar mutlaka kendi yarattığını giderirdi, yok ederdi. Ve mutlaka onların bir kısmı bir kısmına üstün olurdu. Allah onların vasıflandırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah gaybı görünmeyeni ve görüneni bilendir. Ve onların şirk koştukları şeylerden çok yücedir. De ki, Rabbim, eğer vaat olunan şeyi bana gösterecek isen, Rabbim, öyleyse beni zalimler kavmi içinde bırakma. Ve muhakkak ki biz, onlara vaat ettiğimiz şeyi sana göstermeye elbette kadir olanlarız. Seyyiati, kötülüğü en güzel olanla yok et. Biz, onların vasıflandırdıklarını en iyi biliriz. Ve şeytanların kışkırtmalarından, vesveselerinden sana sığınırım de. Ve Rabbim, şeytanların benim yanımda bulunmalarından sana sığınırım. Onların birine ölüm geldiği zaman, Rabbim, beni geri döndür dedi. Böylece geri gönderdiğin takdirde terk ettiğim salih amelleri, nefsi tezkiye edici ameli işlerim. Hayır, muhakkak ki onun söylediği söz sadece boş bir kelimedir. Ve beyaz edilecekleri güne kadar onların arkasında berzah, engel vardır. İzin günü sura üfürüldüğü zaman artık onların aralarında bir nesep, soy bağı yoktur. Ve birbirlerine hal hatır sormazlar. O zaman kimin mizanı, sevap tartıları ağır gelirse işte onlar felaha erenlerdir. Ve kimin mizanı, sevap tartıları hafif gelirse işte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Onların ızdıraptan ekşimiş olan yüzlerini ateş yalar. Ayetlerim size okunurken onları tekzip edenler, yalanlayanlar siz değil miydiniz? Dediler ki, ey Rabbimiz, şakiliğimiz, azgınlığımız bize galip geldi ve biz dalalette olan bir kavim idik. Rabbimiz, bizi oradan, cehennemden çıkar. Bundan sonra dönersek, o zaman biz mutlaka zalimler oluruz. Dedi ki, orada cehennemde kalın ve bana bir şey söylemeyin. Muhakkak ki kullarımdan bir grup şöyle der. Rabbimiz, biz amenü olduk. Ölmeden önce sana ulaşmayı diledik. Artık bize mağfiret et ve bize rahmet et. Rahim esman ile tecelli et. Ve sen rahim olanların en hayırlısısın. Böylece onları alay konusu edindiniz. Öyle ki bu size benim zikrimi unutturdu. Ve siz onlara gülüyordunuz. Muhakkak ki ben, onlar sabırlarından dolayı kurtuluşa erenler olduğundan bugün onlara mükafatlarını verdim. Dedi ki, yeryüzünde kaç yıl kaldınız? Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. O zaman onu sayanlara sor dediler. Dedi ki, ancak az bir zaman kaldınız. Siz bilmiş olsaydınız. Öyleyse bizim sizi abes olarak boş yere yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz? İşte Hak, Melik olan Allah çok yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O, Kerim Arş'ın Rabbidir.''
Ve kim bir burhanı, delili olmamasına rağmen Allah ile beraber başka bir ilaha taparsa, artık onun hesabı sadece Rabbinin katındadır. Muhakkak ki kafirler felaha, kurtuluşa eremezler. Ve de ki, Rabbim mağfiret et, günahlarımızı sevaba çevir ve rahmet et. Rahim esması ile tecelli et. Ve sen rahim olanların en hayırlısısın. Nur Suresi Medine'de nazil olmuştur, 64 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, bizim indirdiğimiz ve bazı ayetlerini farz kıldığımız bir suredir. Ve onun içinde delillerle açıklanmış ayetler indirdik. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz. Zaniye, zina yapan kadın ve zani, zina yapan erkek, o zaman ikisinden her birine 100 celde, yalnız cilde tesir edecek sopa vurun. Eğer Allah'ın dinini uygulama konusunda Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onlara merhamet sizi tutmasın, size mani olmasın. Ve onların ikisinin azabına müminlerden bir grup şahit olsun. Zani, zina yapan erkek, zaniyeden, zina yapan kadından veya müşrik olan kadından başkasını nikahlayamaz. Ve zaniyeyi de, zani veya müşrik olan erkekten başkası nikahlayamaz. Ve bu, müminlere haram kılınmıştır. Ve muhsinlere, iffetli kadınlara, zina suçu iftira atan, sonra da 4 şahit getiremeyenlere, o takdirde 80 celde, yalnız cilde tesir edecek sopa vurun. Ve onların şehadetini, şahitliğini ebediyen kabul etmeyin. Ve işte onlar fasıklardır. Bundan sonra tövbe edip ıslah olanlar, düzelenler hariç. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ve zevcelerine, eşlerine zina iftirası atanlar, kendilerinden başka şahitleri yoksa, o zaman onların her birinin şahitliği, kendisinin muhakkak sadıklardan, doğru söyleyenlerden olduğuna dair, 4 defa Allah'a şahitlik yemin etmesidir. Ve yeminin 5.'si, eğer yalan söyleyenlerden ise Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasıdır. Ve zevcenin, kadın eşin, Allah'a 4 defa onun, zevcin, erkek eşin mutlaka yalancılardan olduğuna dair şahitlik yemin etmesi, ondan, kadından azabı, cezayı kaldırır. Ve yeminin 5.'si, eğer o eşi, sadıklardan doğru söyleyenlerden ise Allah'ın gadabının, azabının kendi üzerine olmasıdır. Ve eğer sizin üzerinize Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasaydı, cezaya uğrardınız. Ve muhakkak ki Allah, tövbeleri kabul edendir ve hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki Hazreti Ayşe hakkında iftira ile gelenler, sizden bir gruptur. Sizin için onun bir şer olduğunu zannetmeyin. Hayır, o sizin için hayırdır. Onlardan her birinin günahtan kazandıkları cezalar vardır. Ve onun büyüğünü yönetene, uydurup yayana büyük azap vardır. Mümin erkekler ve mümin kadınlar, onu bu iftirayı işittikleri zaman kendi içlerinde hayır zanda bulunsalardı ve bu apaçık iftiradır deselerdi olmaz mıydı? Demeleri gerekmez miydi? Ona 4 şahit getirmeli değiller miydi? Öyleyse şahitleri getiremediklerine göre bu takdirde işte onlar Allah'ın katında yalancıdırlar. Eğer dünya ve ahirette Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı, İçine daldığınız şeyden, iftiradan, dedikodudan dolayı size mutlaka büyük azap dokunurdu. Onu iftirayı dillerinizle anlatıyordunuz, soruyordunuz ve hakkında sizin bilginiz olmayan bir şeyi ağızlarınızla söylüyordunuz. Ve o
Allah'ın katında büyük bir suç olduğu halde siz onu önemsiz sandınız. Ve onu işittiğiniz zaman, bizim bunu konuşmamız olmaz, bize yakışmaz. Sen Sübhansın, Allah'ım sana sığınırız. Bu büyük bir bühtan, uydurulmuş bir iftiradır deseydiniz olmaz mıydı? Demeniz gerekmez miydi? Eğer mümin iseniz, ebediyen onun gibi bir olaya dönmenize karşı dönmemenizi Allah size vaaz ediyor, emrediyor. Ve Allah size ayetlerini açıklıyor. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki âmeni olanlar arasında fahişeliğin, çirkin olayların, iftiranın, kötülüğün yayılmasını sevenlere dünya ve ahirette elim azap vardır. Ve Allah bilir ve siz bilmezsiniz. Ve eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı, size azap ederdi. Ve muhakkak ki Allah Rauf'tur, çok merhametli, çok şefkatlidir, Rahim'dir, Rahim esmasıyla tecelli edendir. Ey âmenu olanlar! Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve kim şeytanın adımlarına tabi olursa o takdirde, şeytanın adımlarına uyduğu takdirde muhakkak ki o şeytan fuhşu, her çeşit kötülüğü ve münkeri, inkar

verenlere vermeye karşı vermemeye yemin etmesinler ve artık affetsinler ve hoş görsünler. Allah'ın sizi affetmesini sevmez misiniz? Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Muhakkak ki gafil, kendisinin haberi olmaksızın muhsin, iffetli kadınlara ve mümin kadınlara iftira atanlar, dünya ve ahirette lanetlenmiştir. Ve onlara azim azap vardır. O gün onlara, onların dilleri, elleri ve ayakları hayat filmleri yapmış olduklarına şahitlik edecek. İzin günü Allah onlara dinlerini, negatif ve pozitif derecelerin karşılığını hakkıyla ödeyecektir. Ve Allah'ın hak mübin, hakkı açıklayan, yerine getiren olduğunu bilecekler. Kötü kadınlar, kötü erkekler içindir. Kötü erkekler, kötü kadınlar içindir. Temiz kadınlar, temiz erkekler içindir. Temiz erkekler, temiz kadınlar içindir. İşte onlar, kendileri haklarında söylenenlerden beri uzak olanlardır. Onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi ve kerim, Allah'tan ikram edilen rızık vardır. Ey amenu olanlar! Evlerinizden başka evlere izin isteyip ev halkına selam vermedikçe içeri girmeyin. Bu sizin için hayırdır. Umulur ki böylece tezekkür edersiniz. Eğer orada kimseyi bulamazsanız size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Ve eğer size geri dönün denirse o takdirde geri dönün. O sizin için daha temizdir, uygundur. Ve Allah yaptığınız şeyleri en iyi bilendir. Meskun olmayan, oturulmayan, içinde faydanız olan evlere girmenizde size bir vebal yoktur. Ve Allah sizin açıkladığınız ve gizlediğiniz şeyleri bilir. Mümin erkeklere söyle, bakışlarını indirsinler, haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha temizdir. Muhakkak ki Allah yaptıkları şeylerden haberdardır.''

Ve mümin kadınlara söyle, bakışlarını indirsinler, haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Zahir olan kısımlar, görünen el, yüz ve ayaklar hariç ziynetlerini açmasınlar. Ve başörtülerini yakalarının üzerine koysunlar, örtsünler. Ve ziynetlerini kocaları veya babaları veya kocalarının babaları veya oğulları veya kocalarının oğulları veya erkek kardeşleri veya erkek kardeşlerinin oğulları veya kız kardeşlerinin oğulları veya kadınlar veya ellerinin altında sahip oldukları cariyeler veya erkeklerden kadına ihtiyaç duymayan hizmetliler veya kadının avret yerlerinin farkına varmayan çocuklar hariç açmasınlar. Ve gizledikleri ziynetleri bilinsin diye ayaklarını vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tövbe edin. Umulur ki böylece felaha eresiniz. Ve sizden eşi olmayan erkekleri ve kölelerinizden salih olanları ve eşi olmayan kadınlarınızı nikahlayınız, evlendiriniz. Eğer onlar fakir iseler, Allah onları fazlından gani, zengin kılar. Ve Allah vasidir, ihsanı, nimeti çok olandır, alimdir, en iyi bilendir. Ve nikaha imkan bulamayanlar, Allah onları fazlından gani, zengin kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Ellerinizin altında malik olduklarınızdan, kölelerinizden, cariyelerinizden, yazılı anlaşma, mukatebe yapmak, para kazanıp bedelini ödeyerek azat olmak isteyenlere, eğer onlarda hayır olduğunu bilirseniz, o zaman yazılı antlaşma, mukatebe yapın.

Ve Allah'ın size verdiği mallardan onlara veriniz. Genç cariyelerinizi, eğer namuslarını korumak, iffetli kalmak isterlerse, dünya hayatının malını isteyerek fuhşa, zinaya zorlamayınız. Kim onlara fuhşa, zinaya zorlarsa, o takdirde muhakkak ki Allah, onların zorlanmalarından sonra gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ve andolsun ki size açıklanmış ayetler ve sizden önce geçmiş nesillerden örnekler ve muttakiler, takva sahipleri için öğütler, emirler indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nuru içinde misbah, lamba bulunan kandil, ışık saçan bir kaynak gibidir. Misbah sırça cam içindedir. Sırça cam, inci gibi parlayan yıldız gibidir. Doğuda ve batıda bulunmayan mübarek bir ağacın yağından yakılır. Onun yağı ona ateş değmese de kendi kendine ışık verir. Nur üzerine nurdur. Allah dilediğini nuruna hidayet eder, ulaştırır ve Allah insanlara örnekler verir. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Allah'ın İçinde isminin yükseltilmesine ve zikredilmesine izin verdiği evlerin içinde Allah'ın nuru vardır. Orada onu sabah akşam tesbih ederler. Ticaretin ve alışverişin onları Allah'ın zikrinden, namazı ikame etmekten ve zekatı vermekten alıkoymadığı adamlar ki onlar, kalplerin ve gözlerin dehşetten döneceği günden korkarlar. Allah, onlara yaptıklarının karşılığını en güzel şekilde vermek için onlara fazlından arttırır. Ve Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. Ve kafirlerin amelleri düz arazideki serap gibidir. Susamış olan onu su zanneder. Ona ulaştığı zaman bir şey bulamadı. Ve yanında, karşısında Allah'ı buldu. Böylece Allah onun hesabını ona tam olarak ödedi. Ve Allah hesabı seri, çabuk görendir. Veya derin denizdeki karanlıklar gibidir. Onun üstünü dalga üstüne dalga kaplar. Onun üzerinde de bulutlar vardır. Karanlık üstüne karanlıktır. Elini çıkarttığı zaman neredeyse onu göremez. Ve Allah kime nur kılmamışsa, vermemişse artık onun için bir nur yoktur. Semalarda ve arzda olanların ve saflar halindeki kuşların Allah'ı tesbih ettiğini görmedin mi? Hepsi namazlarını, dualarını ve tesbihlerini bilmişlerdir. Ve Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Ve semaların ve arzın mülkü Allah'ındır. Ve dönüş Allah'adır. Allah'ın bulutları sevk ettiğini, sonra onların aralarını birleştirdiğini, sonra da onları küme haline getirdiğini görmüyor musun? Böylece onların arasından yağmur çıkardığını görürsün. Ve semadan içinde dolu bulunan dağlar, dolu kümeler indirir. Böylece onu dilediğine isabet ettirir ve onu dilediğinden çevirir, uzaklaştırır. Onun şimşeğinin parıltısı neredeyse görmeyi giderir, gözleri kör gibi yapar. Allah, geceyi ve gündüzü birbirine çevirir. Muhakkak ki bunda basiret sahipleri için elbette ibret vardır. Ve Allah bütün hayvanları sudan yarattı. Onların bir kısmı karnı üzerinde, bir kısmı iki ayağı üzerinde, bir kısmı da dört ayağı üzerinde yürür. Allah dilediği şeyi yaratır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Andolsun ki biz açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır. Ve Allah'a ve Resul'e iman ettik ve itaat ettik derler. Sonra da onların bir kısmı bundan sonra döner. Ve işte onlar mümin değillerdir. Ve onların aralarında hüküm vermesi için Allah ve Resulüne davet olundukları zaman onların bir kısmı yüz çevirenlerdir. Ve eğer hak onların ise, hak sahibi iseler, ona hemen itaat ederek gelirler.
Onların kalplerinde hastalık mı var? Yoksa şüphe mi ediyorlar? Veya Allah'ın ve onun Resulünün onlara karşı taraf tutacağından, haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, işte onlar zalimlerdir. Onların aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildikleri zaman müminlerin sözü işittik ve itaat ettik demeleridir. Ve işte onlar felaha erenlerdir. Ve kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse ve Allah'a huşu duyar ve ona karşı takva sahibi olursa o takdirde işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ve eğer sen onlara emretseydin münafıklar mutlaka savaşa çıkacaklarına dair Allah'a en kuvvetli yeminleriyle yemin ederler. De ki, yemin etmeyin. Bu bilinen, takdir edilen bir itaattir. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat edin. Bundan sonra eğer dönerseniz, itaat etmezseniz, ona, Resul'e düşen sorumluluk sadece ona yükletilen tebliğdir. Ve sizin üzerinize düşen sorumluluk size yükletilendir. Ve eğer ona itaat ederseniz, hidayete erersiniz. Resul'ün üzerinde açıkça tebliğden başka bir sorumluluk yoktur. Allah sizden ameni olanlara ve salih amel nefs tezkiyesi işleyenlere, kendilerinden öncekileri yeryüzünde halife kıldığı gibi, mutlaka onları da halife kılacağını ve onlara, onlar için razı olduğu dinlerini mutlaka sağlamlaştıracağını ve korkularından sonra korkularını mutlaka güvenliğe çevireceğini vaat etti. Bana kul olurlar, hiçbir şeyle bana şirk koşmazlar. Bundan sonra kim inkar ederse, işte onlar fasıklardır. Ve namazı ikame edin ve zekatı verin ve Resul'e itaat edin ki böylece rahmet olmasınız. Sakın kafirleri yeryüzünde Allah'ı aciz bırakıcı zannetme. Ve onların barınacağı yer ateştir. Ve dönüş yerleri mutlaka kötü bir yerdir. Ey amenu olanlar! Ellerinizin altında sahip olduklarınız, köleleriniz, cariyeleriniz ve sizden buluğa ermemiş olanlar, 3 vakitte yanınıza girmek için sizden izin istesinler. Fecr, sabah namazından önce, elbiselerinizi çıkarttığınız öğle vaktinde ve yatsı namazından sonra. Bu 3'ü avret vaktidir. Sizden sakınmaları gereken zamandır. Bu zamanların dışında birbirinizi dolaşmanızda sizin ve onların üzerine bir günah yoktur. İşte böylece Allah size ayetleri açıklıyor. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hikmet sahibidir. Ve içinizden sizden olan çocuklar, buluğ çağına erdiği zaman onlardan öncekilerin izin istediği gibi bundan sonra izin istesinler. İşte böylece Allah size ayetlerini beyan ediyor, açıklıyor. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hikmet sahibidir. Ve kadınlardan nikah, evlenme ümidi olmayan yaşlı kadınların ziynetlerini açmaksızın dış giysilerini çıkarmalarında bundan sonra onlara vebal, günah yoktur. Ve iffetli olmayı istemeleri onlar için daha hayırlıdır. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir.

Ama kör olana bir güçlük yoktur. Ve sakat olana, hasta olana bir güçlük yoktur. Ve size de evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarlarına sahip olduğunuz yerlerde veya arkadaşlarınızda yemek yemenizde bir güçlük yoktur. Topluca veya ayrı ayrı yemenizde size günah değildir. Evlere girdiğiniz zaman birbirinize Allah'ın katından mübarek ve tayyip bir selamla selam verin. İşte böylece Allah size ayetlerini açıklıyor. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Ancak Allah'a ve onun Resulüne iman etmiş olan müminler, bir iş için onunla beraber toplandıkları zaman ondan izin istemedikçe gitmezler. Muhakkak ki senden izin isteyenler, işte onlar Allah'a ve onun Resulüne iman edenlerdir. Öyleyse onlar bazı işleri için senden izin istedikleri zaman onlardan dilediğin kimseye izin ver. Ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Resulün çağırmasını aranızda birbirinizi çağırmanızla eşit tutmayın. Sizden birbirini siper ederek gizlice çıkanları Allah biliyordu. Bundan sonra onun emrine karşı gelenler, onlara bir fitne veya elim azap isabet etmesinden hazır etsinler, sakınsınlar. Muhakkak ki göklerde ve yeryüzünde olanlar Allah'ın değil mi? O, sizin üzerinizde olduğunuz şeyi, kalplerinizde olanı biliyordu. Ve böylece ona döndürüldükleri gün, onlara yaptıkları şeyleri haber verecek. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Furkan Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 77 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere uyarıcı olması için kuluna Furkan'ı indiren Allah mübarektir. O Allah ki göklerin ve yeryüzünün mülkü O'nundur. Ve O çocuk edinmemiştir. Mülkte O'nun şeriki, ortağı olmamıştır. Ve her şeyi O yarattı, sonra da onların kaderini takdir etti. Ve hiçbir şey yaratamayan ve kendileri yaratılmış olan, kendilerine fayda ve zarar vermeye malik olmayan, ondan Allah'tan başka ilahlar edindiler. Ve onlar öldürmeye, hayat vermeye ve nuşura, yeniden diriltmeye malik değillerdir. Ve kafirler, bu Kur'an sadece onun uydurduğu bir yalandır. Ona bu konuda diğer kavimlerde yardım etti dediler. Böylece onlar batılla ve zulümle gelmiş oldular. Ve o Kur'an onun önceden yazdırdığı ve sabah akşam ona okunan evvelkilerin efsaneleridir dediler. De ki, onu göklerin ve yeryüzünün sırrını bilen indirdi. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve dediler ki, bu nasıl Resul ki yemek yiyor ve çarşılarda dolaşıyor? Ona bir melek indirilseydi olmaz mıydı? Böylece onunla beraber uyarıcı olurdu. Veya ona gökten bir hazine atılsaydı, verilseydi veya ondan ürünlerinden yiyeceği bir bahçesi olsaydı. Ve zalimler, siz ancak sihir yapılmış, büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz, dediler. Bak, sana nasıl örnekler verdiler, sana ne kötü şeyler yakıştırdılar. Böylece dalalette kaldılar. Artık sebile Allah'ın yoluna ulaşmaya güçleri yetmez. Allah mübarektir ki o, eğer dilerse
sana bunlardan daha hayırlı, daha güzel olan, altından nehirler akan bahçeler verir ve senin için köşkler yapar. Hayır, onlar o saati, kıyameti yalanladılar. Ve biz o saati tekzip edenlere, yalanlayanlara alevli ateş, cehennem hazırladık. Cehennem, onları uzaktan gördüğü zaman onun öfkesini ve uğultusunu işittiler. Ve birbirine bağlanmış olarak oradan dar, sıkışık bir yere atıldıkları zaman orada helak, yok olmayı istediler. Bugün helak, yok olmayı bir defa istemeyin, defalarca isteyin. De ki, bu mu daha hayırlıdır, yoksa muttakilere, takva sahiplerine vaat edilen, onlar için bir ceza, mükafat ve dönüş yeri olan cenneti hult mu, ebedi cennet mi? Orada onlar için diledikleri her şey ebedi olarak vardır. Bu, Rabbinin üzerine olan, üzerine aldığı ve ondan istenen bir vaattir. Ve o gün onları ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri haşredecek, toplayacak, sonra da onlara şöyle diyecek: bu kullarımı siz mi dalalete düşürdünüz, yoksa onlar mı dalalet yolunda kaldılar? Putlar dediler ki, sen Sübhansın, münezzehsin, senden başka dostlar edinmemiz bize yakışmaz. Fakat sen onları ve onların babalarını metalandırdın. Bu sebeple öyle ki zikri unuttular ve helakı hak eden bir kavim oldular. İşte böylece Allah'tan başka taptıklarınız, söylediklerinizden dolayı sizi yalanladılar. Artık azabı uzaklaştırmaya ve yardım almaya muktedir olamazsınız. Ve sizden kim zulmederse ona büyük azap tattırırız. Ve senden önce de gerçekten yemek yiyen ve çarşılarda dolaşan Resullerden başka farklı bir Resul göndermedik. Ve sizin bir kısmınızı bir kısmınıza sabrediyor musunuz diye fitne, imtihan kıldık. Ve Rabbin en iyi görendir.''

Ramazan ayında takva sahibi bir imam bir köyde bulunuyor. Herkes ondan memnun. Her akşam onu bir kişi evine davet ediyor. Bir karı koca da adetten onu da davet ediyor. Ama o günkü davetten önce koca eşine bir miktar para veriyor. Ev sahibi hanım da hocayı evine davet edin telaşı içerisinde yemeklerle şeylerle meşgul. O verdiği parayı masanın üzerine koyuyor. O sırada imamı da çağırdıklarında geliyor. Fakat pencere açık ve dışarıdan bir rüzgar esiyor. Masa üzerindeki parayı ne yapıyor? Savuruyor. O savurduktan sonra da imam da orada ya bunların parası gitmesin. Alıyor o parayı, katlıyor ve o duvarda asılı Kur'an'ın kılıfının içine koyuyor. Geliyor akşamleyin koca eşi teravihten geliyor. Para yok. Düşünmeye başlıyor ikisi yan yana geliyor ki. Ya sen benden başka kimse buraya gelmedi. Bir tek imam geldi. Başka kimse yok. Ve düşünmeye başladı. Götürmüşse mutlaka imam götürmüş. Başka bir şey arası yok. Tabii bunlar gönül koyuyorlar. İşlerinden homurdanıyorlar vesaire vesaire. Yıl dönüyor. Tekrar Ramazan ayı geliyor. Tekrar köylüler yarış içine giriyorlar. Takva sahibi imamı iftara çağırıyorlar. Bizimkiler gönül koyuyor. Hiç orada olmuyorlar. En sonunda dayanamıyor gidiyor. Diyor ki sana seni davet etmiyoruz biliyor musun diyor. Hayır diyor ben de anlamadım yani ne oldu. Ben size karşı düşünüyorum gerçekten bir hatam olmalı ki yani ben de hiç anlayamadım. De anlatıyorlar böyle böyle bir paramız vardı. Bu şekilde oldu. Biz eşimle birlikte olsa olsa imam götürür diye karar verdik. İmam ağlamaya başlıyor. İmam ağlamaya başlıyor. Diyor ki tamam ya özür dileriz götürürsen de. Hiç önemli değil. Seni ağlatmak için biz bunları söylemedik diyor. Ben diyor ona ağlamıyorum. Kur'an'a ağlıyorum. Bir yıl geçti, siz o Kur'an'ı o duvardan indirip kılıfın içerisinden ne okudunuz, ne bu Kur'an'da ne var ne yok diye hiçbir talebin sahibi olmadınız. Evet, gerçekten o para masanın üzerindeydi. Pencere açıktı, siz burada değilken rüzgar savurduğu için ben de yerden aldım o parayı. İşte şu anda duvarda asılı olan Kur'an'ın içerisine koydum. Eğer siz Kur'an'ı açıp okumuş olsaydınız, o parayı içinde görecektiniz. O zaman diyor ben kendime değil, imam mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Bir kararı siz verin. İşte sevgili kardeşlerim aslında bugün günümüzde ne olmuş? Ulaşmayı dilemeyenler için Kur'an öksüz, Resulullah bildiriyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi kalacak. Her türlü hizmeti parayla satın alabilirsiniz ama Müslümanlığı parayla satın alabilir misiniz? Hayır. Bizzat kendiniz dileyeceksiniz ve yaşayacaksınız.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta'l müstakîm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersiyle bir daha Allah Teala bizleri birleştirdi, bir araya getirdi, beraber kıldı. Allah'tan bahsetmek, onun Kur'an-ı Kerim'den bahsetmek, Kur'an-ı Kerim'i ondan öğrendiğimiz standartlarda Allah'ın öğretisiyle sizlere öğretmek. İşte bununla vazifeliyiz. Allah hepinizden razı olsun. Hicr suresinin 25. ayeti kerimesiyle inşallah bugünkü konumuza başlıyoruz. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inne rabbeke huve yahşuruhum innehu hakimun alim. Kelimeler ve inne ve muhakkak rabbeke senin Rabbin huve o yahşuruhum yahşuruhum onları haşreder, huzurunda toplar. İnnehu muhakkak ki o hakimun, hakimdir, hikmet sahibidir, hüküm sahibidir. Alimun, alimdir, en iyi bilendir. Ve inne rabbeke ve muhakkak ki senin Rabbin hüve yahşuruhum o onları haşreder, huzurunda toplar. İnnehu hakimun alimun. Muhakkak ki o hakimdir, alimdir. Cümlecikleri birleştiriyoruz. Ve muhakkak ki senin Rabbin o onları haşreder, huzurunda toplar. Muhakkak ki o hakimdir, alimdir.

Allah Teala burada muhakkak ki senin Rabbin onları haşreder, huzurunda toplar. Muhakkak ki o hakimdir, alimdir buyuruyor. Hakimdir, hikmet sahibidir, alimdir, her şeyi alimdir, her şeyi bilendir. Öyleyse Allah-u Teala'nın bütün insanları mahşer meydanında toplayacağı bir vakadır. O gün herkes Mahkeme-i Kübra'da hesaba çekilecektir. Mahkeme-i Kübra bütün insanların aynı anda mahkemede olduğu bir kainatın en büyük mahkemesidir. Ama bu mahkemede hakim yok, savcı yok, davalı yok, davacı yok, avukat yok. Bu mahkemede sizin hayat filminiz var ve hayat filminizde kendi hayatınızı göreceksiniz, düşüncelerinizi de. Ve düşüncelerinizle hayat filminiz arasındaki ilişki sebebiyle, illiyet rabıtası sebebiyle size hiçbir noktada zerre kadar zulmedilmediğini göreceksiniz. Öyleyse bütün insanlar orada Allah-u Teala'nın huzurunda bir araya geleceklerdir. Kıyamet günü. Ve ayet 26. وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَلَكَدْ ve andolsun halakla biz yarattık el insane insanı min den salsalin toprak inorganik maddeler ve su karışımından meydana gelmiş zamanla sıcakta suyu uçup kurumuş ve içinde havanın dolaşabileceği sese dönüşebileceği boşluk olan cisim. Min den hameyin organik dönüşüme uğramış. Mesnunin standart belli bir şekil verilmiş.

bakıyoruz. Ve lekad halaknel insane, andolsun ki biz insanı yarattık. Min salsalin, salsalinden. Toprak, inorganik maddeler ve su karışımından meydana gelmiş. Zamanla sıcakta suyu uçup kurumuş ve içinde havanın dolaşabileceği, sese dönüşebileceği boşluk olan cisim. Min hameyin mesnun, hameyin mesnun olan standart bir şekil, insan şekli verilmiş ve organik dönüşüme uğramış. Salsalinden.

Andolsun ki biz insanı hameyin mesnun olan saz halinden, standart insan şekli verilmiş ve organik dönüşüme uğramış saz halinden yarattık.

Amein, inorganik maddelerin bazılarının özel şartlarda bir süre sonra organik madde dönüşümüne uğramış hali. Mesnun'un de belli bir şeklin standartize edilmiş hali, örneğin standart insan şekli. Toprakta bulunan azot bakterileri inorganik azotu organik azota çevirir. Böylece biyolojik bedenin ilk yapı taşı olan amino asitlerin amin grubunu NH2 oluşturur. Karbon atomuyla su amino asidin asit grubu olan karboksil grubunu COOH meydana getirir. Canlı bedenin yapı taşı olan DNA dezoksiribonükleik asidin 4 ana amino asidi olan adenin, tiyonin, guanin ve sitozinin yapısının esasını organik karbon C ve organik azot N oluşturur. Toprağa gömülen cesedin parçalanması organik azot ve organik karbonun tekrar inorganik karbon ve inorganik azota dönüşmesi esasına dayanır.

Allah Teala yine Kur'an-ı Kerim'de insanın inorganik sistemden organik sisteme geçen temel yapısının standartlarını burada basit iki tane ifadeyle vermiş. Hameyn, salsalin, min hameyn, mesnun.

Sasani'nin toprak. Aslında çamurken sonra kurumuş. Standart bir şekil verilmiş. Hameyin organik dönüşümü oranmış. Mesnun da şekillendirilmiş. Öyleyse burada toprağın inorganik standartlarının organik standartlara zaman içerisinde dönüşmesini temin etmiş Allah-u Teala ve insanı yaratmış. Allah-u Teala muhtevaya baktığımız zaman inorganik maddelerin organik maddeye dönüşmesinin, organik maddelerin de inorganik maddelere dönüşmesinin dünyada devamlı bir hüviyet kazandığını görüyoruz. İnsanın vücuda gelmesinde bildiğimiz çamurun azot tatbikatıyla tesiriyle inorganik azot organik azota çevrilir. Ve böyle bir sistemde önce amino asitlerin birincisi amin grubu teşekkür eder. Ve daha sonra da dezoksiribonükleik asidin diğer dört ana amino asidi adım adım gelişir. Adenin, tiyonin, guanin ve sitozin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece inorganik maddelerin hayatla alakası olmayan maddelerin yavaş yavaş hayatı tutabilecek olan Allah-u Teala hayat verdiği zaman hayatın tesiri altına girecek olan yeni bir hüviyet Allah-u Teala oluşturuyor. Daha evvelki ayette gördüğümüz gibi 23. ayette miydi? Diyordu ki Allah Teala ve inna le nahnu nuhyi ve numitu ve nahnu'l varisun. Muhakkak ki ve muhakkak ki sadece biz diriltiriz, yaşatırız, hayat veririz ve öldürürüz diyor Allah Teala. Öyleyse hayat verecek Allah-u Teala hayatı verdiği zaman o hayatın o muhtevada üstlenebileceği, yerleşebileceği bir muhtevayı Allah-u Teala oluşturuyor. Amino asitler grubunu. Ve ondan sonra hayat veriyor insana. Dikkat edin.
Allah Teala bu statüyü oluştururken böyle bir dizaynda

sistemin inorganik başlangıcından organik başlangıca ulaşması hayatın başlaması değildir. Organik bir sistemde hayat yoktur. Ama hayat gelirse o hayatı kabul edecek ve devam ettirecek olan bir vasıf taşır organik sistem. Ona hayatı veren, akıl adı verilen bir mahlukuyla onu ne yapacağını bilen bir hüviyete sokan Allah'tır. Yani Allah'a gerek yoktur. Her şey kendi kendine oluşmuştur tezi Allah'ın kanunları karşısında hiçbir şey ifade etmez. Bir takım alimlerin biraz ilimden bir şeyler öğrendiler diye hemen Allah'ın söylediklerini yalanlamaya çalışmaları bize öteden biri onların zavallılığı konusunda bir hüzün verir. Allah'ın onlara verdiği ilim onları daha çok Allah'a yaklaştıracak bir ilim olmasına rağmen onları Allah'ın yokluğunu iddia edecek bir hedefe yöneltiyor. Bunun arkasında sadece şeytan var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Önümüzdeki günlerde, aylarda, yıllarda şeytanı ve onun takımını çok daha iyi tanıyacaksınız. Çünkü yavaş yavaş ortaya çıkma günleri yaklaşıyor. Kimlerin? Ortada olanların değil, gizli olanların. Şeytanın dünya üzerindeki uşaklarının. Ve Hicr suresi 15. ayeti kerime sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Vel canne halaknahu min kablu naris semum. Ve el canne can, cinlerin babası. Halaknahu, onu yarattık. Min kablu, daha önce, önceden min nari es semumi, semumun ateşinden. Semum, samda denir adına, çölde esen, hücrelerin içine nüfuz eden yakıcı, kavuran sıcak rüzgar.

Ve can, cinlerin babası ya da cinlerin başlangıcı, ilki. Onu daha önce semumun ateşinden yarattık diyor Allah Teala. Nüfuz eden kavurucu bir ateş. Öyleyse insanın yaratılışı topraktan, cinlerin yaratılışı kavurucu ateş, bir başka ifadeyle enerji. Burada Hicr suresinde Allah Teala hayatı kendisinin verdiğini, başka hiç kimsenin bu işe yetkili olmadığını, sadece hayatı biz veririz diyor Allah Teala. Nerede hayat varsa, hayatın var olması sadece Allah'a bağlıdır. Allah hayatı başlatandır. Allah hayatı bitirendir. Hayatı başlatan da, bitiren de, öldüren de, dirilten de Allah'tır. Ve cinlerin atasının, ilk cinin adı Can, nasıl insanlar Adem Aleyhisselam'dan geliyorsa, cinler de Can'dan gelmişler. Hicr suresinin 28. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iskale Rabbuke lil melaiketi inni halikun beşeren min salsalin min hameyin mesnun. Ve iskale, ve demişti Rabbuke, senin Rabbin, el melaketi meleklere, inni, muhakkak ki ben halikun, yaratan, yaratıcı, beşeren, bir beşer, min, den, salsalin, salsalinden,

Sağ salim toprak. İnorganik maddeler ve su karışımından meydana gelmiş, zamanla sıcakta suyu uçup kurumuş ve içinde havanın dolaşabileceği, sese dönüşebileceği boşluk olan cisim. Ali İmran 59 ve Rahman 14'te bu konuda bir şeyler söylüyor. Min'den hameyin organik dönüşümü uğramış. Mesnun'un standart belli bir şekil verilmiş. Cümlecikler ve iskale Rabbüke lil melaketi. Rabbin meleklere şöyle demişti. İnni halikun beşeren. Ben mutlaka bir beşer, insan halk edeceğim.

min salsalin, min hameyin mesnun, hameyin mesnun olan standart bir şekil, insan şekli verilmiş ve organik dönüşüme uğramış salsalinden.

İnne muhakkak ki mesele İsa, İsa'nın meselesi indallahi Allah'ın indinde kemeseli Adem, Adem'in durumu, Adem'in meseli gibidir. Halekâhü min turabin, Allah onu bir topraktan yarattı. Sümme kâle, sonra dedi ki lehu, ona kün, ol. Feyekün, o da hemen insan oluverdi diyor Allah Teala. O da insan oldu.

Öyle ise Bakara suresinin Ali İmran suresinin 59. ayet-i kerimesi Hazreti Adem'in oluşmasını net bir şekilde bağlıyor. Topraktan onu yarattık diyor. Onu topraktan yarattık. Sonra ona dedik ki ol. O da oluverdi diyor. Ve Rahman suresinin 14. ayet-i kerimesinde bir başka ışık daha görüyoruz. Rahman 14.

Bismillahirrahmanirrahim. Halakal insane min salsalin kel fehhari. İnsanı yarattık.

Halakal insane min salsalin kel fehhari. O Allah Adem'i yani insanı pişmiş kerpiç gibi kuru bir çamurdan yaratmıştır. Yani kerpiç evvela yapıldığı zaman suludur, çamurdur ama güneşte kurur ve kuruyup katılaşır. İçine konulan samanlar vasıtasıyla da birbirini tutar. Ama kerpiç hiçbir zaman organik hüviyete gelmez, inorganik olarak o standartlarda kalır. Adem Aleyhisselam da başlangıçta bir kuruyacak olan bir kerpiç gibi ıslak bir çamurdan vücuda getirildi, normal bir çamur. Salsalin diyor adını Allah Teala. Sansalin dışında bir tabir daha başka bir yerde kullanıyordu. Ama şu anda ayet-i kerime aklımıza gelmedi. Ve insanın yaratılış statüsü burada insana Allah Teala çamurdan vücuda getiriyor, şekil veriyor ve sonra onu organik dönüşüme uğratıyor Allah Teala azot bakterileri vasıtasıyla. Azot vasıtasıyla. Ve o bakteriler inorganik olan Hazreti Adem'in toprağını organik hale getiriyorlar. Allah Teala da ol emriyle can veriyor, hayat veriyor Hazreti Adem'e.

kuntu fihi min ruhi. Fe'a'u lehu sacidin. Fe artık iza olduğu zaman seveytuhu onu sevva ettim, dizayn ettim ve nefahtu ve üfledim fihi onun içine min ruhi ruhumdan üfledim fe hemen ka'u yere kapanın düşün ona onun için sacidin secde edenler ve izâ seveytuhu artık onu dizayn ettiğim zaman ve nefahtu fihi min ruhi ve onun içine ruhumdan üfledim fekâ'u lehu sacidin hemen ona secde edenler olarak secde ederek yere kapanın demiş Allah-u Teala.

hemen ona secde edenler olarak, yani secde ederek yere kapanın. Bu cümlecikleri cümle haline getirdiğimiz zaman artık onu dizayn edip içine ruhumdan üflediğim zaman hemen ona secde ederek yere kapanın.

Allah-u Teala dikkat edilirse bir evvelki ayette Allah meleklere demiş, ben bir beşer yaratacağım. Orada indi ilahide etrafındaki meleklere diyor bunu. Ve arkasından da diyor ki, ben ne zaman onu seva edersem, şekillendirirsem ve onun içine ruhumdan üfürürsem, üfürdüğüm zaman ben şimdi onu şekillendireceğim. Ruhumdan da onu üfüreceğim. Ruhumdan üfürdüğüm zaman onun önünde secde edenler olarak secde ederek yere kapanım. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada son derece net bir olay var. Allah'ın meleklere verdiği emrin temeli var. Bir toprak parçasından husule getirdiğim Adem Aleyhisselam'a secde edin demiyor. Ona diyor, ruhumdan üfüreceğim. Benim

hayat verdiğim, insan adı verilen bir yaratık benim ruhumu taşıyacak. Yani tekrar bana iade etmek üzere. Ama o aranızda hiçbirinizde olmayan bir vasfın sahibi. Ona ruhumdan üfürdüm. Aslında sizin secdeniz Hazreti Adem'in fizik vücuduna değildir. Aslında siz meleklerin secdesi onun vücudunda bulunan benim ruhumadır. O yeryüzünde beni temsil edecektir. Nitekim Allah Teala yeryüzünün halifesi olarak, Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak insanı tayin ediyor. Çünkü insan Allah'ın ruhunu taşıyan kainattaki tek varlıktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu satanistlerin şeytanla alakalı sözlerine bakın. Şeytan diyor ki ben Adem'e secde etmem. Ben ondan üstünüm. Sen beni ateşten, onu ise çamurdan yarattın. Ateş, çamur necistir. Ben ondan üstünüm. Allah'a yalan söyleyerek ondan bir de yardım istiyor iblis. Allah Teala'nın seni mutlaka cehennemde sonsuza kadar azaplandıracağım sözü üzerine bana diyor kıyamete kadar ömür ver. Bana verdiğin ilmi geri alma. Ben o Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetini yoldan çıkarmaya çalışacağım. Şeytanın gizlediği ne? Şeytanın gizlediği Adem Aleyhisselam'da onun çamurdan vücuda getirilmiş olan fizik vücudunun ötesinde Allah'ın ruhundan üfürülmüş olduğu. Meleklerin hiçbirisinde Allah'ın ruhu yok, İbliste de yok, cinlerde de yok, hayvanlarda da yok, bitkilerde de yok. Kainatta insandan başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değil. Sadece insan o ruha sahip. Onun için kainatın en üstün mahluku secde Adem Aleyhisselam'ın zatına değil, Adem Aleyhisselam'da meknuz bulunan, var olan Allah'ın ruhuna yapılıyor. Allah'ın emri üzerine. İblis bu büyük hakikati görmezlikten gelerek fizik vücutları mukayese ediyor. Onun fizik vücudunu çamurdan yarattın, salsalinden yarattın. Benimkini ise ateşten yarattın diyor. Cinlerinkiyle şeytaninki aynı oluyor. Semum. Bir daha bakalım ne olduğunu. Semum. Evet, sam yerinin ateşi, insanın içine nüfuz eden bir ateş türü. Yakıcı ateş. İşte şeytan da öyle bir ateşten, beni ateşten yarattın diyor Allah Teala'ya. Onu çamurdan yarattın diyor. Fizik vücutları mukayese ediyor. Çünkü kendisinde fizik vücudun ötesinde sadece nefs var. Nefs insanda da var. Ama insan
şeytanın hiçbir zaman sahip olamayacağı bir şeye sahip şey, insanda ruh var. Onu yüceltecek olan, Allah'ın en sevgilisi yapacak olan ve Allah'ı temsil etmesine sebebiyet veren farklılık. Ve şimdi insanlar iblisten üstün yaratılmalarına rağmen iblise tapıyorlar, iblise, şeytana ibadet ediyorlar.

Allah razı olsun. Hicr suresi 30. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Fe sece del melaiketu kulluhum ecmaun. Fe secede, böylece secde ettiler. El melaiketu, melekler. Kulluhum, onların hepsi. Ecmaun, toplu olarak. Fe secede el melaiketu, böylece melekler secde etti. Kulluhum ecmaun, onların hepsi birden toplu olarak. Cümlecikleri birleştiriyoruz. Böylece meleklerin hepsi birden toplu olarak secde etti. Öyleyse meleklerden secde etmeyen hiç kimse yok. Peki meleklerden secde etmeyen olabilir miydi? Sevgili kardeşlerim, olamazdı. Çünkü melekler Allah'ın iradesiyle Allah'ın emirlerini yapmaya programlanmış olan mahluklar. Nefsleri yok, ruhları da yok. Allah neyi emrederse sadece onu yapmak üzere dizayn edilmişler. Unutmayın, cehennemdeki zebaniler de melektir. Cennetteki huriler de, kılmanlar da melektir. Cehennemdeki zebaniler de sadece Allah'ın emrini gerçekleştirir. Buna göre programlanmışlardır. Cennetteki huriler de, kılmanlar da sadece Allah'ın emirlerini gerçekleştirirler. Onlar da buna göre programlanmışlardır. Arşı tutan melekler, arşı tutacak, yoklukta tutacak hüviyette yaratılmışlardır. Her melek sadece görevini yapmak üzere dizayn edilmiştir. Hiçbir meleğin Allah'ın emrine isyan etmesi söz konusu değildir. Yapısı buna müsait değildir. Ve ne diyor Allah Teala burada bunun tabii neticesi olarak? Fesecedel melaiketü kulluhum ecmaun. Böylece diyor, meleklerin hepsi birden toplu olarak secde ettiler. Ve 31. ayet-i kerime. İlla iblis. Hariç iblis. İlla iblis eba en yekune me'as sacidin. İlla hariç iblis, şeytan eba, diretti, çekindi, en yekune, olmak me'a, beraber, en sacidin, secde. İlla iblis, İblis hariç, eba, çekindi, en yekûne, olmak, tan, me'as sacidin, secde edenlerle beraber. İblis hariç, secde edenlerle beraber olmaktan çekindi,

İblis hariç secde edenlerle beraber olmaktan çekindi. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu iki ayete baktığımız zaman فَسَّجَدَ الْمَلَاكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعِينَ diyor Allah-u Teala. Bütün melekler, meleklerin hepsi birden toplu olarak secde etti. İblis hariç diyor. O secde edenlerden, secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı. Olmaktan

Direnerek kaçındı. Eba kelimesinde bir diretme ifadesi de var. Kaçındı. Direnerek kaçındı.

İblis hariç secde edenlere beraber olmaktan direnerek kaçındı. Meleklerin hepsi birden toplu olarak secde etti dediğine göre Allah-u Teala, İblis meleklerin arasından birisi değil. İblisin de bir melek olduğu, adının Lüsifer olduğu ifade edilir bazı metinlerde. İblis bir melek değildir. Eski adı her neyse, Lüsifer'se Lüsifer olsun. Ama Eblese kelimesi, İblis kelimesi üç temel harften geliyor. Ve Lam Se.

eblese kelimesi de ümidini kesti anlamına geliyor. Allah'ın rahmetinden ümidini kesen mahlukun adı İblis'ü. İblis. Şimdi burada muhtevaya dikkatle bakın. İblisin bir melek olmadığı burada kesinlik kazanıyor. Çünkü Allah Teala diyor ki bütün melekler hepsi birlikte. Hepsi birlikte toplu olarak bütün melekler secde etti diyor. Meleklerden secde etmeyen kimse kalmamış. İblis secde etmediğine göre, meleklerden de secde etmeyen kimse olmadığına göre iblisin melek olması mümkün değil. İblis zaten başka bir ayette de geçtiği gibi kendisinin ateşten yaratıldığını söylüyor Allah-u Teala'ya. Ben, sen beni ateşten yarattın, dumansız ateşten yarattın diyor. Veya o tarzda bir ifade. Yakıcı bir ateşten. Bu sebeple iblisin cin tayfesinden olması söz konusu. Bu noktada Allah-u Teala bizlere şeytanın bir melek olmadığının, eskiden de bir melek olmadığının kesin işaretini veriyor. 32. ayete geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kale ya iblisu ma lekel ella tekune me'as sacidin. Kale dedi ki ya iblisu, ey iblis, ma, niçin, niye, leke, sen, ella entekune, senin olmaman, mea, beraber, es-sacidine, secde edenler. Cümleciklere bakıyoruz. Kale ya iblisu, Allah-u Teala şöyle buyurdu. Ey iblis,

Maleke illa tekune, sen niçin olmadın? Me'as-sacidin, secde edenlerle beraber. Allah Teala şöyle buyurdu: ey iblis, sen niçin secde edenlerle beraber olmadın? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, açık ve net olarak görünüyor ki iblis bir melek değil, iblis ateşten yaratılan, dumansız ateşten yaratılan, semumdan yaratılan bir mahluk, cin tayfesinden bir mahluk. Ve açık bir şekilde Allah-u Teala kendisine ve bütün meleklere ona ruhumdan üfürdüm, hadi şimdi ona secde edin demesine rağmen son derece açık bir ifadeyle söylüyor Allah-u Teala: ona ruhumdan üfürdüm, şimdi hepiniz ona secde edin. Yani aslında ona değil, benim ona üfürdüğüm ruhuma, benim sizin aranızdaki temsilcime secde edeceksiniz demiş oluyor Allah-u Teala. Ve ona rağmen iblis Allah'ın emrine itaatsizlik ediyor, secde etmiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir dersimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Ve Hicret suresinin 32. ayet-i kerimesiyle bugünkü dersimizi inşallah bitiriyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizi zülcenahayn kılması konusundaki dualarımızla sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederim ki bir defa daha Allah bizleri bir Allah sohbeti yapmak üzere bir araya getirdi. Allah'ın emrettiği standartlarda, emrettiği konularda, emrettiği tarzda. Sevgili kardeşlerim, bir güzelliği daha beraber yaşamak için hazır mısınız? Bir Allah sohbetinde Allah ile beraber olmak için, onun dizaynı içinde olmak için. Öyleyse yeminlerden bahsetmek istiyorum sizlere bu akşam. Hadi şimdi sizinle beraber zamandan evvele doğru bir yolculuk yapıyoruz. Ve A'raf suresinin 172. ayeti kerimesine ulaşıyoruz. Bu ayeti kerime zamandan evvele aittir. Ezelde. Galu vela gününden bahsetmek istiyorum size. Allah Teala diyor ki biz bütün Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık da onların hepsine birden dedik ki diyor. Elestü bir Rabbüküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Allah Teala böyle söylüyor bize. Hepimiz kalbimizle Allah'ın söylediklerini duyuyoruz. Kalbimizle Rabbimizi görüyoruz karşımızda. Baş gözlerimiz değil, kalbimizdeki gözlerle görüyoruz. Kalbimizle işitiyoruz ve kalbimizle cevap veriyoruz. Ne diyoruz? Allah Teala soruyor. Elestü bir Rabbiküm? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz negatif suallerin Arapçadaki pozitif cevabını veriyoruz. Bela. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Allah Teala diyor ki hepsini bütün insanların nefslerine şahit kıldım diyor. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Ne demek istediğini Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Diyor ki Allah Teala, o zaman dediniz ki diyor, işittik ve itaat ettik. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne demişiz? İşittik ve itaat ettik. Öyleyse Allah Teala bize ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğunda hepimiz diyoruz ki evet Rabbimizsin. Nefslerimize bizleri şahit tutuyor. Kıyamet günü biz bundan haberdar değildik demesinler diye diyor. Öyleyse Allah'ın bizden aldığı bir şeyler var ki biz bundan haberdar değildik demeyelim diye. İşte o bir şeylerin ne olduğunu Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Allah Teala ben sizin Rabbiniz değil miyim deyip de bizden bela cevabını alınca, evet sen bizim Rabbimizsin cevabını alınca diyor ki madem ki ben sizin Rabbinizim öyleyse sizlere emrediyorum ey nefsler bana yemin vereceksiniz. Bana teslim olacağınıza dair, kalbinizi teskiye ve tasfiye edeceğinize dair bana yemin vereceksiniz. Ey ruhlar, sizlerden de misak istiyorum. Fizik vücudunuz hayattayken, fizik vücudunuz ölmeden evvel bana geri döneceksiniz. Ey fizik vücutlar, beçhler, sizlerden de ahd istiyorum.
şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacaksınız. Soruyor Allah Teala, sözlerimi işittiniz mi? Cevap veriyoruz, semina, işittik. Allah Teala buyuruyor, öyleyse itaat edin. Nefsler yemin veriyor tezkiye ve tasfiye olacaklarına, yani Allah'a teslim olacaklarına dair. Ruhlar misak veriyor, ölmeden evvel Allah'a geri döneceklerine dair. Fizik vücudumuz ölmeden evvel ruhumuzun Allah'a geri döneceğine dair, Allah'a geri dönerek ulaşacağına dair. Ve nefslerimiz yemin, ruhlarımız misak veriyor, fizik vücutlarımız da ahd veriyor. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacaklarına dair. Sonra mı? Sonra Allah Teala soruyor. Sözlerimi işittiniz mi dedikten sonra, biz semina dedikten sonra, Allah Teala bize yeminleri, misakları, ahdleri bizden aldıktan sonra soruyor. Emrime itaat ettiniz mi diyor. Diyoruz ki atana, itaat ettik. Biz itaat ettik. Allah Teala buyuruyor. Bu yeminlerinizi, misaklarınızı, yani misakinizi üzerinize farz kıldım diyor Allah Teala. Üzerinize yükledim diyor. Aslında üç yeminimizi birden üzerimize o gün yüklemiş Allah Teala. İşte ezelde Allah ile böyle bir ilişki içerisindeyiz. Öyleyse üç tane kelime geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Yemin, misak ve ahd. Başka? Ahdallahi geçiyor, Allah'ın ahdi. Başka? Allah'ın vasiyeti geçiyor. Öyleyse bunların hepsinin ayrı bir manası var. Birbirlerinden farklı anlamlar taşıyorlar. İşte bugün, bu akşam konumuz, bu yeminlerimiz. Genel anlamda hepsi yemindir. Türkçe'de yemin dediğimiz zaman neyi anlıyorsak yemin kelimesinden, hepsi yeminlerimizdir. Ama Kur'an'daki isimleriyle anlamalıyız. Kur'an'da da yemin kelimesi yemin olarak geçiyor. Sağ taraf olarak da geçiyor yemin. Hatta Allah Teala kendinden bahsederken yeminihi diye kullanıyor. Sağ tarafıyla dürdüğünü söylüyor gökleri. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içinde beraber olmak, güzellerin de güzeli. Öyleyse Allah'a verdiğimiz yemine, misake, ahde, hadi gelin beraberce biraz daha yaklaşalım. Nerede bahsediyor Allah Teala nefsimizin Allah'a verdiği nesnenin yemin olduğundan? Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayetlerinde bahsediyor. Diyor ki, küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri derecelerin karşılığı olarak. Ama yemin sahipleri, onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Yemin sahipleri cennette olacaklardır diyor Allah Teala.
Öyleyse Allah'a verdiğimiz yeminler var, Allah'a verdiğimiz misaklar var, Allah'a verdiğimiz ahitler var. Çoğul olduğumuz için onları da çoğul kıldım ama aslında her birimiz için Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahit söz konusu. Öyleyse bu yeminimiz, yemin sahipleri yani yeminlerini yerine getirenler, onlar cennette olacak diyor Allah Teala. Cehennemdekiler kim? Nefslerinin Allah'a verdiği yemini yerine getirmeyenler. Peki bu nefsimizin Allah'a verdiği yemini yerine getirirsek cennet ehli olacağımıza göre, bir başka ifadeyle felaha ereceğimize göre, acaba nefsimizin ne olması lazım? Hangi istikamete yemin vermiş olması lazım ki onu yerine getirelim de Allah'ın cennetine girelim? Şems suresinin 7-8-9. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor. Ve nefsin ve ma sevvaha, o nefse ve onu sevva edene. Fe elhamaha fucuraha ve takvaha. O nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fucuru ilham edilir. Kat eflaha men zekkaha. 8. ayette onlara Allah'ın takvası ve şeytanın fucuru ilham edilir diyor. Ve 9. ayette de Allah Teala diyor ki kat eflaha men zekkaha. Felaha ererler. Kimler? Men o kişiler ki zekkaha, onu yani nefslerini tezkiye ederler. Nefsini tezkiye eden felaha erdi diyor Allah Teala. Kat değeri geçmiş zaman takısı olduğuna göre nefsini tezkiye edenler felaha erdi diyor. Öyleyse nefsin tezkiyesi diye bir olay var. Demek ki Allah Teala'ya nefsimizin verdiği bir yemin var, nefsimizi tezkiye etmek. Tezkiye, temizlemek, arıtmak anlamına gelen bir kelime. Hakkında rapor vermek anlamına gelen bir kelime. Başarısıyla alakalı bir rapor. Tezkiye. Memuriyetlerde teftiş geldiği zaman tezkiye adına denir. Amirler memurları hakkında tezkiye doldururlar. Başarılarının durumu hakkında yukarıya bilgi ulaştırılır. Buna da tezkiyedir. Öyleyse nefsimiz Allah'a tezkiye olacağına dair yemin vermiş. Güzel. Peki ruhumuz ne vermiş Allah-u Teala'ya? Misak vermiş. İşte Rad suresi 20 ve 21. ayetler. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيسَاقِ. Misakı bozmazlar. Allah'a verdikleri misaklerini bozmazlar. Ne yaparlar bozmazlar da? Söylüyor Allah Teala. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Neymiş o? Allah Teala tarafından emredilmiş. Ezelde ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız, misakimiz Allah Teala tarafından emredilmiş. İşte demin söylediğimiz Maide suresinin 7. ayet-i kerimesindeki olgu bu. Misakinizi üzerinize farz kıldım diyor Allah-u Teala. Üzerinize yükledim diyor. Öyleyse Maide suresinin 7. ayet-i kerimesine beraberce bir göz atalım. Ne diyor Allah-u Teala? Veskürü nimetallahi aleyküm. Allah'ın üzerinizdeki
nimetini hatırlayın diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın üzerimizde bir nimeti var. Ve Misaka hüllezi ve ona olan misakinizi, Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve ona olan misakinizi hatırlayın diyor Allah-u Teala. Ve ese kâkum bihi. İskültüm, dediniz ki semina, işittik ve etana, ve itaat ettik. Ettekullâhe, Allah'a karşı takva sahibi olun. İnnallâhe alîmün, bizzat-ı sudur. Allah sudurlarda, sadırlarda, göğüslerde olanı, sinelerde olanı bilir. Burada Allah Teala esekâkum diyor. Onunla sizi, onunla size vasiyet ettiği sözü hatırlayın diyor Allah Teala. Sizi sorumluluk altına soktuğu sözü hatırlayın diyor. O gün ezelde Allah Teala'ya öyle demişiz. İşittik, itaat ettik. Yemin, misak ve ahd vermişiz. Allah'a verdiğimiz nefsimizin yemini, misak, misakinizi hatırlayın diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah olan, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Orada demek ki Allah'a verdiğiniz misakiniz var. Ne diyor Allah Teala? Onlar misaklarını bozmazlar. Nedir misakları? Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakları budur diyor Allah Teala. Peki Allah Teala misak deyince acaba sadece bunu mu söylüyor? Ruhumuzun Allah'a verdiği bu yemini mi söylüyor? Rad suresinin 3 ayet sonrası 25. ayet-i kerimesi gene aynı şeyi söylüyor. Bu sefer de tersten alarak söylüyor. Diyor ki Allah Teala, onlar Allah'a evvelce misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Allah'a evvelce misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor Allah-u Teala. Demek ki Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği bir şey var, ruhumuz, ve onu kesiyorlar. Neymiş o? Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şey, misakimiz. Evvelce Allah'a misak vermelerine rağmen misaklarını bozarlar. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Öyleyse misakini bozan bir kişi, ruhunu Allah'a ulaştırmayan kişi. Peki, başka bir anlamda daha kullanılmıyor mu acaba misak kelimesi Kur'an-ı Kerim'de? Kullanılıyor. Allah-u Teala, Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz nebilerden misak almıştık diyor. Ve misak aldığımız zaman onlara demiştik ki diyor, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Yani nebilerden sonra
sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e diyor Allah Teala yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair sizden misak istiyorum. Bana bu misakı veriyor musunuz? Dilinizle de ikrar ediyor musunuz? Bu kesin sözü misaki bana verdiğinizi nebiler diyorlar ki evet. Dilimizle de ikrar ediyoruz ki o Resul'e yardım edeceğiz. Ona iman edeceğiz. Dilimizle de ikrar ederiz ki bu misaki veriyoruz. Allah Teala diyor ki birbirinize şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse burada da misak var. Allah'ın bütün nebilerden aldığı bir söz. Her ne kadar bizim sevgili din adamlarımız, o bahsedilen Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir diyorlarsa da Allah Teala Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde o gün nebilerden söz aldığımız gün var ya diyor, misak aldığımız gün, o gün senden de misak aldık diyor Allah Teala. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o gün o nebilerin arasında bulunduğunu ve ondan da kendisinden sonra gelecek olan bir Resul'e iman edeceğine ve ona yardım edeceğine dair misak aldığını söylüyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir söz, kesin bir söz, misak. Ve bir sonraki ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki bundan sonra yani o Resul kendisini beyan ettikten sonra kim o Resul'e tabi olmazsa tabi olmayanların hepsi fasıktır diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde. Ve o gün gelmiştir ama Resul'e tabi olunmamıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanlık tarihi boyunca Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar gelen bütün nebilere ve bu nebiler var olduğu ve var olmadığı sürece, çünkü aralarında büyük fetret devirleri var. Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında 700 yıl, Hazreti Musa ile Hazreti İsa arasında 2000 yıl. Sevgili kardeşlerim, o fetret devirlerinde de bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri vardı. Allah-u Teala Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz bütün kavimlere Resuller göndeririz ve ard arda göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek, bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor. Tabii burada kavimlerin çoğunluğu kastediliyor, %90'dan fazlası kastediliyor. %90'dan fazlası bütün kavimlerde Allah'ın Resullerini hep inkar etmişler, reddetmişler. Hep 110'un altında rakam. Kabul edenler, tabi olanlar, onların da adım adım gerçekleşmesi söz konusu. Baştan bütün Resuller mutlak olarak reddedilmişler, inkar edilmişler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala bütün nebilerden de misak aldığını söylüyor. Ayrıca Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de onların hepsinden diyor, mukaddes kitaplarda yazılı olanları inkar etmeyeceklerine dair misak alınmamış mıydı onlardan diyor Allah-u Teala. Hepimiz o konuda Allah'a misak vermişiz. Allah'ın indirdiği kitaplar arasında farklılık gözetmeyeceğimize dair
onları inkar etmeyeceğimize dair Allah'a misak vermişiz. Kesin söz alınmış hepimizden. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı bu standartlar içinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir de Allah'a verdiğimiz ahdimiz var. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd. Allah-u Teala Yasin Suresinin 60 ve 61. ayetlerinde diyor ki, Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e, en la tabidüş şeytane, innehu lekum adun mübin, ve eyni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a verdiğimiz bir de ahdimiz var. Fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan kurtarmak ve Allah'a kul olmak. Öyleyse yemin, misak ve ahd. Üç tane yemin. Ama yemin ve misak ve ahd ile alakalı konular burada bitmiyor. Allah-u Teala ahdallahi kelimesini kullanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani Allah'ın ahdi. Demin başka bir vesileyle söylediğimiz, misak sebebiyle söylediğimiz Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Sevgili kardeşlerim, sakın bizim ahdimizle, bizim Allah'a verdiğimiz ahdle Allah'ın ahdini birbirine karıştırmayın. Bizim ahdimiz bu Yasin 60 ve 61'de ben sizlerden ahd almadım mı diyor. O zaman o bizim ahdimizdir. Bizim ahdimiz fizik vücudumuzla alakalı. Şu vücudumuzu, fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edeceğiz. Bu kadar. Ama Allah'ın ahdi, Allah'ın ahdi çok farklı bir hüviyet taşıyor. Allah hem bizden ahd almış, hem de bize ahd etmiş ki Allah'ın ahdi ruhumuzu da, veçhimizi de sırasıyla, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemiz. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı, Allah'ın ahdi dediğimiz zaman ruhumuzu, veçhimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmemiz. Böylece yeminimizi sırasıyla söyleyelim, misakimizi, ahdimizi ve yeminimizi yerine getirmemiz. Bitiyor mu? Hayır. Biz Allah'a bu üçünü verdik. Yemin, misak ve ahd. Peki Allah? Allah bunların ötesinde bir şey daha istiyor bizden. İrademizi de Allah'a teslim etmemiz. Hakka tukatihi, takvanın sahibi olmamız. Allah-u Teala diyor ki, Ya eyyühellezine aminittukullâhe hakka tukatihi. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ve siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun. Önce Müslüman olun diyor Allah-u Teala. Sonra ölün. İşte bu Müslüman kelimesi,
burada kullanıldığı anlamıyla bir remz taşıyor. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, Müslüman olun. Dikkat edin, Müslüman kelimesi ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimini içerir. Hepsi Müslüman kelimesinin içindedir. Hakkı tukatihi takvayı ifade eder ve remz oradadır, işaret oradadır. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Müslüman olarak ölün. Allah'a ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi teslim etmiş olarak ölün. Allah'ın farzı. Bir hakkın takvaya ulaşmamız Allah-u Teala tarafından farz kılınıyor. İrademizi Allah'a teslim etmemiz farz kılınıyor. Ve böylece Müslüman olmak şerefine eriyoruz. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimi, ölmeden evvel teslim olmak, her şeyimize teslim olmak. Dört emaneti de Allah'a teslim etmek. Nefsimiz başlangıçta rehine. Ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Bu teslimden sonra da nefsimiz rehine. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim edene kadar nefsimiz rehine. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudumuz da emanet oluyor. İlk emanet ruhumuz. Ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman nefsimiz rehineydi. Teslim edene kadar, teslim olduktan sonra da rehine. Ama fizik vücudumuz emanet oldu. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Nefsimiz emanet oldu. Nefsimizi Allah'a teslim ettik. İrademiz emanet oldu. İrademizi de Allah'a teslim ettik. Müslüman olduk. Bu remzin taşındığı bir teslimiyet. Hakkı tukatihi takvanın sahibi oluşu, oluşumuzu ihata eden, bir hakkın takvanın sahibi olarak İslam olmak. Bu tarzda bir teslime Müslüman olmak diyor Allah-u Teala. Ve nerede geçerse Allah-u Teala diyor ki size Müslüman adını Hazreti İbrahim'in Hanif dini gereğince size Müslüman adını veren o Allah'tır diyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin tatbikatında Allah üzerinize bir zorluk yüklemedi diyor. Ve Hazreti İbrahim'in Hanif dininin gereklerini yerine getirerek Müslüman getirdiğiniz için, getireceğiniz için size Müslüman adını veren o Allah'tır diyor. Yani Allah'a ruhuyla, veçiyle, nefsiyle ve iradesiyle teslim olanlar adına anlamına gelen Müslüman kelimesini veren odur diyor. Ve orada da geçiyor. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün.

Ve bu vasiyeti ruhumuzu da, etçimizi de, nefsimizi de, irademizi de kaplıyor. Şimdi bakalım En'am suresinin 152 ve 153. ayetlerine gelin beraberce bakalım. Ne diyor Allah Teala? Maide En'am. 152'nin baş tarafında Allah Teala "Ve la takrabu mal-el yetimi illa billeti hiye ahsenu hatta yebluga eşudde ve efful keyle vel mizane ve bil kıst. La nükellifu nefsen illa vusaha ve izâ kultum fadilu ve levkâne za kurba." Diyor ki buraya kadar Allah Teala yetimin malına buluğ çağına erişinceye kadar güzel şeklin dışında yaklaşmayın. Ölçüyü, tartıyı tam ve doğru yapın. Hiç kimseye gücünden fazlasını yüklemeyiz. Söz söylediğiniz zaman, yani şahitlik ettiğiniz zaman anlamına geliyor. Akrabanız dahi olsa adaleti muhakkak yerine getirin. Ondan sonra söylediğine bakıyoruz. Konumuzla alakalı olan kısma geldik. Ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Allah'ın ahdini ifa edin. Ahdallahi veya ahdillahi, Allah'ın ahdını ifa edin. Evfu, ifa edin, yerine getirin. Zalikum, işte bu sizin için. Vassakum, sizin üzerinize vasiyetidir. Bihi, onunla. Lealeküm tezekkürün. Bunları iyice tezekkür gerekir ki tezekkür edesiniz. Umulur ki tezekkür edersiniz. Zalikum, işte bunlar vassakum, sizin için vasiyettir. Allah'ın vasiyetidir. Allah size bununla, Allah'ın ahdi ile vasiyet etti. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. İşte bu Allah'ın vasiyetidir diyor Allah Teala. Allah'ın ahdi ve Allah'ın vasiyeti, yemin, sırasıyla söyleyelim, misak, ahd, yemin ve iradenizin Allah'a teslimi, Müslüman olur. Öyleyse Allah'ın vasiyeti ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimini içeriyor. 153'e bakıyoruz şimdi. Ve enne haza sıratı müstakimen. İşte bu ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmeniz, Allah'ın vasiyeti ve Allah'ın ahdi, sırat-ı müstakimdir. Bunların hepsini yerine getirmeniz sırat-ı müstakimdir. Her biri ayrı bir sırat-ı müstakimde tecelli eder demek istiyor Allah Teala. Fette bi uhu. Öyleyse ona tabi olun. Sırat-ı müstakime tabi olun. Ve la tettebu'u sübüyle, diğer yollara sakın tabi olmayın. Feteferraka biküm an sebilihi. Onlar sizi Allah'ın yolundan

0: tefrikaya düşürürler, ayırırlar. Zalikum vassakum bihi leallekum tettekûn. İşte bu Allah'ın size vasiyetidir ki bunlarla size vasiyet etti. Umulur ki takva sahibi olursunuz. İşte Allah Teala size bunları takva sahibi olasınız diye vasiyet etti diyor Allah Teala. Ve bu takva sahibinin hudutlarının nereye kadar gideceğini Bakara suresinin 102. ayet kerimesinde görüyoruz. Orada Allah Teala söylüyor. Ya eyyühellezine aminüttekullâhe hakka tukatihi ve mâ temutunne illâ ve entüm müslimûn. Ey amin olanlar, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a, bir hakkın takvaya kadar bütün takvalarda teslim olun, sonra ölün. Ölmeden evvel teslim olun. Böylece Müslüman olun, ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim olmuş, teslim etmiş birisi olun diyor Allah-u Teala. Allah'ın vasiyeti. Ne gördük? Allah'ın vasiyeti var. Ne gördük? Allah'ın ahdi var. Ne gördük? Bizim yeminimiz, misakimiz, ahdimiz var. Bunların hepsi ayrı ayrı hidayet. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimi, her biri ayrı bir hidayeti simgeliyor. Ama En'am suresinin bu 153. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala vasiyetini de Allah'ın ahdini de takvaya ulaşmak olarak anlatıyor. Ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimiyle takvaya ulaşırsınız diyor. Takvanın sonu budur diyor. Son takva iradenizin Allah'a teslimidir diyor Allah Teala. Çünkü söylediği şey hem Allah'ın ahdi En'am 152, hem Allah'ın vasiyeti En'am 153. Her ikisinde de sırat-ı müstakimlerle Allah'ın ahdini ve Allah'ın vasiyetini yerine getireceğinizi ifade ediyor Allah Teala. Mutlaka yerine getirmenizi emrediyor. Ve bi ahdillahi efu, Allah'ın ahdini mutlaka yerine getirmenizi emrediyor ve bu ahdin yerine getirilmesinin Allah'ın vasiyeti olduğunu söylüyor Allah Teala. Ve bu Allah'ın vasiyetinin ve ahdinin yerine getirilmesinin de sizi takva sahibi kılacağını ifade ediyor. Vasiyeti yerine getirin ki asıl takva sahiplerinden olun diyor. Yani bir hakkın takvanın, yani hakkul yakin takvasının sahibi olun. Bir başka ifadeyle bu takvanın sahiplerine Müslüman adını veriyor Allah Teala. Halbuki insanlar için Müslüman olmak ne kadar kolay. Nüfus kağıdınızda Müslüman yazıyorsa, tamam, siz Müslümansınız. Oysa ki Müslüman olabilmek, İslam şerefinin en son noktasına ulaşabilmek demek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a verdiğiniz yeminler, misaklar ve ahdler. Hepsi de hidayet. Böyle yapın ki hidayete eresiniz demiş oluyor Allah-u Teala. Peki ruhunuzun Allah'a ulaşması hidayet mi? ruhunuzun Allah'a ulaşması hidayet. Fizik vücudunuzun Allah'a kul olması hidayet mi? Fizik vücudunuzun Allah'a kul olması hidayet. Nefsinizin Allah'a teslim olması hidayet mi? Nefsinizin Allah'a teslim olması da hidayet. Öyleyse ne diyor Allah Teala? İnnel hüda hidallah diyor. Allah'a ulaşmak var ya, ruhunuzun Allah'a ulaşması, işte o hidayettir diyor Allah Teala. İnne hüdallahi hüvel hüda diyor. Birincisini Ali İmran 73'te, ikincisini Bakara 120'de söylüyor. İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Öyleyse ruhunuzun Allah'a ulaşması hidayet. Yani misakinizi yerine getirmeniz bir hidayettir. Peki. Fizik vücudunuzu Allah'a kul etmeniz hidayet mi? Evet, hidayet. İşte Allah Teala şöyle buyuruyor. Nahl 36. Biz bütün kavimlerde Resul bahs ederiz. O kavimlerde bulunan insanlar insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. O kavimlerde bulunan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Peki sonrası nasıl ayet-i kerimenin? Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Yani Resul'e tabi olan hidayete ermiş. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Hidayete erememişler, tabi olmamışlar ve üzerlerine dalalet hak olmuş. Dalaleti hak etmişler. Öyleyse şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak neymiş? Hidayetmiş. Demek ki misakimizi gerçekleştirmemiz hidayete ermemizi ifade ediyor. Ahdimizi gerçekleştirmemiz gene hidayeti ifade ediyor. Peki yeminimizi gerçekleştirmemiz, o da hidayet. Bakınız Maide 105'te ne söylüyor Allah Teala? Ya eyyühellezine aminu aleykum enfisekum. La yedurrukum men dalle izat edeytum. Sümme merciukum cemiyan. Diyor ki Allah Teala, nefisler üzerinizdedir. Ey Allah'a ulaşmayı dileyenler, ey amili olanlar, nefsler, nefsleriniz üzerinizdedir. Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Neydi sorumluluğu nefslerinizin? Tezkiye olmak. Öyleyse nefslerinizin tezkiyesi üzerinize farzdır diyor Allah Teala. Nasıldı ifadesi? Kat eflaha men zekâ diyordur Şems 8'de. Andolsun ki onlar felaha erdiler. Nefslerini, onu, nefslerini tezkiye edenler felaha erdi. Nefslerini tezkiye edenler felaha erdi diyor Allah Teala. Kurtuluşu, cennet saadetine erdi. Öyleyse nefsinizi tezkiye etmek, felaha ermek, kurtuluşa, cennet saadetine ulaşmak. Burada da Allah Teala nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir dediğine göre nefsinizi tezkiye etmek, daha ileride tasfiye etmek üzerinize borçtur diyor Allah Teala. Ve şöyle buyuruyor. La yedirrüküm men dalle izah tedeytüm. Siz hidayet üzere olduğunuz zaman, hidayete adım attığınız zaman, hidayet üzere olduğunuz zaman üç cepheden birden. Bir, nefsiniz nefs tezkiyesine başladığı zaman nefsinizin hidayeti. İki, ruhunuz Allah'a doğru yola çıktığı zaman ruhunuz da hidayette oldu. Üç, fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başladığı zaman, izah o zaman. İzah dedeytüm, hidayet üzere olduğunuz zaman. La yedirrüküm, size zarar veremezler. Men, kişiler, dalle, dalalette olan kişiler, siz hidayette olduğunuz zaman size zarar veremezler. Hangi hidayet? Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerine bize borçtur diyor Allah Teala. Bu noktadan bahsediyor. Yani nefs tezkiyesinin de bir hidayet olduğu kesinlik kazanıyor. Allah Teala aynı müesseseyi nefs tezkiyesinin bir hidayet olduğunu Zümer 23'te de daha açık bir şekilde anlatıyor. Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen. Allah kitaba ve içindeki sözlere müteşabih olarak ikişer ikişer indirir diyor. Ne indirir? Bir evvelki ayete kerimede Zümer 22'de söylediği nurları. Ne diyor Zümer 22'de? Sadece diyor Allah'ın göğüslerini şerh ettiği, yardığı, yani göğüslerinden kalplerine yol açtığı, nur yolu açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir diyor. Ondan sonra da bu nurun ikişer ikişer indirildiği ve Kur'an'a ve onun içindeki ayetlere müteşabih olduğunu, benzer olduğunu biliyor. Nasıl Kur'an bir zarfsa, ayetlerin, sözlerin her biri birer mazrufsa, zarfın içindekilerse, Allah'ın gönderdiği rahmet ve fazlan, rahmet zarftır, fazl mazruftur. İkişer ikişer indirir diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Mesaniye ikişer ikişer. Takşeirri minhü, ondan kişi huşuya ulaşır diyor. Cünüdühüm ve kulübühüm ilâ zikrillah. O kişinin tüyleri, cildi ve kalbi ürperir diyor. Bu gelen Allah-u Teala'nın nurlarından. Yahşemle Rabbühüm ve huşu sahibi olur kişi diyor. Sümme tel'inü cülüdühüm ve kulübühüm. Ondan sonra o kişinin derisi de, vücudu da titrer. İlâ zikrullah, Allah'ın zikrinden. Böyle bir dizaynda bu nurların gelişinin de bir mana ifade ettiğini görüyoruz. Geliyor ve kişinin kalbini adım adım Allah'tan gelen nurlar aydınlanıyor. Ve Allah'ın zikrine yönelik olarak kalbi kişinin bu noktaya ulaşır diyor. Arkasında diyor ki Allah Teala zalike hüdallahi yehti men yeşâ. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki dilediği kişiyi bu hidayete erdirir. Demek ki Allah'tan gelen nurlar kişinin nefsinin kalbinde nefs tezkiyesini gerçekleştiriyor. Bunun da adına hidayet diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece bir yeni sohbetimiz tamamlanıyor. Yeminler, ki yemin kelimesi misakide, ahdide Allah Teala'nın vasiyetini de, Allah'ın ahdini de ifade ediyor. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını, Allah'ın hepinizi sonsuz saadete ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.
1: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Doktor Abdülcabbar Boran'dan muhteşem bir çalışma daha. Kur'an-ı Kerim kavramları, hidayet, sabır, riya, mürşit, şefaat, nefs, ölüm ve merak ettiğiniz tüm konuların Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçtiğini bulmak artık çok kolay. Kur'an kavramları ve bu kavramların ilişkili olduğu tüm ayetleri tek tek gösteren bu kitap bir fihrist niteliğinde. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek hangi ayetlerde geçiyor? Ruh hangi ayetlerde nasıl anlatılıyor? Sahabe ile ilgili tüm ayetler. Bu kitapta merak ettiğiniz kavramları ve o kavramla ilgili tüm ayetleri kolayca bulabileceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Hayatın tek bir sırrı var. Kainatın tek bir sırrı var. Sevgi, sevgi ve sevgi. Allah her şeyi sevgiyle yaratmış. Allah kesinlikle her şeyi sevmemizi istiyor. Ve Allah her şeyi sevdirmemizi istiyor. Bizim burada huzurunuzda tek bir gayemiz var. Allah'ı sevmeyenleri Allah'ı sevdirtmek. Allah'ı sevenleri de Allah'a sevdirtmek. Yani iki tane şey. Birincisinde sevgiyi öğrenmek, ikincisinde sevgiyi öğretmek. Sevgiyi öğreten biri olmak istiyorsanız, siz Allah tarafından sevileceksiniz. Sevgiyi öğrenen birisi olmak istiyorsanız, siz Allah'ı seveceksiniz. Bunu yerine getirdiğiniz an, siz de havariler gibi mutlu yaşarsınız. Siz de Rabbani ve Ahbariyan gibi mutlu yaşarsınız. Siz de sahabe gibi Allah'ın güzelliklerini yaşarsınız. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin, yoktan beni var edensin, bana mutluluğu verensin, benim mutlu olmamı istiyorsun, ben sana teslim olmayı diliyorum, beni mutlu et ya Rabbim de, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla. İnşallah.

0: Bizler hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetine sahip olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri birlikte kıldı, bir araya getirdi. Her devirde mürşit var mı konulu konferansımıza? Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel sizleri çok ama çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Her zaman muhterem efendimizin buyurduğu bir hakikat var. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Her güzel şey mutlaka Allah'a ulaşma dilemekle başlar. Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Acaba Kur'an-ı Kerim'de bunun yeri var mı? Kur'an'ın bütünlüğünü incelediğim zaman Allah'a ulaşmayı dilemenin Kur'an'ın giriş kapısı olduğunu görüyoruz. İşte ayetler, evvela 7 grup ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin akıbeti söyleniyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve tabi Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah Teala Rad 27'de zikredildiği gibi delalette bırakıyor. Başlangıç noktasında insanlar ne durumda? Başlangıçta da insanlar 19 negatif özelliğin sahibi ve bu 19 negatif özellikten bir tanesi de delalet. Yani herkes başlangıçta delalettedir. 19 negatif özellik ve bunlardan bir tanesi delalet. Şimdi herkesin başlangıçta delalette olduğunu bildiren bir yedili slaytımız var. Evet, herkes için başlangıç koşulu delalette başlıyor. Herkes delalette ve bir insanın, delalette olan bir insanın Kur'an-ı Kerim'e nüfuz edebilmesi, Kur'an ayetlerinin manasına varabilmesi ancak ve ancak delaletten kurtulup hidayete adım atmasıyla başlar. Hidayete adım atmak, işte bugün ifade ettiğimiz gibi kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlar. Ama aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemek, nasıl Kur'an'ın giriş kapısı ise, aynı zamanda cennetin de giriş kapısı. Sevgili kardeşim, tekrar Allah'a ulaşma dileğiyle ilgili slaytımıza dönecek olursak ne görüyoruz? Gördüğümüz o ki, 7 grup ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin akıbeti anlatılıyor. Onlar delalettedirler. Allah onları delalette bırakıyor. Ve delalette olanlar için bir mürşit yok. İşte Allah kimi delalette bırakırsa onun için bir mürşit yok. Kimi delalette bırakırsa hidayetçi yok. Kimi delalette bırakırsa hidayetçi yok. İşte 10 tane ayet-i kerime mürşidine tabi olmayanlar delalettedir. Alman 164. Ondan evvel onlar gerçekten açık bir delalet içindeydiler. Arabi 86. Allah kimi delalete bırakırsa onun için bir hidayetçi yoktur. Nahl 36. Allah hidayete erdirdi. Bir kısmının üzerinde delalet hak oldu. Kimler üzerinde delalet hak oluyor? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin. Kehf 17. Kimi delalete bırakırsa onlar için bir veli mürşit bulunmaz. Taha 123. O zaman kim hidayetime tabi olursa delalete kalmaz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah Teala delalette bırakıyor. Kasas 50. Kendi heveslerine tabi olandan daha delalette kim vardır? Zümer 23. Allah kimi delalete bırakırsa onun için bir mürşit hidayetçi yoktur. Câsiye 23. Allah onu ilim üzere, faydasız ilmi üzere delalette bıraktı. Akâf 32. İşte onlar apaçık delalet içindeydiler. Cuma 2. Onlar elbette onlar sadece açık bir delalet içindeydiler. Görüyoruz ki 7 grup ayet-i kerime gelince Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin Allah onları delalette bırakıyor ve delalette olanlar için bir mürşit yok.
Ama kim Allah'a ulaşmayı dilediyse sonra mutlaka mürşit ihtiyacı o kişiyi kuşatacaktır. Allah Teala onun kalbine mürşit sevgisini koyacak. Çünkü üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilediği an, dördüncü basamakta Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve peş peşe ona baş gözündeki camın müsireyi alıyor, kulaklarındaki vakrayı alıyor, kalbindeki ekrenti alıyor. Hicab ve mesturenin kaldırılması, o kişinin mürşidi mürşid olarak görmeye başlaması, vakranın alınması, mürşidin sözlerinin haktan inen sözler olduğuna idrak etmesi, anlamaya başlaması, Hac 54 ve kinetin alınması, yerine ihbatın konulmasını görüyoruz. Öyleyse mürşide karşı içimizden öyle bir arzu gelir ki mutlaka tabi olmak iş dünyamızın temel hedefi haline gelir ve hacet namazımızı kılarız ve mutlaka mürşidimize ulaşmak isteriz. Allah Teala Nahl 9'da Vallahi kasse sebili min hacair ve lefşali hadakum ecmeyin. Allah'a ulaştıran dergâhlardan sırat-ı müstakim ulaşan bütün yolların yani mürşitlerin tayini Allah'ın üzerinedir. Eğer Allah diyorsa ki bana ulaşma yolunu ben tayin ederim, mürşidi ben size gösteririm diyorsa o zaman bizim mutlaka mürşidi Allah'tan sormamız lazım. Sadece bu ayet değil, Maide 35'te de vesileyi Allah'tan isteyin. Her devirde en üst seviyedeki devrin imamı eğer bir nevi Resulse asaleten devrin imamıdır ve onu Allah bizim için tayin etmiştir. Yani Allah Teala kendisiyle diğer bütün insanlar arasında nevi Resulse asaleten tayiniti ve devrin imamı var. Allah Teala bunu Enbiya 73'te açıklıyor. Öyleyse mürşit yoktur diyenlere bu ayet-i kerime onlara mutlaka ispat sadedinde söylenmeli. Bütün nebi resulleri Allah Teala onları emrimizle hidayete erdiren imamlar tayin ettik. Bugün zaten kimsenin buna itirazı yok. Bütün nebi resuller Allah'ın mürşitleridir diye insanlar kabul ediyor. Ama Kur'an-ı Kerim'i araştırdığımda Maide 19'da nebi resul arasında fetret dönemi var. Nebi resulün olmadığı dönemlerde Allah Teala'nın ardı arkası kesilmeksizin gönderdiği veli resullerden bir tanesini vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Secde 24'e göre. Öyleyse her zaman ulaşabileceğimiz, hacet namazıyla sormamız halinde ulaşabileceğimiz en üst seviyedeki devrin imamı vardır. Devrin imamı bizzat Allah'tan şefaat yetkisine sahiptir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde kim beni hacet namazıyla Allah'tan isterse şefaatime hak kazanır. Ama kim vesileyi, beni temsil eden bir vesileyi hacet namazıyla Allah'tan talep eder, Allah Teala o vesileyi gösterirse Maide 35'e göre o şefaatim ona vacip olur diyor. Kim benim için vesile isterse şefaate ulaşır. Beni Allah'tan isteyin şefaatime hak kazanır. Öyleyse istediğimiz hakikat Allah ile yakın bir ilişki içerisine girmek, Allah'a ulaşmaktır. Allah'ın evliyası olmaktır. Ama mürşide ulaşmadan hiç kimsenin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'ın zatına ulaşamaz. Allah'a ulaşmanın dileğini mutlaka o kişinin kalbinde gördüğü an Allah Teala ifade ettiğimiz gibi Enfal 29'a göre Allah Teala o kişiyi 7 furkan vermek suretiyle bütün günahlarını örtüyor. Tek başına bir dilek insanı mutlak surette cennete götürür mü? Evet. Çünkü bu dileğin sahibi olan kişi hiç cennetlik ameli olmasa dahi
Bu dilek sebebiyle Enfal 29'a göre Allah Teala onun bütün günahlarını örttüğü için günahların örtülmesi sebebiyle o birinci kat cennetin sahibi olur. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek günahların örtülmesi ve amellerin sigortasıdır. Ama Allah'a ulaşmayı dilememek amellerin boşa gitmesi ve günahları sebebiyle kişinin cehenneme gitmesine sebebiyet veriyor. İşte Rahim Esması'nın tecellisi ve Alimran 31'e göre eğer siz Allah'ı seviyorsanız o takdirde bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Allah kime mürşit gösteriyor? 7 ayeti kerimede Allah'a ulaşmayı dileyenlerden bahsediyor. Ve Allah'a ulaşmayı dileyenler için mutlak surette mürşit vardır. Nasıl 7 ayeti kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için onlar için mürşit yok, Allah onları delalette bırakıyor. 10 ayet gelince delalette olanların gideceği yer cehennem diyorsa bu sefer de tam tersi 7 ayet Allah'a ulaşmayı dileyenlerden bahsediyor. Ve dileyenleri mutlaka Allah-u Teala mürşidine ulaştırıyor. Yani kalben Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için aşağıdaki silahta belirtildiği gibi Allah onları mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Alimra 31, Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Alimran 164, onlar mürşide tabi olmadan delaletteydiler. Meryem 43, Hazreti İbrahim Aleyhisselam babasına babacığım bana tabi ol ki sana verilmeyen bana verildi. Seni sırat-ı seviyeye ulaştırayım. Yasin 21, sizden ücret istemeyen kişilere tabi olun. Öyleyse nerede mürşit varsa ayetlerde geçiyorsa arkasında mutlaka tabi olmamızı istiyor Allah-u Teala. Mümin 38, bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Ve Cuma 2, tabi olmadan evvel onlar delaletteydiler. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah Teala Maide 35'te de Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Allah'ın bizim için tayin ettiği mürşidin önünde diz çöküp tövbe ettiğimiz zaman her şeyin bir mana kazandığını, her şeyin arkasında Allah'ın büyük hikmetinin gizli olduğunu mutlaka anlarız. Yaşamak bizim için bir yükken, huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşarken birdenbire Allah'a ulaşmayı dileyip dilediğimiz an, mürşide tabi olduğumuz an farklı bir çehre kazanır. Yaşamayı çok sevmeye başlarız. Bunu da sağlayan elbette Allah Teala'dır. Allah insanı boşuna yaratmamış, başıboş bırakmamış. Bütün kainatı insan için yaratmış ama insan da başıboş değil, insan Allah içindir. İşte Allah'ın insanlar için dilediği iki cihan saadeti ancak ve ancak Allah'a olan teslimiyetle mümkündür. Neyi teslim edeceğiz diye insan kendi kendine sual sorduğu zaman açıkça hemen cevabını verebiliriz. Allah Teala zatından bize ruh üfürmüş, onu teslim etmemizi istiyor birinci sırada. Allah Teala bizi fizik bedenle halk etmiş, onu teslim etmemizi istiyor ve Allah Teala bizi bir nefse dizayn etmiş, onu teslim etmemizi istiyor. Ruhun Allah'a teslimi ruhun hidayetidir. Fizik vücudun Allah'a teslimi fizik vücudun hidayetidir. Nefsin Allah'a teslimi nefsin hidayetidir. Ve bu şekilde Allah'ın bize verdikleri üç vücudu teslim ettiğimiz zaman peşinden mutlak surette irade teslimi gelir. İşte o zaman teslimlerimizi tamamladığımız zaman dört teslim, yedi sabah dört teslim sahabe gibi iki cihan saadetinin sahibi oluruz. Havariler gibi iki cihan saadetinin sahibi oluruz. Rabbaniler gibi iki cihan saadetinin sahibi oluruz. Ve ruhun teslimiyle ilme lakin, fizik vücut teslimiyle irfan, nefsin teslimiyle hikmet ve iradenin teslimiyle hikmetin ötesini A'dan Z'ye kadar iş dünyamızda kendimize mal ederiz. Allah'ın en büyük dost olduğunu o zaman anlarız ve mutluluğu yaşamaya başlarız bütün boyutlarıyla. Öyleyse her devirde
Mürşit var mıdır? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebidir. Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde وَمَا كَانَ مُحَمَّدًا عَبَعَدًا مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكَنَ رَسُولُ اللّٰهِ خَاتَمَ النَّبِي Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizin erkeklerinizden hiçbirisinin babası olmamıştır. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin hatemidir. Son nebidir. Ondan sonra bir daha peygamber gelmeyecek. Ancak Allah Teala irşat müessesini kıyamete kadar devam edeceğini bildiriyor bize. Her devirde devrin imamı vardır. Her devirde ardı arkası kesilmeksizin veli resuller var. Her devirde onların etrafında Allah'ın yetiştirdiği veli mürşitler var. İşte şu anda görüyorsunuz. Her zaman diliminde Nebi varsa asaleten devrin imamı, onun olmadığı dönemde vekaleten devrin imamı, Allah'ın yeryüzündeki halifesi var mutlaka. Her zaman diliminde ve her kavimde ardı arkası kesilmeksizin Resuller gönderiliyor. Her zaman diliminde her kavimde mürşitler, vekil mürşitler var. Öyleyse biz gerçekten Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah mutlak mı surette bizi mürşidimize ulaştırıyor mu? Evet. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah delalette bırakıyor. Onlar için bir mürşit yok. Öyleyse bugün insanlar mürşit yoktur demelerin arkasında ne var? İtiraf ediyorlar. Biz Allah'a ulaşmayı dilemiyoruz demek. O onun ifadesidir. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah onları delalette bırakıyor. Onlar için bir mürşit yok. 10 ayet gereğince onlara Allah-u Teala mürşit göstermiyor ve onları delalette bırakıyor ve 7 grup ayet gereğince delalette olanlar için cehennem söz konusu. 7 grup ayet-i kerime delalette olanların gideceği yer cehennem. Allah onlara da mürşit göstermeyen göndermemiş mi? Göndermiş. İşte Nahl 36. لَقَدْ بَعَسْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اِنَبُوا اللّٰهُ وَاَشْتَنَبُوا تَعُوْتَ Biz bütün ümmetlere Allah'a kul olsunlar, tavukta kul olmaktan iştinab etsinler diye Resuller bahsettik. Ama bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilediği hidayete erdi, diğerlerinin üzerine delalet hakkı oldu. Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? Zümer 71'de de Allah-u Teala size ayetleri tilavet eden, bugüne ulaşmakla uyaran Resul gelmedi mi? Geldi diyorlar, itiraf ediyorlar ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Delaletin hak olması ile azap sözünün hak olması birbiriyle çakışıyor. Aynı manayı ifade ediyor. Ve gerçekten de baktığımız zaman Secde suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki cehennemi insan ve cinlerle dolduracağım. Yani Allah-u Teala'nın bu ayet-i kerimede bunu söylemesi 15'e bakarım secde 15'e veya secde 13. Evet secde 13'te. Lakin hakkal kavlu minel emlenne cehenneme minel cinneti ve nasi ecmeyin. Eğer dileseydik bütün nefslere kendi hidayetlerini elbette verirdik. Herkesi hidayete erdirirdik. Fakat benim mutlaka cehennemi tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım. Yani bunun manası dileseydik onları hidayete erdirirdik. Ama Allah'ın dileği kişinin dilemesinin arkasından geliyor. Kişi devamlı kalbimize bakmasının arkasında ne var? Acaba kulum benden ne diliyor? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman Allah onu delalette bırakıyor. Allah'a ulaşmayı diliyorsa onu kurtuluşa erdiriyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler tek bir dilekle 19 negatif özelliğin sahibiyken Allah-u Teala onlara Rahim esmasıyla tecelli ederek 19 pozitif özelliğin sahibi kılıyor onları. Adin dizaynı. Hemen bakalım beraberce. Öyleyse bütün peygamberler yaşadıkları devirde devrin imamıdır. Peygamberlerin olmadığı dönemlerde de ise Allah-u Teala mutlaka kavim Resullerden bir tanesini Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesi gereğince vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Devrin imamı hidayete erdirendir.
Kavim Resulleri veli mürşitler ise hidayete vesile olanlardır. Allah-u Teala Resullerini kesintisiz olarak her devirde her kavme gönderdiğini, Resul göndermeden azap etmeyeceğini buyuruyor. Biz Resullerimizi ard arda arkası kesilmeksizin gönderiyoruz. Mü'minun suresinin 44. ayet-i kerimesi. Andolsun ki biz bütün ümmetlerin, kavimlerin içinde Resul bahsettik. Hayata getirdik Nalut 36 ve biz Resul göndermedikçe de azap etmeyiz. İsra 15. Hiçbir Resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. İbrahim 4. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki mürşit yoktur diyenlere Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman yüzlerce ayeti kerimede mürşidin farziyetini, mürşidin mutlaka gönderileceğini ve mürşid göndermediği takdirde Allah-u Teala'nın azap etmeyeceğini buyuruyor. Yetmez, halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız denilir, hepimizin cevabı var. Kalu bela günü. Kalu bela gününde ne olmuş da bu noktaya gelmişiz? Kalu bela gününde Allah-u Teala ruhumuzdan misak almış, dünya hayatını Allah'a teslim olacağına dair. Kalu bela gününde fizik vücudumuzdan ahd almış, Allah'a teslim olacağına dair. Kalu bela gününde nefsimizden yenmiş almış, Allah'a teslim olacağına dair. Ve Arap 172'de ruhları, fizik vücutları nefsin üzerine şahit tutuyor ve diyor ki kıyamet günü kimse benim bundan haberim yoktur diyemez. Öyleyse bilmeyen insanlara bu misaki ahdi yemini hatırlatacak, onları açıklayacak bir Resulü Allah mutlaka gönderiyor mu? Evet. Nitekim 173'te, Arap 173'te babalarımız şirkeydi. Şirk koşan babalarımızın zürriyeti sebebiyle bizi helak edeceksin dememeniz için mutlak surette Allah-u Teala Resulünü gönderiyor. Ve Resulün birinci görevi onlara ayetleri tilavet etmek. İkinci görevi tabi olanların nefsini tezkiye ederek ilmin sahibi kılmak. Üçüncü görev kitabı öğretmek. Dördüncü görev hikmeti öğretmek. Beşinci görev hikmetin ötesini öğretmek. Devrin imamların beş görevi var. Ama devrin imamların dışında devrin imamını temsil eden veli resullerin dört görevi, onların veli mürşitlerin ise maruf emretme, münkerden nehyetmek görevleri söz konusu. Öyleyse ne görüyoruz? 14 asır evvel Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün sahabeye Bakara 151'de açıklanan 5 görevle onlara hitap etti. Onlara ayetleri tilav etti. Tabi olanların nefsini tezkiye etti. Ruhlarını Allah'a ulaştırdı. Bizi vücutlarının tesliminde görev yaptı. Nefsin tesliminde görev yaptı ve kesinlikle sahabe Resulullah'a tabi olmak suretiyle Bakara 151'i onunla yaşayarak 7 sabah 4 teslimi yaşadılar. İşte size görev yapmak üzere sizin kendi aranızdan bir peygamberi Allah-u Teala gönderiyor. O sizin ayetleri tilavet ediyor, okuma açıklasın. O sizin nefsinizi tezkiye ve tasfiye etsin. O size kitabı öğretsin, o size hikmeti öğretsin. Sevgili kardeşlerim, bugün mürşit yoktur diyen kişilere bu ayetin muhatabı yok mudur diyorsunuz? O zaman Kur'an-ı Kerim bir kısım ayetleri tatbikattan çıkartıldı mı diyorsunuz? Hayır, böyle bir şey yok. Bunun tek sebebi Kur'an-ı Kerim'i öğrenmediğiniz için. Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın hükümlerini öğrenmediğiniz takdirde kendi zannınıza tabi oluyorsunuz ve mürşit yoktur diyorsunuz. Hatta mürşide tabi olarak daha da ileri giderek mürşide tabi olmak şirktir. Halbuki sizi şirk bataklığından kurtaracak olan Allah'ın mürşididir. Mürşit Allah'ı temsil ediyor. 7 sabah 4 teslimi yaşayan mürşide bilmediklerinizi sormakla mükellefsiniz. Allah-u Teala bu suallerin cevabını her devirde verecek olan en üst seviyedeki mürşidi devrin imamını tayin ediyor. Kavim Resulleri içerisinde
Okam'ın lisanıyla onlara cevaplarını ulaştıracak olan veli resuller var. Bunların etrafında veli mürşitler var. Yani kısacası kalben Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için Allah'ın tayin ettiği bir mürşit mutlak surette var. Karşımızda bir önerim ve tatbikat müessesi var. Hiçbir sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz rahmeti rahmana kavuştuğunda "O benim yegane mürşidimdi, ben ondan başkasına tabi olmam" demedi. Önce Hazreti Ebubekir'e, ardından Hazreti Ömer'e, sonra Hazreti Osman'a, sonra Hazreti Ali'ye tabi oldular. Hulefâ-i Raşid, onlara Hulefâ-i Raşidin deniyor. İrşad etme yetkisinin sahibi olan halifeler. Sahabeden sonra gelen tabi'in sahabeye, onlardan sonraki nesiller ise tabi'ine tabi oldular. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konuda şöyle buyuruyor. Benden sonra nebiler gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Onlara itaat eden bana itaat eder. Onlara asi olan bana asi olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Resulullah'ın bu hadisleri varken hayır mürşit yoktur diyen kim olabilir ki? Size ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun. Kim zamanın imamına tabi olmazsa o cahiliye adetleri üzerine ölür. Benim sünnetime benden sonra gelen raşid halifelerin yoluna tabi olun diyor Allah Resulü. Ve her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden ve hayırlarda yarışan mürşitler hep olacaktır. Mürşide nasıl ulaşılır? Bir mürşide tabi olan herkes irşattan faydalanamaz. Faydalanabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'tan 12 tane ihsan alır ve zikre başlar. Zikirle kalbine sızan rahmet nurları huşuyu oluşturur. Huşu sahibi olan insan perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazıyla Allah'tan mürşidini sorma yetkisine sahiptir ve Allah huşu sahiplerine gösterir. Allah'tan sabır ve namazla yardım isteğiniz zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimdir o huşu sahipleri? Onlar ruhun dünya hayatında ve ölümle, yani iki şekilde ruhun Allah'a ulaşacağından emin olanlardır. Bakara 45-46. Yunus kendisine 7 defa mürşidi rüyasında görünür. Bir dostluk başlar rüyada. Yunus bunun anlamını konusunda bir fikrin sahibi değildir. Ta ki kıtlık senesi gelene kadar Yunus dostlarının tavsiyesi üzerine Hacı Bektaş Veli'nin dergahına gider ve buğday ister. Hacı Bektaş Veli der ki, himmet mi istiyorsun, buğday mı? Allah'ı mı istiyorsun, dünyayı mı? Yunus buğday alır ve yola çıkar. Yarı yolda Allah'ın insana bana bir teklifte bulunduğu, bu cömert, bu sevgili Allah'ın kulu, ama ben himmetin ne olduğunu bilemedim. Neydi bu himmet diye kafasına takılır ve geri döner. Himmet neydi efendim diye sorar. Hacı Bektaş Veli, himmet seni güder, sen de çocuklarını güdersin, koyunların karnını doyursun deyince Yunus buğdaydan vazgeçer, himmeti talep eder. O zaman Hacı Bektaş Veli rabıtada durur, der ki, anahtarın bende değil, Taptuk Emre'de. Mürşiden varan Yunus Taptuk Emre'yi görür, görmez rüyasında 7 defa gördüğü zatın o olduğunu idrak eder. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşirat vardır. Nedir ya Resulullah mübeşirat? O salih rüyadır. Ve gerçekten salih rüyayla Yunus mürşidi Taptuk Emre'nin önünde tövbe eder ve el alır. Hipendedir İslam, Allah'a teslim olmak demektir. Ruhun, fizik vücudunun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi mutlaka farzdır. Böyle bir dizaynda insanın ulaşacakları hedefle kendileri arasında bir köprü olduğunu görüyoruz. Bu köprü mürşittir. Bir kişi bulunduğu sıfır noktasını alan, Allah'a doğru yücelten, Allah'a ulaştırdıktan sonra kemal derecesinde olgunlaştıran, yardım edici, ışık, yardım edici, nur, Allah-u Teala'nın maddi ve manevi nimetleriyle mücehiz olan bir Allah'ın mürşidi mutlaka vardır. Himmet Allah'ın bir muhteşem ihsanıdır. Allah'ın sevgisi olmak isteyen herkes bu sevgiyi mutlaka
Allah'ın kendisi için tayin-i mürşitten öğrenmek durumundadır. Her hayrın, her mutluluğun başı Allah sevgisidir. 7 sabah 4 teslimden oluşan bu dizaynda Allah Teala daha çok ve daha çok severek yaklaşabiliriz. Sonunda sevgi aşka dönüşür. Aşk da daha öteye geçer, hayrına dönüşür ve Allah'ı seven insanları mutlaka o Allah'ı seven insanları Allah da sever ve o bütün insanları da sever. Birbirini seven, sayan, birbirini mutlu etmeye çalışan, kendini adamış nice Allah'ın adamları var ki onlar Allah'ın mürşitleridir. Mürşidin görevine baktığımız zaman bize sevgi öğretmek, bizi sevgiyi ehli kılmak istiyor. 14 asır evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ve sahabeye baktığımız zaman bunun böyle olduğunu görüyoruz. Onlar sevgiyi Peygamber Efendimiz'den öğrendiler ve daha sonra kendinden sonra gelenlere sevgiyi öğrettiler. Aralarında kan davaları sebebiyle insanlar öldürmekte sakınca görmeyen bu insanlar 23 sene kısa zaman dilim içerisinde birbirleri için kendini feda eden Allah'ın sevgili mürşitleri oldular. Allah'ın sevgisidir ki, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sevgisidir ki, o sahabeyi cehennemin en derin çukurlarından aldı, dünyadaki en üstün insanlar arasına ulaştırdı. Sahabenin en büyük hasreti neydi diye soracak olursanız, diyeceğiz ki sevgi. Neden? Çünkü kesin deliller var elimizde. Allah Teala Ali İmran 119'da siz müminler böylesiniz. Siz sizi sevmeyenleri severseniz çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. Allah Teala'nın onun sevgisiyle var ettiği son nebi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizdir. Ondan sonra bir daha nebi gelmeyecek ama size sevgiyi öğretecek olan Allah'ın veli resulleri, veli mürşitleri kıyamete kadar var olacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyip hacet namazıyla mürşidinizi Allah'tan sorarak sevgi öğrenenlerden olmanızı Efendimizin nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek bu konferansın sözlerini tamamlıyoruz. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle diyoruz. Ama eğer bu anlattıklarımızdan siz de sahabe gibi Allah'a ulaşmayı dilediyseniz siz de bu dönemde yaşayan insanlar olarak mürşidinize ulaşmak, onun önünde tövbe etmek istiyorsanız, hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeyi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun mekirinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah'a hayırlısı mübarek olsun. Tövbe alanlar 7000 zikirle başlıyorlar ve bulundukları yerde vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbelerini almayı unutmasınlar. Allah razı olsun. Bir başka konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhum.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde beraberiz. Kur'an'dan ve İslam'dan koparılan Kur'an kavramları. Bu seri inşallah devam edecek. Bu akşam sizlerle birinci konumuzu konuşacağız. Mümin olmak. Mümin olmak İslam'dan ve Kur'an'dan koparılmıştır. Allah'ın Kur'an'da tanımladığı mümin olmakla bugün üniversitelerimizde öğretilen mümin olmak birbirine hiç benzemeyen iki kavramdır. Şeytan 14 asırda Kur'an-ı Kerim

terimin temel kavramlarını kesin bir ölçüyle yok etmeyi, dejenere etmeyi, saptırmayı, asli unsurlarını devre dışı bırakmayı başarmıştır. İşte bu kavramlardan bir tanesi mümin olmak. Mümin, imanın sahibi olan demek. İman, inanç demek. Demek ki mümin, inanan demek. Şimdi zamanımızda mümin kimdir diye soruyoruz. Cevap geliyor, Allah'a inanan mümindir. Öyle midir sevgili kardeşlerim? Allah'a inanan mümin midir? İnsan Allah'a inanıyor diye mümin olmak şerefine erebilir mi? Sual. Hadi bakalım, düşünün. Bir kişi Allah'a inanıyor. O bir mümin midir? Standartlara bakıyoruz. Allah-u Teala müminler cennete girer diyor. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi. Allah bütün müminleri, kadın olsun erkek olsun, cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Ve Allah'a inanan insanlar bizim toplumumuzun %90'ından mutlaka daha fazlasını oluştururlar. İnanmayan insan, ateist sayısı çok azdır. %1'in de çok daha altındadır. Allah'a inanmayan, karşı çıkan, tabiat vardır, Allah yoktur diyen, her şeyin kendi kendisine oluştuğuna inanmaya çalışan, aslında inanmaları da tamam mümkün değil de, insanlar. Onları bir tarafa bırakıyoruz. Geri kalan insanların %90'ını oluşturan kitle inanıyor Allah-u Teala'ya. %90'dan daha fazlası, %99'dan belki daha fazlası Allah'a inanıyor insanların. Bu insanlar acaba Allah'ın cennetine giderler mi Allah'a inanıyorlar diye. Başka bir ifadeyle Allah'a inanmak kişiyi mümin kılar mı? Kur'an'a baktığımız zaman Allah Teala mümini ve kafiri birbirinden ayırmış. Diyor ki müminler cennete girer, kafirlerin gideceği yer cehennemdir diyor. Öyleyse inançla cennet arasındaki ilişkiyi kurmamız lazım. Dehr suresinin 3. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki lehedeynahu sebila. Biz onları sebile hidayet ederiz, ulaştırırız. İmma şekura, imma kefura. Ama dileyen küfredenlerden olur, dileyen şükredenlerden olur. Şakir ve kafir iki ayrı dizaynı ifade eder. Şakir, Allah'a şükreden ve şükrü kabul edilendir. Kafirlerin şükrü kabul edilmez. Öyleyse kimdir şakir, kimdir kafir? Öbür taraftan mümin ve kafir kavramları birbirinin tamamen zıttıdır. Kafir, inanmayan. Kefere kelimesi ve küfar kelimesi bunun çoğulu, inanmayanlar. Mana itibariyle böyle durum. İnananlar ve inanmayanlar ve halk geniş açılı olarak şeytan tarafından buna inandırılmış. Allah'a inanıyorsa bir kişi mümindir. Allah'a inanmıyorsa mümin standartları içerisinde o kişiyi
alamıyoruz. Acaba bu kadar basit mi? İnsanımızın %99'u en az böyle olduğunu kabul edersek, %99'u olduğunu kabul edersek, 100 milyon olsaydık, içimizden 1 milyonun inanmaması lazımdı. Demek ki 70 milyon olduğumuza göre, eğer aramızdan 700 bin kişi inanmıyorsa, %1 inanmayanlar, 700 bin kişi yok inanmayanlar. Ondan çok daha aşağıda. Öyleyse bizim ülkemizde herkes mümin. Allah Teala müminleri cennetine alacağını söylüyor. Kafirler ise ölçü olarak verdiğimiz cehenneme giren bir daha cehennemden çıkmaz konusunda ard arda sıraladığımız 29 tane ayet-i kerimede genel olarak kafir kavramı kullanılıyor cehenneme gidecekler için. En aşağı 30 tane, 40 tane, en aşağı 20 tane ayet-i kerime kafirlerin gideceği yerin cehennem olduğunu kesinleştirmiş. Öyleyse bir sonuca buradan varıyoruz. İnsanların %99'undan fazlasının cennete girmesi lazım müminler diye. Girerler mi? İki ekstrem ucun sonuçlarına bakalım gelin beraber. Optimistler ve pesimistler ne diyorlar? Bu karamsarlar diyorlar ki, yahu kardeşim, biz müminiz, Allah'a inanıyoruz ama sahabenin bile 10 tanesine nasip olmuş Allah'ın cennetine girmek. Hiç bizim gibi bir insan Allah'a inanıyor, yani mümin, ben müminim ama cennete gireceğime inanamıyorum doğrusu diyor. Optimistler içinse cevap hazır. Arkadaş diyor, ben Allah'a inanıyorum. İnandığıma göre müminim. Mümin olduğuma göre Allah-u Teala bu ayet-i kerime gelince beni mutlaka cennetine alacak. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre. Ben mutlaka Allah'ın cennetine gireceğim. O zaman onu hatırlatarsınız eğer, ya kardeşim peki ama sen namaz kılıyor musun, oruç tutuyor musun, zekat veriyor musun, kelime-i şehadet getiriyor musun? İslam'ın 5 tane şartını hatırlatıldığını farz edin. Büyük kısmı onları da yerine getirmiyor. Ama söylenen de kesin yani. Müminleri Allah cennetine ulaştıracak ve kişi Allah'a inandığına göre mümin olduğuna kesin şekilde inanıyor. O zaman diyoruz Allah Teala müminleri cennetine alacak ama seni nasıl cennetine alacak? Sen Allah'ın hiçbir görevini yerine getirmiyorsun. Sadece inanıyorsun diye Allah Teala'nın seni cennete alacağına inanıyor musun? O zaman duruluyor. Ama diyor ki tamam, ben Allah Teala'nın emirlerini yerine getirmiyorum ama müminim. Öyleyse ne yapacak Allah Teala beni? Önce cehennemine alacak tabii. Ne kadar suç işlediysem o kadar zaman cehennemde kalacağım. Cezamın süresi dolunca hapishaneye girip çıkıyormuş gibi, o zaman oradan çıkacağım. Allah Teala beni cennetine alacak. Sevgili kardeşlerim, evvela bu kabusu bitirmemiz lazım. Cehenneme giren bir daha cehennemden çıkamaz. Bir defa daha size bu konudaki ayetleri sadece ayet numarası vererek, vakit geçmesin diye sadece ayet numarası vererek bildirmek istiyorum. Cehenneme giren kişinin bir daha oradan çıkmayacağını söylüyor Allah Teala. Ve 29 tane ayet-i kerime açık bir şekilde bunu söylüyor. Sadece ayetlerin numarasını ve kelimelerle en kısa ifadeyi. Birinci ayet Araf 36, Ulaike ashabun naru hum fiha halidun. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. Birinci ayet Araf 36. 2. Ashab 65,
halidine fiha ebeda. Ahzab 64'te Allah Teala diyor ki Allah kafirleri lanet etmiş, onlara bir ateş hazırlamıştır. Ahzab 65, halidine fiha ebeda. 3. ayet-i kerime Ali İmran 116. Ülâike ashabün nâru hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. 4. Bakara 39. Ülâike ashabün nâru hüm fîhâ hâlidûn. 5. Bakara gene 81. Ülâike ashabün nâru hüm fîhâ hâlidûn. 6. Bakara 217. Ve ülâike ashabün nâru hüm fîhâ hâlidûn. 6 ayet-i kerime oldu sevgili kardeşlerim. Onlar ateş ehlidirler, ebediyen orada kalacaklardır. Bakara 257, 7. ayet-i kerime. Bilâki ashabin nâru hüm fîhâ hâlidûn. Aynı ifade. Onlar ateş ehlidirler, orada devamlı kalacaklardır. Bakara 275, aynı ifade. 8. ayet. Beyni 6. Fî nâri cehenneme hâlidîne fîhâ. Cehennem ateşindedir. Cehennem ateşinin içinde haline fiha, orada ebediyen onun içinde. Orada ebediyen kalacakları cehennem ateşindeler. 10. ayet-i kerime cin 23. Fe inne lehu nara cehenneme haline fiha ebeda. Ona içinde sonsuz olarak kalacağı cehennem ateşi vardır. Muhakkak ki onun için cehennem ateşi vardır. Orada ebediyen kalacağı. 11. ayet-i kerime Enbiya 99. Küllün fiha halidun. Hepsi orada ebediyen kalacaklardır. 12. Haş 17. Ennehuma finnari halidine fiha. O ikisinin, o ikisi de ateşte ebediyen kalacaklardır.

13. ayet-i kerime mücadele 17. İlahi ashabın nâri hüm fîhâ hâlidun. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebedi kalacaklardır. 14. ayet-i kerime Muhammed 15. Hüve hâlidun finnâri. Onlar ateşte ebediyen kalacaklardır. 15. Mümin 103. Fî cehenneme hâlidun. Onlar cehennemde ebediyen kalacaklardır. 16. Mümin 76. Uttüle ebâbe cehenneme hâlidîne. Hâlidîne fîhâ. Ebediyen kalacağınız cehennem kapılarından girin. 17. Fethüle ebâbe cehenneme hâlidîne fîhâ. Nahl 29. Cehennem kapılarından ebediyen kalmak üzere girin. 18. ayet-i kerime Lâbisîne fîhâ ahkâba. Orada bütün zamanlar boyunca kalacaklardır. 19. Yuthilhu nâren hâliden fîhâ. Hadi ateşe girin. Ateşe atılırlar. Ebediyen kalmak üzere, daimi kalmak üzere ateşe atılırlar. Nisa 93, 20. ayet-i kerime ve cezaühü cehennemi halden fiha. Onların cezaları cehennemdir, ebediyen kalmak üzere. 21. İlla tarika cehennemi haldiniyen fiha ebeda. Nisa 169. Onlar için sadece cehennem yolu vardır. Orada ebediyen kalmak üzere. 22. Rad 5. Ülâike ashabün nâri hüm fîhâ halidun. Onlar ebediyen kalmak üzere cehennemdedirler. Ülâike ashabün nâri halidine fîhâ. Aynen. Tegavün 10. 23. ayet. 24. ayet Tövbe 17. Fî nâri hüm halidun. Onlar ateşte ebediyen kalacaklardır. 25. ayet-i kerime Tövbe 63. Fe enne lehu le nâre cehenneme hâliden fîhâ. Onlar için cehennem ateşi vardır. Ebediyen kalmak üzere. 26. Tövbe 68. Vel küfâre nâre cehenneme hâlidine fîhâ. Kafirler için cehennem ateşi vardır. Ebediyen kalmak üzere. 27. Yunus 27. İlâike ashabin nâre hüm fîhâ hâlidun. Onlar için cehennem ateşi vardır. Onlar için cehennem ateşi vardır. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. 28. Kıle tüle ebbabe cehenneme haldine fiha. İçinde ebediyen kalacağınız cehennem kapılarından girin. Denir onlara. Ve 29. ayet-i kerime Zuhruf 74. İnnel mücrimine fî azâbi cehenneme hâlidun. Muhakkak ki mücrimler cehennemde devamlı olarak kalacaklardır. Gördüğünüz gibi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cehenneme giren bir kişinin cehennemden çıkıp da cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değil. 29 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de cehenneme giren insanların bir daha cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. Öyleyse abesle iştigal etmeyin. Allah'ın söylediği doğrulardan hareket edin. Demek ki iyimserlerin kanaati geçerli değil. Allah-u Teala'nın insanları önce cennete alıp da iyilikleri kadar cennete bırakması, sonra oradan çıkartıp ya da önce cehenneme alıp da kötülükleri kadar cehennemde kalmaları, sonra da iyilikleri kadar yani kaybettikleri dereceler kadar cehennemde kalmaları, bundan sonra da cennete girmeleri hiçbir şekilde mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim bunu kesinlikle önlemiş. Bir defa bu büyük yanlış girmiş halkımızın zihnine. Neler kopmamış ki sevgili kardeşlerim? Cehennem mefhumu kopmuş insanlarda. Kur'an'dan ben cehenneme girerim ama bir süre kaldıktan sonra mutlak oradan çıkarım inancı var. Öyleyse mümin olmayanların cehenneme girdikten sonra cennete girmeleri hiçbir zaman mümkün değildir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Ne birinciler doğru söylüyor, ne ikinciler. O sahabenin bile 10 tanesine cennet çıkmış, diğerleri cehenneme gidecekler diye düşünen zavallılar Kur'an'dan hiç haberdar olmayanlardır. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar ki o ümmü nebi resule tabi olurlar
Onların hepsi oldular. Onların hepsi felaha erdiler diyor. Hepsi cennet müjdesine ulaşmış. Kim tabi olmuşsa, ki sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. Hepsi cennet müjdesine kavuşmuşlar. Öyleyse ikisi de yanlışlara inandırmışlar kendilerini. İkisi de yanlışları sebebiyle kurtuluşları mümkün olmayan bir noktadalar. Biri zaten ümitsiz. Sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olduğuna göre bana hiçbir zaman olmaz. O zaman ben ne diye namaz kılayım, ne diye oruç tutayım, ne diye Allah'ın yoluna gireyim? Hiçbiri gerekmez. Ben nasıl olsa hep cehennemde kalacağım diye düşünüyor adam. Diğeri ise cehenneme girecek ama cennete gireceğine kesin şekilde inanıyor. İkisi de yanlış sevgili kardeşlerim. Öyleyse mümin kimdir? Mümin olmanın birinci şartı Allah'a inanmaktır elbette. İnanmayan kafirdir. Sadece inanmadığı için cehenneme gidecek değildir zaten. İnanmayan, Allah'a inanmayan kişi Allah'a ulaşmayı hiçbir zaman dilemeyecektir. Bu sebeple cehennemden kurtulması da hiçbir şekilde mümkün olmayacaktır. Ebediyen cehennemde kalacaktır. Öyleyse cennete girecek olanlar, orada ebediyen kalacak olanlar kimlerdir? Müminlerdir. Peki bir kişi hangi noktada mümin olur? Gördük ki Allah'a ulaşmayı dileme, Allah'a inanması onu Allah'ın cennetine ulaştırmıyor. Yani o kişi peşin olarak biliyor ki cehenneme gidecek. Oradan cennete ulaşacağını zannediyor. Hiçbir şekilde ulaşamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediği başka esaslar olmalı. Evvela kanunlarına bakalım. Allah-u Teala'nın cennete girmek için, bir insanın cennete girebilmesi için ne olması lazım? Temel şart, kişinin kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması lazım. Müminin 102. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onların girecekleri yer Allah'ın cennetidir, ebediyen kalmak üzere. Bir sonraki ayet-i kerime müminin 103. Kimin de sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından çok olursa, onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Günahları sevaplarından fazla olan insanlar. Öyleyse insanların cennete mi girecekleri, cehenneme mi girecekleri çeşitli istikametlerde belirtilmiş. Kimdir cennete girenler? Birinci ölçü, sevapları günahlarından fazla olanlar. Öyleyse bakalım sadece bu ölçüye uyanların mümin olması lazım. Çünkü müminlerin gideceği yer cennettir diyor Allah Teala Mümin Suresi'nin 40. ayet-i kerimesinde. Öyleyse mümin olan cehenneme gitmeyecek olandır. Gireceği yer cennet olan, ebediyen cennette kalacak olandır. Görüyorsunuz ki daha konunun başındayız. Her şey yanlış. Cehenneme girenin cennete gireceği zannediliyor. Bir süre orada hafif tertip kavrulduktan sonra onun gideceği yerin cennet olacağı zannediliyor. Allah'a inanıyor diye kişi mümin olduğunu zannediyor. Gerçekten inanç açısından bakılsaydı sadece o kişi mümin olacaktı. Öyleyse mümin olmanın standardı nedir? Mümin olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve Allah'a inanan kişi Allah'a inanmasına rağmen hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse bu boş inançların hepsini yıkmak mecburiyetindeyiz. Kur'an'ı mutlaka esas almak mecburiyetindeyiz. Kur'an'a ters olan açıklamalarını devre dışı bırakmak mecburiyetindeyiz. Öyleyse mümin olduğumuz noktada bizim gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim,
28 basamaklık bir İslam merdiveninde insanlar var, olayları yaşarlar. Herkes yaşar. Birinci basamak. İkinci basamakta olayların tesir altında insanlar davranış biçimlerini sergilerler. Bu davranış biçimleri onların mümin olduğunu veya mümin olmadığını sergilemez. Davranış biçimlerine göre bu insanlar, ikinci basamaktaki davranış biçimlerine göre Allah Teala tarafından seçilirler ya da seçilmezler. Allah Teala insanlardan seçeriz diyor. Onlardan kim bize ulaşmayı dilerse onları kendimize ulaştırırız diyor. Şura 13. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram var Kur'an-ı Kerim'de. İkinci basamakta insanlar seçilir. Bu seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar üçüncü basamağa geçerler. Üçüncü basamağa geçmek bir kurtuluştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamaktadır. Allah o kişinin kalbindeki talebi işitir, bilir ve görür aynı anda ve Rahim esmasıyla tecelliye başlar o kişiye. Dördüncü basamak. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, Hazreti Yusuf diyor ki, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte Allah Teala burada Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Kimlere başlar? Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluşa mutlak olarak ulaşırlar. Çünkü Allah Teala Rahim esmasına tecelliye başladıktan sonraki 5-6 dakika içerisindeki bir zaman parçasında o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır Allah Teala. Ona bir furkandır, bu verdiği furkandır. Eşat makamını görmek, seçmek gözde. Görme hassasının üzerindeki kıçaveti alır, gene bir furkan verir kişiye. Kişinin gözlerinin görmesi değil, kendisinin görmesi lazım. Sonra bir furkan daha verip kulaklarındaki vakrayı alır, bir furkan daha verip İşitme hassasının üzerindeki mührü alır. Bir furkan daha verir, kişinin kalbinin mührünü açar. Bir furkan daha verir, kalbindeki ekineti alır. Son furkanla, yedinci furkanla da kalbine idraki önleyen ekineti kalbinden alarak idraki sağlayan bir idraki o kişinin kalbine koyan ekinet bunun adı. Kişi ekinneti alır, kalbine ihbat koyar, kişinin kalbi muhbit olur. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin idrak hassasını Allah Teala böylece açmış olur. Diyor ki, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde, kim Allah'a ulaşmayı diler de takva sahibi olursa, böyle yaptığı takdirde biz ona furkanlar veririz. Ve onların günahlarını örteriz diyor Allah Teala. Her verdiği furkanla, yedi furkanın her birinde, o kişinin günahlarının yedide biri kadar sevap hanesine rakam yazdırır kiramen katibe meleklerin Allah Teala. Böylece 7 tane furkanla rakam tamamlanır. O kişinin günahları tamamen örtülmüş olur. Bu kişi
Böylece sevapları günahlarından fazla olacağı için birinci kat cennete ehil olur. Ne yapmıştır kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Peki bu kişinin özelliği nedir? Bu kişi mümindir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi mümin olmuştur. Birinci özelliği Allah'a inanıyor. İnanç açısından özelliklerinden bahsediyoruz. İkinci özelliği ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. Üçüncü özelliği bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Böyle bir kişi, bu üç özelliğin sahibi kişi mümin olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu kişi mümin olamaz. Bu özelliklerine rağmen Allah'a inandıktan başka, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inandıktan başka, bunun üzerine farz olduğuna inandıktan başka, bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah onun günahlarını örtmez. Örtmezse bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Ve ne yaptı? Allah Teala günahlarını örttü. Kişiye 7 tane furkan verdi. Kişi 7. basamağa ulaştı. Burada bir mümin vardır artık. Neye icabet eden? Allah'ın Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet eden. Bu birinci davettir. Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet eden ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın cennetini, birinci kat cennetini mutlaka elde etmiştir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, bir saat sonra, iki saat sonra, 10 saat sonra, ertesi gün ölse, bu kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Cennete ise sadece müminler girerler. Allah Teala mümin olmayı bu standartlarda açıklığa kavuşmuş, kavuşturmuş. Şimdi bakıyoruz, Allah Teala kimlerin cehenneme gireceğini söylüyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Diyor ki onlar muhakkak ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur. لَا يَرْجُونَ diyor Allah Teala. Dilemezler diyor. Onlar diyor dünya hayatından razıdırlar. Onlar diyor dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar diyor. Tatmine ulaşırlar diyor. Onlar diyor bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Ülaike mevâhumün nâru bimâ kânû yeksibûn. İktisap ettikleri, kazandıkları dereceleri itibariyle onların girecekleri yer ateştir diyor. Giren de gördüğünüz gibi demin bir daha oradan çıkamaz. Öyleyse bu insanın özelliği ne? Bu cehenneme giden insanın özelliği ne? Demin gördüğümüz Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesi gereğince kaybettiği dereceler kazandıkları derecelerden fazla olacak ki Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre cehenneme girsin. Eğer kazandığı dereceler fazla olsaydı bir evvelki ayet-i kerime olan 102. ayet-i kerime sebebiyle bu kişinin mutlaka olan cennetine girmesi gerekirdi. Cehenneme gireceği kesinleştiğine göre, kazandıkları dereceleri itibariyle cehenneme gitmesi kesinleştiğine göre, Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre bu kişi cehenneme girecek ve bu kişi hüsranda olanlardan birisi. Bu kişi mümin değil. Allah'a ulaşmayı neden mümin değil? Gideceği yer cehennem olduğu için mümin değil. Müminlerin gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Cehenneme gidecek hiç kimse mümin standartlarında sayılmıyor Allah Teala'nın indinde. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların gidecekleri yer cehennem. Allah'ın ayetlerinden gafiller,
hüsranda oldukları için, kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için onların gidecekleri yer cehennem. Öyleyse bu kişiler mümin olamazlar. Bunlar cehenneme gidecek olanlar, mümin değiller. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mümin değil, gideceği yer cehennem. Peki dileseydi ne olacaktı? Dileseydi Kur'an-ı Kerim ne isim veriyor bunlara? Amin olanlar diyor. Amin olanın durumuna bakıyoruz. Amin olan kişi nereye girer? Amin olan kişi Allah'ın cennetine girer. İşte Vel Asr suresinin birinci ayet-i kerimesi. Vel Asr'e İnnel insane lefî hüsr illellezîne âminû. Asr'a yemin olsun diyor Allah Teala. Muhakkak ki insanların hepsi hüsrandadırlar. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlardır. İllellezîne âminû. Ama amin olanlar hariç. Onlar hüsranda değillerdir. Onların kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazladır. Öyleyse bunların gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Ve bu insanlar öyleyse mümin. Allah'ın cennetine girecekleri kesinlik kazanıyor. Amin olmak kelimesi, iman kelimesi, mümin kelimesi aynı kökten geliyor. Amin olan da inanan, mümin de inanan, imansa inanç. Öyleyse amin olanla mümin arasında fark var mı? Kur'an dizaynı içerisinde mümin olan kişi amin olan kişidir. Amin olamayanlar kafirlerdir. Nereden biliyoruz? Allah Teala açıklık getirmiş konuya. Bakara suresi 257. ayet-i kerime. Diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunhum minen nuri ilez zulumati. Allah amin olanların dostudur. Yani ne demek istiyor Allah Teala? Allah amin olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur diyor Allah Teala. Allah ne diyor Allah Teala? Allah amin olanların dostudur. Amin olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Şimdi ikiye ayrılıyor kişiler burada. Amin olanlar, ikinci grup kafirler. İkinci grup kafirler olduğuna göre amin olanlar Allah'ın dostları. Müminler zaten mümin olmakta aynı kökten geliyor. O kafirlere gelince diyor Allah Teala onlar da tağutun dostlarıdır. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Yani nura ulaşsalar bile, nefslerinin kalbi aydınlansa bile Allah'ın yolundan saptıkları zaman tekrar kapkaranlık bir dünyaya geri götürülürler. Mümin oluşlarsa da mümin olduktan sonra tekrar küfre düşerler. İşte iki grup. Birisi amin olanlar, birisi kafirler. Birisi Allah'ın dostları, birisi tağutun dostları. Öyleyse Allah'ın dostları müminler, özellikleri amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek müminler, dileyenler müminler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kafirler. Allah Teala ölçüyü net ve kesin olarak veriyor. Allah'ın dostları müminler, tağutun dostları kafirler. Allah Teala Allah'ın dostları ve şeytanın dostlarını bir başka açıdan daha değerlendirmeye tabi tutuyor.
Ve yine aynı sonucu görüyoruz. Ne gördük? Ayrı ayrı açılardan konuyu inceliyoruz. Aminu olanları gördük. Allah'a ulaşmayı dileyenleri gördük. Onlar Allah'ın dostları, müminler. Kafirleri gördük. Onlar tağutun dostları, kafirler. Şimdi bir başka cepheden daha bakacağız olaya. Müminleri diğerlerinden ayırabilecek olan bir ayrı özelliğe bakacağız. Tek bir fırkada olmak veya fırkalara ayrılmış olmak. Kimdir tek bir fırkada olan, kimdir fırkalara ayrılmış olan? Gelin beraberce bakalım. Bakıyoruz Rum suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kumus salat ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin. Ve müşriklerden olma. Yani puta tapanlardan olma. Öyle mi? Hayır. Allah Teala asıl şirki veriyor. Bütün insanların içine düştüğü, farkına bile varmadan düştüğü korkunç bir şirk müessesesi. Şirke bakıyoruz şimdi beraberce. O kişilerden olmayın ki, müşriklerden olmayın, o müşriklerden olmayın ki diyor Allah Teala. Onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri elindekiyle ferahlanırlar. Onlar bölük bölük olmuşlardır diyor Allah Teala. Ayrı ayrı gruplar oluşturmuşlardır, hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar ama Allah'a yönelmezler, Allah'a ulaşmayı dilemezler, takva sahibi de olmazlar. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, takva sahipleri Allah'ın cennetine girenlerdir. Burada Allah'a yönelmeyi dilemeyen kişinin müşrik olduğunu söylüyor Allah Teala, şirk içinde olduğunu söylüyor. Ve isimlerini veriyor fırkalara ayrılanlar. Sadece iki grup insan yaşar, müminler, kafirler. Gene sadece iki grup insan yaşar, fırkalara ayrılanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Olay açık ve kesin. Allah'a ulaşmayı dileyenler şirkte olmayanlar, şirkte olanların gideceği yer cehennem olduğuna göre ve takva sahiplerinin cennete gireceğini Allah Teala Âl-i İmran suresinin hem 15. ayet-i kerimesinde hem 98. ayet-i kerimesinde açık bir şekilde ifade ettiğine göre bütün takva sahiplerinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ayrıca Kaf suresinin 31 ve 32. ayetleri de aynı şeyi söylüyor. Takva sahiplerinin gideceği yerin cennet olduğunu söylüyor. Öyleyse takva sahipleri kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Müminler kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kimler cennete girer? Takva sahipleri Allah'ın cennetine girer. Kimler cehenneme girer? Takva sahibi olmayanlar. Yani fırkalara ayrılanlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada Allah Teala bir açıklama getiriyor bize. Sadece iki grup insan var. Birinci grupta Allah'a ulaşmayı dileyenleri görüyoruz. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyerek, Allah'a yönelerek takva sahibi olanlar. Gidecekleri yer cennet. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'ın kurtuluşuna ulaşmışlar. Şirkten kendilerini kurtarmışlar. Takva sahibi olduklarına göre gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Acaba bu açıdan meselemize baktığımız zaman bunlar mümin midirler? Demin görmüştük mümin olduklarını.
Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi gereğince amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen müminler, müminler kalpleri aydınlanacak olan, cennete girecek olan kişiler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, tağutun dostları, kafirler. Şimdi beraberce Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala bir defa daha kesinleştiriyor olayı. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan hedefini yerine getirdi. Hedefi hatırlayalım. Ben Adem oğullarının sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların sırat-ı müstakime girmelerini engelleyeceğim. Beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler gördük ki demin ifade ettiğimiz Velasur suresinde amin olanlar hüsranda değiller. Kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla gidecekleri yer cennet olanlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler değil. Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerine göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennem. Bunlar hüsranda olmadıklarına göre cennete girecekler. Özellikleri Allah'a ulaşmayı dilemeleri. İşte sevgili kardeşlerim, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala iki grup insandan bahsediyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan hedefini gerçekleştirdi. Ondan sonra ne diyor Allah Teala? Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. İşte Allah Teala burada çok açık ve kesin bir şekilde fırkalara ayrılanların mümin olmadıklarını, sadece o tek fırkayı oluşturanların mümin olduğunu söylüyor. Kimdi o tek fırkanın sahipleri? Rum 31 ve 32'de takva sahipleri. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler. Sadece onlar mümin. Yani bir kişinin Allah'a inanması o kişinin mümin olması için Kur'an-ı Kerim'de yeterli görünmüyor. Bu kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi temel şart. Eğer dilemiyorsa o fırkalara ayrılanların arasında. Sadece dilediği zaman takva sahibi, sadece dilediği zaman amin. Öyleyse amin olanlar takva sahibi midir? Ki amin olanlar mümindir diyor Kur'an-ı Kerim. Evet, amin olanlar takva sahibidir. Nereden biliyoruz? İşte Yunus suresinin 61, 62, 63. ayetleri. Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve la hum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ellezine aminu ve kanu yettekun. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Şimdi bu noktayı diğer ayetle karşılaştıralım. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel, Allah ona ulaşmayı dile, ona yönel ve takva sahibi ol. Burada ne diyor? Ellezine aminu ve kânu yettekun. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Birinde amin olmak kullanılıyor, birinde münip olmak kullanılıyor. İkisi de kişiyi takva sahibi yapıyor. İkisinin de manası Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir defa daha bakalım. Allah kimleri kendisine ulaştırıyordu? Münip olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Şura suresi 13. ayet-i kerime.
Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan, o dilediklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah Teala'nın bir sözünün garantisine girmek demek. Sözü ne? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte bu Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Öyleyse gördüğümüz gibi kişi amin oluyor, takva sahibi. Kişi münip oluyor, takva sahibi. Takva sahipleri cennete girecek. İster amin olsun, Allah'a ulaşmayı dilesin. İman açısından bu kelime, diğeri de münip, yönelme açısından. Yünip kelimesi, münip kelimesi, münibine kelimesi hep aynı. Ruhunuzun Allah'a ulaşması için önce münip olmanız lazım. İşte Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi ve enübü ilâ rabbikum ve eslumu lehu min kable en yetiyekum l'azâbe sümme lâ tunsarun. Üzerinize azap gelmeden önce, yani bu dünya hayatını yaşarken Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın söylediği şey son derece açık. Münip olanları kendisine ulaştırıyor. Münip olanlar takva sahibi ve amin olanlar takva sahibi. İki ayrı ayette takva sahibi olanların birinde amin olanlar olduğu, ötekinde münip olanlar olduğu ifade ediliyor. İkisi de yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse kim bu insanlar? Dileyenler, tek bir fırkayı oluşturanlar. Dilemeyenler, diğer bütün fırkaları ulaştırıp, diğer bütün fırkaları oluşturup, takva sahibi olamayanlar, dalalete kalanlar, hüsranda kalanlar ve şirkte kalanlar. Şirkte olan kişi de cehenneme gider, mümin değildir. Dalalette olan kişi de cehenneme gider, mümin değildir. Bir defa müminlerin gideceği yer mutlak olarak cennettir. Cehenneme giren herkes müminler safında yer alamaz. Cehenneme gidecek olan hiç kimse müminler safında yer alamaz. Öyleyse nereye ulaştık? Cehenneme gidecek olan insanlardan. Onlar mümin değiller. Peki bu insanların müşterek özelliğine bir defa daha bakalım. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar ki tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler, Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Tağuta kul iken, yani kafir iken, hangi ayet-i kerime girince? Bakara suresinin demin anlattığımız 257. ayet-i kerimesi girince, tağuta kul olanlar, tağuta dost olanlar, kafirler. Kul olmak dost olmanın da ötesinde dostluk. Onlar kafirler. Kul olmaktan kendilerini kurtardıklarına göre sahabenin mümin oldukları yer neresi? Allah'a yöneldikleri, Allah'a ulaşmayı diledikleri yer, nokta, orada müminler. İşte her seferinde tek bir fırkada olanlarla bütün fırkalarda, geri kalan bütün fırkalarda olanları Allah Teala karşılaştırıyor. Ve Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Demek ki müminleri oluşturan sadece bir tek fırka müminler. Mutlaka cennete girecekler.
Geri kalan bütün fırkalar tağuta kul olacaklar. Hepsinin de gideceği yer cehennem. Sadece o tek fırka mümin. İşte o tek fırkayı oluşturanlar şirkte de olmayanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kulu olmak ya da şeytanın kulu olmak, Zümer 17 bunu net olarak açıklıyor. Bütün sahabe önce tağutun kuluymuş. Yani kafirmiş. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesine göre. Sonra ne olmuş? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Diledikleri zaman mümin olmuşlar. Tağutun kuluyken Allah'ın kulu olmuşlar. Allah'ın kulu olmak, o da mümin olmakla mümkün. Sevgili kardeşlerim, işte mümin kavramı Kur'an'dan böyle kopmuş. İnsanlar Allah'a inanıyorlar diye kendilerini mümin zannediyorlar. Kaldı ki mümin olmanın daha başka şartları da söz konusu. Kişinin 7 tane inanç şartının sahip olması lazım. Allah'a inanmak, Allah'ın meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, Ba'su Ba'del Mevte inanmak, hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğuna inanmak ve Allah'a ulaşmaya, ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya ve Allah'a ulaşmayı dilemeye inanmak. Ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya inanmak. 7 tane inanç şartının da sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Öyleyse bu muhtevada bir bütünü görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu bütüne dikkatle bakın. Doğmalarla, uydurmalarla,

Hepinizi Allah'ın huzurunda selamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bilalemin Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir gönül beraberliğini yaşamak üzere gene birlikteyiz. Sizlere bu akşam Sırat-ı Cihim'den ve Sırat-ı Müstakim'den bahsetmek istiyorum. Sırat-ı Cihim, cehenneme götüren yol. Aynı zamanda şeytana götüren yol. Sırat-ı Müstakim, Allah'a götüren yol, cennete götüren yol. Sırat, yol demek. Cihim, cehennem istikametinde bir yol demek. Müstakim, istikamet üzere olan bir yol demek. Sırat-ı müstakim, istikamet üzere olan yol. Allah-u Teala bu yolun Allah'a götüren, Allah'a istikametlenmiş yol olduğunu söylüyor. Nahl Suresinin 23. ayet-i kerimesinde veya ondan evvelki surenin 23. ayet-i kerimesinde bakalım.

Allah Teala açık bir şekilde diyor ki sırat-ı müstakim Allah'a istikametlenmiş yolun adıdır. Sevgili kardeşlerim, notlar da biraz karışık. Ama inşallah onu size söylemek borç olsun üzerimize. Zaten Kur'an-ı Kerim tefsirinde onu anlatmış, üzerinde de epeyce durmuştuk. Sırat-ı müstakimin Allah'a istikametlenmiş yol olduğu öteden beri söylerdik. Ama o ayet-i kerime bütün Kur'an-ı Kerim'in baştan aşağı taranması sırasında size uzun uzun anlatıldı. Allah'ın zatına istikametlenmiş yol sırat-ı müstakim. En baştan başlayalım Fatiha suresinde. Ne diyor Allah Teala Fatiha suresinde? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, alemlerin Rabbinedir. Errahmanirrahim, Rahman ve Rahim esmalarının sahibi olan. Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi olan. İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz ve iyyâke nestaîn ve yalnız senden istiğne isteriz. Bizi sana ulaştıracak kişiyi öğrenmek için yalnız sana müracaat ederiz, hacet namazı kılarız, yalnız senden isteriz. İhtinas sıratel müstakim. Bizi sıratel müstakime, sana ulaştıracak olan yola ulaştır. Yola hidayet et, vasıl et, ulaştır. İhtina bizi hidayet et, ulaştır. İhtina sıratel müstakim, sıratel müstakime. Şimdi burada sıratel müstakimin bir tarifi geliyor. Sıratellezine, o yol ki en'amte aleyhim, üzerlerine nimet verilenlerin yoludur. Üzerlerinde nimet olanların yoludur. Başlarının üzerinde nimet olanların yoludur. Bakara suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah Teala peygamberlerini nimet olarak verdiğini söylüyor. Devrin imamlarının ruhu kişilerin başlarının üzerine nimet olarak gelip yerleştiği için işte bu sizin üzerinize nimettir diyor. Ve tıpkı o nimet gibi Bakara 151'de diyor Allah Teala size de sizin üzerinize de o nimet gibi nimet olmak üzere sizin aranızdan bir peygamber, resul gönderdik diyor. Size Allah'ın ayetlerini okuyan, nefslerinizi tezkiye eden, size kitap öğreten, hikmet öğreten, hikmetten daha ötede bilmediğiniz şeyleri öğreten diyor Allah Teala. Bir resul gönderdik diyor. Bir peygamber resul. Öyleyse her devirde devrin imamının ruhu kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh ulaştırır diyor.
emrinden ruh ulaştırır. Allah'ın emrinden ruh, devrin imamının ruhu. Çünkü Allah-u Teala Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, biz onlardan, insanlardan imamlar kıldık, insanları hidayete erdirmek üzere. Emrimiz de insanları hidayete erdirmek üzere. İşte Allah'ın emrinden, emriyle hidayete erdirecek kişiyi, kişinin ruhunu Allah-u Teala gönderiyor kişinin başının üzerine. Ve bu noktada bu ruh için Allah-u Teala'nın bir emri var. Onlara yevm-i talakı, Allah'a ulaşma gününün geldiğini söyleyerek onları uyarmak üzere diyor. Yevm-i talak, Allah'a mülaki olma günü. Allah'a mülaki olma gününün geldiğini söyleyerek diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Gördüğümüz o ki, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor. Geldiği zaman kimin başının üzerinde o varsa, sadece onlar sırat-ı müstakimin üzerinde olabilir. O sırat-ı müstakim ki başların üzerinde nimet olanların yoludur diyor Allah-u Teala. Gayril magdubi aleyhim, üzerlerine gadap duyduklarımızın yolu değildir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kafirlere gadap duyarız diyor. Kafirlerin yolu değildir. Neden? Çünkü bir insanın ruhunun sırat-ı müstakimde olabilmesi, başın üzerine devrin imamının ruhunun gelmesine bağlı. Devrin imamı ise derhal o kişinin ruhuna Allah'a doğru yola çıkma emrini veriyor. Ve devrin imamı kişinin kalbi, kişinin başının üzerine geldiği zaman Mücadele 22'ye göre Allah Teala onların kalplerinin içine küfür kelimesini oradan alarak iman kelimesini yazıyor. Kişi artık kafir olmaktan kurtuluyor. Bu noktada itibaren gerçek anlamda bir mümin. Öyleyse kalbine iman yazılan bir mümin. Ama bundan evvel Allah Teala onu kafir olarak mütala ediyordu. İşte gadap duyulan kafirler sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar. Çünkü ruhun vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakimin üzerine ulaştığı nokta devrin imamının kişinin başının üzerine geldiği nokta. O noktada kişinin kalbindeki küfür alınıyor. Öyleyse o noktaya gelmezse kişi sırat-ı müstakimin üzerinde olamaz. Onu söylüyor Allah-u Teala burada. Ve dalalette olanlar da veled dalin kelimesiyle bitiyor ayet, sure. Dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar. 10 ayet dalalette olanların muhtevasını söylüyor. Tabi olmayanlar. Tabi olmayanlar, onlar dalalette kalplerinde küfür yazdıkları için Allah'ın gadap duyduğu kafirler sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar. Kimler olur? Tabi olup da devrin imamının ruhu başının üzerine bir nimet olarak gelmiş olanlar sırat-ı müstakimin üzerinde olurlar. Öyleyse sırat-ı müstakim hidayet yoludur. Allah'a
ulaştıran yoldur. Gerçekten Allah'a ulaştıran yol o mudur sırat-ı müstakim? Tekrar edelim, sırat yol demek, müstakim istikamet üzere olan yol demek ve Allah'a istikametlenmiş yol demek. Öyleyse bir yol var, bu dünyada başlıyor, Allah'ta son buluyor. İşte o sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakim nedir diye sorarsanız zamanımız din öğreticilerine herhangi bir üniversitede bu konuda görevli olan bir profesöre size diyecektir ki doğru yol. Ona deyin ki iki nokta arasındaki en kısa yol bir doğru çizginin oluşturduğu yol doğru yoldur matematikte. Doğru yol deyince yol bir yere gider. Bu yol nereye gidiyor? Allah-u Teala müstakim kelimesini istikamet üzere olan diye ifade ediyor. Allah'a istikametlenmiş yol olarak ifade ediyor. Allah'a ulaştıran yol olarak ifade ediyor. Gerçekten sırat-ı müstakim Allah'a mı ulaştırır? Hidayete mi erdirir? İşte Nisa 175. Allah Teala buyuruyor, kim Allah'a ulaşmayı, Allah'a vasıl olmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, yani Allah'ın zatında yok olmak istikametinde sarılmak kullanılıyor burada. Kim Allah'a sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Yani onlar nefs tezkiyesine başlarlar. Nefs tezkiyesi söz konusuysa rahmetle fazl o kişinin üzerine gelecek, kalbine girecektir. Ve onları diyor Allah Teala kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. İfade son derece net. Allah'a ulaştıran yolun adı sırat-ı müstakim. Nisa 175'te Allah Teala bunu veriyor. O baştan söylediğimiz ayet-i kerimede de Allah Teala sırat-ı müstakim Allah'a istikametlenmiş yolun adıdır diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse Nisa 175 açık ve kesin olarak Allah'a ulaştıran yol diyor. Peki Enam 87 ve 88 ne diyor? Evvela hidayetin ne olduğuna bakalım. Ali İmran 73'te Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki hüda, el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120, inne hüdallahi hüvel hüda, inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüda, hidayettir. Şimdi, eğer bu, bunun adı hidayetse, bunun ışığı altında, Enam suresinin 87 ve 88. ayetlerine beraberce bakacağız. Ne diyor Allah Teala? Onların, peygamberlerin, annelerinden diyorum, atalarından, onların kardeşlerinden, onların evlatlarından seçeriz diyor. Daha evvel birkaç tane peygamber adı vermiş.
ve onları sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor. O sırat-ı müstakim ki onunla kullarımızdan dilediğimizi hidayete erdiririz diyor Allah-u Teala. Demek ki sırat-ı müstakim hidayete erdiren, yani Allah'a ulaştıran yolun adı. Öyleyse Allah-u Teala sırat-ı müstakim isimli bu yolla kullarından dilediğini hidayete erdiriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Ve Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor. Diyor ki: İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi kad dallu dalalen baida. Onlar ki kafirlerdir. Muhakkak ki onlar kafirlerdir. Ve Allah'ın yolundan men ederler. İnsanların Allah'ın yoluna ulaşmasına mani olurlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekûnillâhi liyâfire lehum ve lâ liyehdiyehum tarîkan illâ tarîka cehenneme hâlidîne fîhâ ebedâ. Onlar muhakkak ki kafirdirler ve zalimdirler. Niçin zalimdirler? Başka insanları da Allah'ın yolundan men ettikleri için, onların da küfürde kalmalarına sebebiyet verdikleri için, başkalarına zulmettikleri için zalimdirler ama kendilerine de zulmetmişlerdir. Çünkü derecat kaybetmişlerdir. Allah onlara asla mağfiret etmez diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Hiçbir zaman Allah onları mürşitlerine ulaştırmaz. Ulaştırsaydı ne olacaktı? Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre onların günahlarını sevaba çevirecekti. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi ve Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesi gereğince onlara mağfiret edecekti. Onların günahlarını sevaba çevirecekti. Neyle mümkün? Tabiiyetle mümkün. Hiçbir zaman bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Yetmez, başka insanları da Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Hiçbir zaman mürşitlerine ulaşmayan, ulaşmayı asla düşünmeyen, kibirleri yüzünden irşat yolunu yol olarak kabul etmeyen bu insanlar kendilerine sırat-ı müstakimi, yani irşat yolunu asla yol olarak kabul etmeyeceklerdir. Onlar gay yolunu, cehennem yolunu tercih edeceklerdir. Sırat-ı kayla sırat-ı cehim aynı hüviyette yol, cehenneme ulaştıran yol.
Allah Teala Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde diyor ki La ikrahe fid dini dinde zorlama yoktur. Kad tebeyyene rüştü minel gay irşatla gay birbirinden ayrılmıştır. Femen yekfir bit taguti ve yu'min billahi fekat istemseke min uvetil vuska enfisame leha. Kim tagutu inkar eder, devre dışı bırakır da irşat yolunu kendisine yol olarak benimserse o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı sarılır. İrşat yolu, rüşt yolu sırat-ı müstakimi ifade eder. Öyleyse sırat-ı müstakim Allah Teala diyor ki Allah onlara asla mağfiret etmez. Nisa 168. Eğer mürşitlerine ulaşmış olsalardı hem sırat-ı müstakime ulaşacaklardı hem de bütün günahlarını Allah onların sevaba çevirecekti, onlara mağfiret edecekti. Allah onlara mağfiret etmez diyor. Arkasında diyor ki ve asla Allah onları tariki müstakime ulaştırmaz. Tariki müstakim sırat-ı müstakimin bir bölümüdür. Onları sadece sırat-ı cehenneme ulaştırır. İlla sırat-ı cehenneme. Halidine fiha ebeda, orada ebediyen kalacaklardır. İlla tariki cehenneme, cehennem yoluna ulaştırır, orada ebediyen kalacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada tariki tarika Allah-u Teala'nın ulaştırmaması söz konusu. Tarik-i cehime ulaştırması söz konusu. Tarik-i müstakime ulaştırmıyor, tarik-i cehime ulaştırıyor. Tarik-i cehim, cehennem yolu. Sırat-ı cehim, gene cehennem yolu. Öyleyse nedir bu sırat-ı müstakim? Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. Cehennem sebili de sebil de yol demek ama sırat-ı müstakimin de sırat-ı gayın da sırat-ı cehennemin de birer parçası sebiller. Cehenneme ulaştıran sebil, şeytana ulaştıran sebil, Allah'a ulaştıran sebil. Ayrı ayrı faktörler. Birisi zemin kattan 7 kat yukarıya gidiyor. 4 sebil. Birisi zemin kattan 7 kat aşağıya gidiyor. Gene 4 sebil. Öyleyse sebil-i gay
ve Semih Rüşt. Sırat-ı müstakimi, sebil-i gay, sıratı cehennemi ifade ediyor. Tariki cehennem, sıratı cehennem aynı manaya kullanılıyor. Evvela sırat-ı müstakim müessesesine dikkatle bakalım. Birinci sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Bu yolu incelediğimiz zaman şunları görüyoruz. Evvela birinci sebil yatay. Sonra ikinci sebil dikey. Üçüncü sebil gene yatay. Dördüncü sebil gene dikey. İki yatay, iki de dikey yoldan oluşan bir sırat-ı müstakim var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İki yatay yol, iki dikey yol. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı diler de Allah ona mürşidini gösterirse, o mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe ederse, tövbe ettiği mürşidin dergahından birinci sebil başlar. Nereye ulaşır bu sebil? Sırat-ı müstakimin burası başlangıç yoludur. Birinci sebilinin başladığı yerdir. Nereye ulaşır? Devrin imamının dergahına ulaşır. Devrin imamının dergahında birinci sebil sona erer, ikinci sebil başlar. Devrin imamının dergahında bir altın kapı var. Yaklaşık 4 metre yüksekliğinde, 1,5 metre genişliğinde, üzerinde tokmak falan olmayan, üzeri baklava dilimli bir altın kapı. Bu kapıya ulaşan Allah'ın yolcuları, evvela sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi, sonra hanım sultan, sonra kıdem sırasına göre diğer evliya namzetleri, diğerleri yani onlar artık evliya namzetleri, erkekler ve hanımlar, önde erkekler, arkada hanımlar olmak üzere uçarak altın kapıdan yükselirler. Biraz yükselince sağdan sola uzanan bir sanki yerde ayakta dizilmişler gibi yere paralel bir sıra teşkil ederler. Aşağıdan yukarıya bir sıra değil, en sağ kanat velisi en sağdadır. Arada erkekler vardır, sol kanat velisi soldadır. Ondan sonra hanımlar başlar. En solda da hanım sultan vardır. Sağdan sola bir ayakta olan insanlar dizisi. Ayakları yere değmiyor, boşluktalar. İşte bunlar bu sıra halinde, saf halinde yukarıya doğru yükselirler. Yani en sağdaki birincide, en üstte, onun altındaki daha aşağıda değil. Sağdan sola bir sıra saf halinde yükselinir. Bu sırat-ı müstakimin başlangıç çıkışıdır. Saf halinde birinci kata ulaşılır. Öyleyse birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata kadar uzanan bu yolun adı Tarık-ı Müstakim'dir. İstikamet üzere olan tarik. Nereye? Yedinci kata istikamet üzere olan tarik.
yedinci kata ulaştıktan sonra soldan sağa bir yeni sebil başlayacaktır. Bu tarik-i müstakim boyunca, yani yedi tane gök katının aşıldığı, birinci gök katında bir binanın içine girmeksizin dışarıda secde edinir. Sıralar teşekkür eder, secde edinir. İkinci gök katına ulaşılır. Tarık-ı Müstakim'in ikinci menzili ikinci gök katıdır. Orada suvarılma havuzlarında suvarılma işlemi yapılır. Suvarılma havuzları yerden yukarı doğru 2 metre, 2,5 metre yüksekliğinde yaklaşık olarak havuzlar, şeffaf, içerisi sarımsı renkte ama şeffaf bir su gibi bir sıvıyla doldurulmuş durumda. Oraya ruhlar birer birer yerleştirilir. Elbiseleri hiç ıslanmaz. Ve o havuzun suvarılma işleminin bulunduğu yerde ruhlar suvarılır. Sonra arka tarafta tekrar secdeye girilir. Sonra da kubbeden yukarıya doğru çıkılır. Üçüncü katta iki katlı bir mescidin iki katını da doldurur gelenler. Secde ederler, namaz kılarlar. Oradan avluya çıkılır ve avluda mihenk menfezine ulaşılır. Bu üçüncü katı dördüncü kattaki Beytül Makdes'in aslına ulaştıran bir mihenk menfezi vardır. Bir dünyamızda maden olarak vasıflandırabileceğimiz bir madeni içi boş silindir üçüncü katı dördüncü kata bağlar. Orada tekerli sıralar söz konusudur. En başta sağ kanat velisi yükselmeye başlar. Hemen arkasındaki kişi bir kişiyi alabilecek olan bir metre genişliğinde veya biraz daha geniş olan bu silindir üst kata, üçüncü kattan dördüncü kata ulaştırır. İçinde uçarak sonsuz hızla hareket edilir. Bir sonrakinin başı, bir evvelkinin ayakları altındadır. Hiçbir zaman ayaklar sonraki başlara değmez. Ve dördüncü katta Beytül Makdes'in dışında sıraya girilir. Ve bu sıra içeride saflar oluşturur caminin içinde. Ve saflar Beytül Haram'ın aslında namazlarını kılarlar, secde ederler. Çıkabilenler, ön saflar kubbeden dördüncü kata, beşinci kata ulaşırlar. Beşinci kat Beytül Haram'ın aslıdır. Orada da secde edilir. Altıncı kata ulaşılır. Altıncı kat Sıbkatullah mahallidir. Ve burada Sıbkatullah mahallinde buz kalıbı kadar yaklaşık 1,5 metre genişliğinde bir buz kalıbı hüviyetindeki beyaz ışık, çok açık yeşil, fosfor yeşili hüviyetinde bir beyaz ışık oradaki ruhların yüzlerini ve ellerini çatlatır. Bu çatlamanın tahakkuk etmediği bir kişi oluşunca o eline bir kılıç verilir, elbiseleri değiştirilir ve kılıcı yukarıya kaldırarak Eûzü Besmele ile kubbeden yükselir.
yedinci gök katına ulaşır. Yedinci gök katının girişinde de Sırat-ı Müstakim yedinci gök katına böyle ulaşır. Onun girişinde de aynı altın kapı vardır. Zemin kattaki kapı dünyadan Sırat-ı Müstakim'e girilen kapıdır. Yedinci kattaki kapı Sırat-ı Müstakim'den yedinci gök katına girilen fetih kapısıdır. Böylece yedi tane gök katı aşılır. Yedinci kattaki altın kapı %100 aynıdır. Zemin kattaki Sırat-ı Müstakim'e açılan kapının ikisinin de yüksekliği aynıdır. 4 metre yaklaşık yükseklikte. İkisinin de genişliği aynıdır. Yatay baklava dilimleri tam yatay değil. 45 derecelik açıyla gelen baklava dilimleri. Üzerinde kapı tokmağı falan yok. Kapılar kendi kendine otomatik olarak açılıyor. Bütün şartlar aynı. Sadece 7. kattaki kapının altında 7 tane mermer basamak var. 7 basamağın üzerinde sağanlık var. Altın kapı oradan başlıyor. Trabzanları da gene mermer, beyaz mermer. Trabzanları birbirine bağlayan bir altın zincir var. Evliya namzedi elindeki kılıçla o 7 tane altın bakladan oluşan yaklaşık 2 metre genişliğindeki bu altın zinciri bir kılıç darbesi ikiye böler. İkiye böldüğü an altın kapı, fetih kapısı açılır ve kişi 7. gök katına ulaşır. Sırat-ı Müstakim'in ikinci sebili, Tarık-ı Müstakim adını alan kesimi burada tamamlanmıştır. 7 tane gök katı da aşılmıştır. 7. gök katında 7 tane alem geçilecektir. Evvela kader hücreleri, sonra Ümmül Kitap, sonra Kudret Denizi, sonra Makam-ı Mahmud, sonra Divan-ı Salihin, sonra zikir hücreleri ve zikir hücrelerinden sonra indi ilahi. İndi ilahinin en yüksek noktası Sitretül Münteha. Sitretül Münteha'ya kadar soldan sağa doğru bir yolculukla ulaşılır. Söylediğimiz alemlerden birer birer geçilerek. Ve Sitretül Münteha'dan da yol Allah'a doğrudur. Burada Sitretül Münteha'da üçüncü sebilde, ki bu söylediğimiz gibi soldan sağa geçilen bir yatay sebildir. Orada biter ve dördüncü sebil başlar. Dördüncü sebil dikey bir sebildir. Göğün yedinci katındaki Sitretül Münteha'yı Allah'a bağlayan dikey bir yol. Dikey dördüncü sebil. Ve bu yol Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatına ulaşır. Kişi hem kendini hem Rabbini görür ama sonra kendini göremez. Yani ruhunu göremez. Ruh Allah'ın zatında yok olmuştur. Bunun adına fena fillah denir. Fena yok olmak, sona ermek. Fi içinde Allah. Allah'ta Allah'ın içinde yok olmak. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi buna Allah'a sarılmak diyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. Allah bunu Allah'a sarılmak olarak da niteliyor. Sığınağa sığınmak olarak da niteliyor. Sığınağa sığınanlara evvab adını veriyor. Meaba sığınmış anlamına. Allah kendi zatına meab diyor, sığınak diyor.
kutsal sığınak. Allah'ın zatı en mukaddes sığınaktır ve Allah'tan gelmiştir, sığınaktan gelmiştir bütün nurlar, tekrar meaba, sığınağa geri döneceklerdir. İşte Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi, zalikel yevmül hakkı femen şahittehâze ilâ rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür, hakka ulaşma günüdür. O gün dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi, kendisine Allah'a doğru olan, Allah'a ulaşan yolu yol ittihaz eder. Yani sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve Allah o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur. İşte sırat-ı müstakim baştan aşağı burada anlatılıyor. Tabi olduğu anda kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Yol ittihaz ediyor kişi kendisine. Ve Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meap oluyor. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi, 4 tane sebili ve bütün sırat-ı müstakimi alan bir özellik taşır. Kaf 32, 31 ve 32'de Allah Teala şöyle diyor: ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Bütün evvab olanlar için ve bütün hafiz olanlar için. Hafiz, başlarının üzerinde devrin imamının ruhu bulunan, muhafaza altına alınmış kişiler. Evvab ise sığınağa, Allah'ın zatına sırat-ı müstakimi tamamen aşarak Allah'ın zatına ruhlarını ulaştırmış olan insanlar evvab adını alıyorlar. İşte sırat-ı müstakim iki tane yatay, iki tane de dikey olmak üzere dört tane yoldan, dört tane sebilden oluşur. Tariki cehim de cehenneme giden yolun dört sebilinin ikincisidir. Dört tane Allah'a ulaştıran sebil sırat-ı müstakimi oluşturur. Dört tane cehenneme ve şeytana ulaştıran sebil tariki cehimi oluşturur, tariki cehennemi oluşturur. Öyleyse bilelim ki tariki cehim bir tanedir. Dört tane sebilden oluşan bir tek tariki cehim vardır. Şeytana da cehenneme de ulaştırır. Ama sırat-ı müstakim tam dört tanedir. Ruhumuzun sırat-ı müstakimi anlattığımız beyan içerisinde ruhumuzu zemin kattaki irşat makamına ulaşan herhangi bir mürşide tabi olan kişinin tabi olduğu noktadaki mürşidin dergahında başlar. Devrin imamının dergahında birinci sebil tamamlanır. Tarik-i müstakim başlar. Yedi tane gök katı aşılır. Yedinci kata kadar tarik-i müstakim devam eder. Yedi tane gök katını aşan tarik-i müstakimdir. Sonra soldan sağa doğru yedi tane alem geçilir. Sitetil müntahaya ulaşılır. Üçüncü sebil
ve dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşılır. Dördüncü sevil. Bu ruhumuzun sırat-ı müstakimidir. Sadece ruhumuzun sırat-ı müstakimi yok. Onun ötesinde fizik vücudumuzun da sırat-ı müstakimi var. Nefsimizin de sırat-ı müstakimi var. İrademizin de sırat-ı müstakimi var. Bu dört tane sırat-ı müstakimin hepsi 14. basamakta başlar. 14. basamakta ne olur? Kişi geldi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine, Allah Teala onu ulaştırdı, tabi oldu. Mümin oldu bu kişi ve 14. basamağın en önemli fiiline başladı. Nefs tezkiyesi. Kişi zikir yapıyor. Zikir yaptığı zaman 14. basamakta mürşidine tabi olan kişinin zikrinden bahsediyoruz. Bu kişinin kalbindeki mühür açılmıştır. Küfür kelimesi dışarı alınmıştır. Kalbin içine iman kelimesi yazılmıştır. Bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazla rahmetle salavat kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kişinin kalbine ulaşır. Ve kalbine ulaşan, kişinin kalbine ulaşan bu mühür, bu rahmet ve fazl, rahmet ve salavat nurları hareketli hale gelen mührün üzerine baskı yaparlar. Kalbin alt boyutunu ona indirirler, kapıyı mühürlerler. Şeytani kapıdan, zünvani kapıdan, şeytanın karanlıkları kalbin içine giremez zikir boyunca. Allah'tan gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat böylece kalbin içini tamamen doldururlar. Karanlıkları kalpte tutacak olan küfür kelimesi kalpten alındığı için onlar barınamazlar, kapı dışarı edilirler. Kalp %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. Bu nurlardan, rahmet, faz ve salavattan, fazıllar, faziletleri oluşturacak olan bu sistem, iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Çünkü iman kelimesinin manyetik alanıyla fazılların manyetik alanı karşıt kutupları oluştururlar. Birbirlerini çekerler ve fazıllar iman kelimesinin etrafında sağlam bir şekilde yerleşmeye başlarlar. Ve nefsin kalbindeki bu nurlar %1, %2 derken %7 bu iyi bulurlar. Bu nefsi emmaredir. Sıratımızda kim? Üzerindeki ruh birinci gök katına %7 nur birikimiyle ulaşır. Nefs tezkiyesi budur. Nefsin tezkiyesi, nefsin hidayetidir. Kendi sırat-ı müstakimi üzerinde gerçekleşir. Ruhun sırat-ı müstakimi Allah'a ulaştıran yoldur. O, onun hidayeti kendi yolu üzerinde Allah'a ulaşmakla noktalanır. Fizik vücudunda sırat-ı müstakimi var. Fizik vücudun sırat-ı müstakimi, fizik vücut her %7 nur birikiminde şeytanın hakimiyetinden %7 kurtulmuştur. Allah'ın nurlarının hakimiyetine girmiştir. Allah'ın emirlerini %7 daha fazla gerçekleştirecektir. Böylece şeytana kul olmaktan kurtulacaktır. Allah'a daha çok kul olacaktır. Şeytana kul olmaktan daha çok kurtulacak, Allah'a daha çok kul olacaktır. Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için fizik vücudumuz da bu standartlarda olduğu için bütün boyutlarıyla şeytanın kulluğunu
gerçekleştiren bir hüviyettedir. Vücut ilkesinde hep çoğunlukla, büyük çoğunlukla şeytanın dediği olur. Fizik vücut ona itaat eder. Başlangıçta %100 şeytanın nefsimize kumandası sebebiyle fizik vücudumuz da o istikamette davrandığı için şeytanın tesiri altındayken adım adım bu tesir %7 azalacaktır. Ve azalan bu dizayn içerisinde fizik vücudumuz %7 şeytana kovulmaktan kurtulacaktır. Ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman nefsimizin kalbindeki nurlar %51 bulacaktır. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşecektir. Artık şeytan nefsimizin kalbinde hakim değildir. Kişi de şeytana kul olmaktan %51 kurtulmuştur. Allah'a kul olması 0'dan %51'e ulaşmıştır. O şeytana kul olmaktan daha fazla artık Allah'a kuldur. Bu noktadan sonra Allah'a kul olma hüviyeti başlar. Burada sırat-ı müstakimin Allah'a ulaşan sırat-ı müstakimle beraber olan faslına gelinmiştir, ulaşılmıştır. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Ama fizik vücut henüz davranış biçimlerinde %100'e ulaşmamıştır. Ne zaman ki nefs tezkiyesi devam eder, %80 nura ulaşılır, 81 nura ulaşılır, fizik vücut o zaman %19 civarında nefsin afetlerini hiç dikkate almaz ve Allah'a teslim olur. Burası 25. basamaktır. Fizik vücudun da sıratımız

edecektir kişi. Tövbe-i nasuhu tamamladığı zaman salah makamında olacaktır. Günahları örtülecektir. Kendisine salah nuru verilecektir. Arkasından örtülen günahları sevaba çevrilecektir. Kişi irşada ulaşacaktır. Ondan sonra da iradesini Allah'a teslim edecektir. Ne zaman ki biz irademizi Allah'a teslim ederiz, o zaman irademizin de sırat-ı müstakimi tamamlanır. Dört sırat-ı müstakim bu dizayn içinde oluşur. Sırat-ı cehim ise şeytanla ve onun dostlarıyla ilişki kuran, istikameti yukarıdan aşağı olan ve nurdan giderek karanlıklara dönüşen bir dizaynı ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimizde daha sırat-ı müstakimi ve sırat-ı cehimi anlatan sohbetimizde daha sizlerle beraber olmayı Allah Teala bizlere nasip kıldı. İşte böylece inşallah sohbetimiz tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir mutluluk sohbetinde Allah Teala mutluluğu birlikte yaşamamız için bir araya getirdi. Mutlu olmak hepinizin hem vazifesi hem hakkı. Ama hakka vazifenizi yapınca ulaşabilirsiniz. Mutluluğa bakıyoruz hak ve vazife açısından. Mutluluk herkesin hakkı, sizin de hakkınız. Ama bedavadan mutlu olunmaz. Mutluluğun da bir bedeli vardır. Bu bedel sizin Allah'a ulaşmayı dilemenizle başlar. İlk bedel bir dilektir. Laf aramızda bunu yaptığınız zaman zaten mutluluğa mutlaka ulaşırsınız. İkinci bedel görevlerinizi yapmaktır diyeceğim ama görevleri zaten Allah Teala yaptıracak size. Diyelim ki siz namazı sevmeyen birisiniz, orucu da sevmiyorsunuz. Hem açlık çekiyorsunuz, hem sıkıntınız var. Zekat vermek istemiyorsunuz. Zikri ele hiç mi hiç sevmiyorsunuz? Böyle birisiniz. Ama şu kalbiniz var ya, şu kalbiniz sıcacık Allah'a dönmüş. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz buradan kalbin.

Sizden bir dilek. Bütün bu negatif faktörler yok demektir sevgili kardeşlerim. O günden itibaren Allah sizin namazı mı sevmiyorsunuz? Size namazı sevdirecek. Allah sizin bütün negatif faktörlerinizi birer birer tıraşlayıp devreden çıkaracak. Siz namazı sevmeyen, namaz kılanlara baktıkça hiç ben böyle olur muyum diyen siz, namaz kılmaktan zevk almaya başlayacaksınız. Zikir de neymiş? Yani böyle Allah, Allah, Allah, Allah deyip de ne oluyormuş? Bunun zevki mi olurmuş diyen siz, zikrin ne kadar büyük bir zevk olduğunu yaşamaya başlayacaksınız. Oruç tutmakta hafakanlar boğan, açlıktan ne yapacağını şaşıran siz, oruç tuttuğu zaman açlığı hissetmeyen birisi haline getirileceksiniz. Ya işte böyle. Laf aramızda inanılmaz gibi görünüyor, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Ama deneyin, inanılırlığı bir tarafa, onu yaşamaktan aldığınız zevki unutamayacaksınız. O zaman Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini ve sizin için mutluluğu O'nun seçtiğini ve size mutluluğu O'nun ulaştırdığını ya da sizi mutluluğa ulaştırdığını yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Allah'ın vereceği şeyler hiç kimseye kapalı değildir. Yeter ki kul buna layık olsun. Allah Teala sizi o kadar çok, o kadar çok ve de o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemek onun için yeterli. Kulum diyor bana ulaşmayı dilesin, ben onu kendime ulaştırırım. Öyle mi? Öyle. Hadi gelin bakalım ne diyor ayet-i kerime? Şura 13. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yünif. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Hadi ilk suali sorun bakalım şimdi. İyi ama Allah Teala beni seçer mi, benim gibi garip kulunu? Ben ki namazı hiç sevmem, orucu hiç sevmem. Bugüne kadar namaz bile kılmadım. Benden daha kötü insanım var. Olmadı kötülükler yaptım insanlara. Ben çok sıkıntındayım. Eğer böyle diyenlerden biriyseniz sıkıntınızın biteceği güne geldiniz. Bütün sıkıntılarınızı Allah-u Teala'nın sizden, içinizden çıkardığını, o sıkıntıların toptan buhar gibi yok olduğunu göreceksiniz. Buharlaşıp sıkıntılar yok olacak. Sevgili kardeşlerim, inanması güç değil mi? Ama Halep oradaysa arşım burada. Hadi gelin deneyelim. Bakalım hanginiz, hani şu büyük sıkıntıların içinde olan mesela siz, ne düşünüyorsunuz? Diyorsunuz ki bu dünyada benden daha mutsuz insan mı var? İşte her günün bir sıkıntı. Huzursuzluktan neredeyse öleceğim. Böyle mi diyorsunuz? İşte sizin için Allah Teala bütün kapıları açıyor. Deneyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve neler olacağını görün bakalım. Bir süre sonra bize telefon ettiğiniz zaman, bütün söylediklerin doğruymuş, ben çok mutluyum diye telefon ettiğiniz zaman, belki de biz size diyeceğiz ki ne haber, söylediklerimiz doğru muymuş? Şimdi söylüyoruz hepinize, unutmayın, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız kalbinizde Allah'a ulaşmaya dilek yoksa, Allah'a ulaşma dileği yoksa,
ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak istemiyorsanız, o zaman kendinize şu dünyadaki en büyük zulmü yapıyorsunuz. Çünkü sizi o geleceğiniz cehennemden kurtaracak olan şey sizin serbest iradenizdir. O iradeye Allah Teala çok değer veriyor. Ve o serbest irade ki, o iradeyi kullanmadıkça kurtuluşa ulaşamazsınız. Ne kadar mutsuz olduğunuz falan şu kadar önemli değil. Şu kadarcık önemi yok mutsuzluğunuzun. Mutsuzlukların en derin kuyusunda olun. Her tarafınızı karanlıklar kuşatsın. Bütün kötülükleri işlemiş olun. Ne kadar sıkıntınız olursa olsun, Allah-u Teala'nın sözü var. Bütün günahlarınızı mutlaka örtecek. Mutlaka sizi sevapları günahlarından daha ötede olan, yani cennete girecek olan bir insan hüviyetine sokacak. Mutlaka bunu yapacak. Bu güven, bugüne kadar yaşadığımız binlerce örnekten kaynaklanıyor sevgili kardeşlerim. Şaka etmiyoruz. Allah-u Teala mutluluğun formülünü bize öğretmeseydi, biz de insanlığın bugünkü nesillerine bu mutluluğu anlatamazdık. Bunlar çoktan Kur'an gerçekleri olmalarına rağmen hain insanlar eliyle tarihe gömülmüş. Şeytan o insanları kullanarak Allah'ın bütün güzelliklerini toprağın altına gömmüş, insanlara unutturmuş sevgili kardeşlerim. Ama şeytanın hegemonyası sona erdi. Artık hidayet çağındayız. İşte öyle mi diyorsunuz? Şu dünyada benden daha bahtsız, benden daha huzursuz, benden daha sıkıntıda, benden daha çok huzursuz bir insan olabilir mi diyorsunuz? En mutsuz insan benim mi diyorsunuz? O zaman size, biz de diyoruz ki, pencereleri açıp da insanları mutluyum diye bağıracağınız günler gelecek. Mutsuzluk denizinden mutluluk göklerine çıkaracak Allah Teala sizi. 7 kat gökleri aşıracak ve ruhunuz Allah'a ulaşacak. 4 dörtlük bir olgu ve Allah'ın garantisi altındasınız. Mutlaka Allah Teala sizi kendisine ulaştıracak. Şartı ne? Tek bir şart. Siz isteyeceksiniz bunu. Siz istemedikçe Allah da hiçbir zaman gerçekleştirmez. O zaman kendi düşen ağlamaz. Allah Teala diyor ki, biz resullerimizi, amini olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, olmayanları uyarsınlar diye vazifelendiririz. İşte Allah Teala bizi bununla vazifelendirdi. Şu anda kim huzursuzsa, sıkıntılıysa, mutsuzsa, mutsuzluğun o derin karanlıklarından, kuyularından kör karanlığa inmişse, huzursuzluktan her şey gözünden silinmişse, dünyanın en mutsuz insanı olarak kendini görüyorsa, işte sözüm şu anda onlara, yani size. Bütün bu karanlık dünyanın bütün sıkıntılarını yaptığı yanlışlıklar, hatalar, günahlar sebebiyle omuzlarına yüklenen ve onların ağırlığı altında çöken sizlere sesleniyorum. Onun emriyle. Ve mutlaka kurtulacağınızı Allah-u Teala garanti ediyor. Biz sadece
naçiz bir vasıtayız. Biz onun azatsız kölesiyiz. Ama mutluluğu sadece yaşayan birisi değiliz. Yaşatmakta da metaldar olan birisiyiz. Mutluluğu yaşatan Allah'tır. Biz sadece bir vasıtayız. Öyleyse hadi elinizi uzatın. Hadi gelin. Beraberce Allah'a gidelim. Beraberce gidişimiz beraberce olacak. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Bu mutluluğu yaşayanlara sormuyor musunuz? Yahu siz nasıl bu kadar mutlu olabiliyorsunuz dünyanın bu kadar sıkıntılı halinde? Her gün sadece İstanbul'da bilmem kaç bin tane çantanın çalındığı, elden kapıldığı, bunca ahlaksızlığın, cinayetin, fuhşun, her türlü rezaletin vücut bulduğu bir ortamda mutlu olmak ha? Ne diyorsun şimdi, yoksa benimle alay mı ediyorsun mu diyorsunuz? Allah Teala'nın bu vasıtasına. Sevgili kardeşlerim, unutmayın biz sizler için yaşıyoruz. Eğer hayatımız varsa ve uzun bir hayat yaşayacaksak, öyle olduğunu söylüyor. Bu sadece hayatımızı size vakfettiğimiz içindir. Hayatımızı sizlerin mutluluğuna vakfettik. Ve o zaman her şey bizim için en güzel oldu. Evet sevgili kardeşlerim, doğrusunu söyleyelim ki biz mutlu bir insanız. Bunun için de Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Mutlu bir ailenin sahibiyiz. Mutlu insanlarla birlikteyiz. Herkesin mutluluğu derece derece. Ama bizim kardeşlerimiz bu toplum içinde müstesna insanlardır. Onlara sorun niçin mutlusunuz diye, size güzel şeyler söyleyeceklerdir. Bir gün sizin de camları açıp bağıracağınız günler söz konusu olacak. Mutluluğu yaşamak için sadece bir tek dileğiniz kapıyı size mutlaka açar. Bu cennetin kapısıdır. Dünya mutluluğunun yarısına açılır. Tamamına sizin gayretinizle ulaşırsınız. Ama yarısı Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Yani 24 saatlik bir zaman devresinin 12 saatini mutlulukla geçirmeniz sizin elinizde. Yapmanız lazım gelen şey mi? Sadece bir dilek sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz anda bu dünyadaki bütün kabuslar, şu dünyanın o sıkıntılı, insanı huzursuz eden, mutsuz eden atmosferi size o negatif telkinlerini ve tesirini devam ettiremez. Her şeyin sahibi Allah'tır. Negatif bütün faktörleri sizin omuzlarınızdan çekip alacak olan o yüce Rabbimizdir. Allah Teala. Kölesi olduğumuz, azatsız kölesi olduğumuz, bununla kainatın en büyük şerefine sahip olduğumuz o yüce Allah. Siz bilir misiniz sevgili kardeşlerim? İnsanları mutluluğa ulaştırma davetinin
Neticesinde etrafınızda binlerce insan artık o mutluluğun sahibi olmuşlarsa, hepinize bir sualim var. Bundan bizim duyduğumuz bu büyük sevinci duymaz mısınız? Onların o mutluluğunda metaller olan biziz. Biz onlara bu teklifte bulunmuşuz. Onlar bu talebi kabul etmek lütfunda bulunmuşlar ve kendilerini kurtarmışlar. Onlar da etrafındakilere anlatmışlar. Onlar da yaşamışlar, onlar da mutlu olmuşlar. Onlar da etraflarındakilere anlatmışlar. Onlar da yaşamışlar, onlar da mutlu olmuşlar. Öyleyse şimdi size sıra sizin, mutluluğu henüz yaşamamış olan siz kardeşlerimizin. Gerçekten ilk bakışta inanılmaz gibi görülen bir şey. Yani diyeceksiniz ki ben sadece bir tek dilekte bulunacağım. Diyeceğim ki ya Rabbi, ey yüce Allah'ım, ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam, bitti mi? Evet, aynen öyle. Tamam, bitti. Yalnız bir küçücük farklılıkla söyleyeceğiniz şey sadece sözünüz değil, dilinizin söyledikleri değil. Buradaki kalbinizdeki bir dileği ona ulaştıracaksınız. Bakınız Allah Teala ne diyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ilk sefer tahakkuk ediyor. Etrafındaki herkese haber veriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kısım insanlar savaşa katılmıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa gidip de geri döndüğünde bu oturanlar diyor Kur'an-ı Kerim onların adına. Oturanlardan birçoğu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip de diyorlar ki biz gerçekten seninle birlikte savaşa katılamadık. Çünkü burası bize kıymetli göründü. Mallarımızdan vazgeçemedik, eşlerimizi bırakamadık vesaire. Ama şimdi durum bu değil. Bundan sonra artık sen savaşa çıktığın zaman biz mutlaka seninle geleceğiz. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onlar sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar. Aslında kalplerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte savaşa iştirak etmek isteği gene mevcut değil. Mevcut değil. Ama böyle söylemek gereğini duyuyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları daha da güçlenmiş olan bir peygamber sıfatıyla etrafından atmasın diye. Onlardan, ondan yana görünsünler diye kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar. İşte siz sevgili kardeşlerim, ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum dediğiniz zaman bu sadece kelimelerinizin ifade ettiği bir konu olmamalı. Kalbinizin gerçek anlamdaki bir talebini Allah'a ulaştırmalısınız. Biliniz ki ruh adı verilen bir vücudunuz var. Nefs adı verilen bir başka vücudunuz daha var. Bir de bu fizik vücudunuz var. Ve nefsinizi tezkiye ederek, afetlerden temizleyerek ruhunuzu Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Ama siz hiçbir gayretin sahibi olmayacaksınız. Yapacağınız her şey size süslü gösterilecek. Allah yolundaki bütün gayretleriniz sizi mutlu edecek olan bir dizaynda sizin tarafınızdan yapılmayacak. Allah Teala tarafından size yaptırılacak. Şeytanla aranıza Allah Teala bir perde, bir engel koyacak. Şeytanın size saldırmasını ruhunuz Allah'a ulaşana kadar 22. basamağa kadar kesinlikle engelleyecek. Sizi yaratan kim? Allah. Nasıl yaratmış? Hanif fıtratıyla yaratmış. Yani Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratmış. Sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım. İşte o Allah ki sizi hiç ümit etmeyeceğiniz kadar çok seviyor. Zannettiğinizden çok çok fazla seviyor. Ben insanlara bu kadar kötülük ettim. Onlara en kötü davranışlarda bulundum. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işledim. Ben çok günahkar bir insanım. Hiç benim kurtuluşum bu kadar basit bir sebebe dayalı olabilir mi? Diye düşünüyorsanız gene yanıldınız. Kim olursanız olun. Bilinci işlediğiniz her şeyden Allah haberdardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyor musunuz? Allah'ın bütün güzelliklerini sizlere anlatmaya çalışırken karşımıza engeller çıkıyor. O biz insanların, yani iblis, şeytan, biz insanların mutluluğuna dehşetli bozulur. İstediği tek şey vardır, bütün insanlar mutsuz olsunlar. Allah'ım ve bizim istediğimizde gene bir tek şey vardır, bütün insanlar mutlu olsunlar. Biz her zaman onu yeneriz, sevgili kardeşlerim. Netice itibariyle şeytan bir mahluktur ve nedir hilesi? Mesela sihir yapar, mesela büyü yapar. Ama kim tabiyetini gerçekleştirirse onun üzerinde devrin imamı olarak bizim ruhumuz oluşur. Oluştuğu andan itibaren o kişiye büyü veya sihir ya da ikisi aynı şey zaten, birisi Türkçe, birisi Arapça. Büyünün dışındaki, mesela cinlerin insanlara saldırtılması hüddam, öyle bir insana asla tesir etmez. Kime tesir ediyorsa biline ki o Allah'a ulaşmayı dilememiştir ve tabi olmamıştır. Tabi olduğu andan itibaren bir koruyucu, bir muhafız onun başının üzerindedir. İşte Allah Teala Kaf suresinin 31-32. Ayetlerinde diyor ki: "Ve uzdifetül cenneti lil müttekine gayri bayit hâzâ mâ tuâdûne li kulli evvâbin hafîz." Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte gireceğiniz yer budur. Size vaat olunan şey budur. Buyurun. Bütün hafiz olan ve ebap olan kişiler için. Evvap, meaba ulaşmış demek. Yani Allah'ın zatı bir sığınaktır. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırırsa o evvaba, sığınağa ulaşmıştır. O meaba, sığınağa ulaşmıştır. O evvaptır. Evvab. Hafiz ise başının üzerinde muhafız taşıyan insanlara denir. Ne zaman kişinin başının üzerine muhafız oluşur? 14. basamakta oluşur. Kişi Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan alır. Bu 12 ihsanla mürşidine ulaşır ve tabi olur. Tabi olduğu an kalbinin içine iman yazılır, nefsinin kalbinin içine. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir ve o kişinin ruhuna "Senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et" der. "Yevmü talakın geldi" der. İşte bu Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesinde ifade edilmiş. Öyleyse büyüden mi korkuyorsunuz? Hüddamdan mı korkuyorsunuz? Bize en çok ihtiyacı olanlar zaten onlardır. Ama ne yazık ki
geç kalmışlardır. Ancak cinlerin saldırısına uğrayan veya kendisine büyü yapılan bir insan, onun nazarında biz kıymetli bir insanız. Çünkü eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi, mutlaka mürşidine ulaşacaktı. Ulaştığı anda, tabiyetini gerçekleştirdiği anda, devrin imamının ruhu, Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesine göre, onun başının üzerine gelip yerleşecekti. Ve bir muhafız başının üzerinde yer alacaktı. O artık muhafaza altında bir insan olacaktı. Şeytanın insanlara yaptığı en büyük kötülüklerden birisi büyüdür, diğeri de hüddamdır. Hüddam, süfli cinlerin, zülmani etki altında bulunan cinlerin insanlara saldırtılmasıdır. Büyü ise Kur'an-ı Kerim ayetlerinin farklı şekilde yazılmasıyla olduğundan, farklı bir hüviyette yazılmasıyla Kur'an'a ters düşen bir sonuç çıkıyor ortaya. Büyü yapılıyor. Büyü de insanı manevi olarak dehşetli rahatsız eden bir hüviyettir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir taraftan şeytan insanlara mutsuzluk vermek için elinden gelen gayreti sarf eder. Bir taraftan da biz insanlara mutluluk ulaştırmak için elimizden gelen gayreti sarf ederiz. Şeytanla büyük bir farkımız var. Biz Allah ile birlikteyiz. Bizim yardımcımız var. Onun yardımcısı yok. O sadece kendisi. Başka şeytanları da kullanır. Allah şeytanın yanında değildir, karşısındadır. Biz de şeytanın yanında değiliz, onun karşısındayız. Ve şeytanın her alanda bize yenildiğini göreceksiniz. Neden kuvvetliyiz sevgili kardeşlerim? Şu zavallı varlığımız sebebiyle mi? Hayır. Onunla, Allah'la beraber olduğumuz için güçlü olan biziz. Öyleyse ne şeytanın büyüsü ne hüddamı bizi rahatsız edemez. Kimin başının üzerinde bulunuyorsak onları da rahatsız edemez. O da bunu çok iyi bilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şu dünya adı verilen gezegende hasbelkader yaşıyoruz hepimiz. Ama biliniz ki burası kainatın merkezidir din açısından. Burası insan vücudunun kalbinin olduğu yerdir. Kainat bir insan vücudu şeklinde yaratılmıştır. Ve onun kalbinin bulunduğu yerde dünyamız var. Ve din bütün kainata bu merkezden yayılır. Bu sebeple Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a buyuruyor ki, biz seni alemlere rahmet olasın diye yarattık, başka bir maksatla yaratmadık diyor. Ve hidayet çağında yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Bu hidayet çağının merkezinde de biz varız. Alemlere hidayet olmak üzere. Hidayet nedir? Hidayet insanın ruhunun Allah'a ulaşması ve teslim olmasıdır. Fizik vücudunun Allah'a ulaşması mümkün değil. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hale gelmesidir. Peki fizik vücut için Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet olan bu muhteva nefs içindedir.
aynı statüdür. Nefsin de daimi zikre ulaştığı zaman o hüviyete girer nefs. Nefsin de Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hale gelmesi. Ne nefs, ne ruh, affedersin, ne nefs, ne de fizik vücut Allah'ın zatına ulaşmaz. Allah'ın zatına ulaşıp da yok olacak sadece ruhunuzdur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, Allah'ı tanıdıkça evvela ondan hoşlanacaksınız. Birinci aşama. Sonra onu seveceksiniz. İkinci aşama. Sonra sevmenin ötesine geçeceksiniz. Allah'a aşık olacaksınız. Sırılsıklam aşık. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daha sonrası Allah'a hayran olacaksınız. İşte biz o evredeyiz, Allah'a hayran olan. Hiçbir şeyin bizim gözümüzde bir kıymeti yoktur hayatımızın da. Biz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dağlarda meyve veren yabani ağaçlar, yabani armut ağaçları vardır ya, ahlat denir adına, işte o ağaçlardanız. Ve çok meyve veririz. Bu yüzden çok taşlanırız. Ama onlar bizi hiç incitemezler, atılan taşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu bir davetiyedir. Hepinizi mutluluğa davet ediyoruz. Mutluluk hepinizin ulaşacağı kadar yakın bir yerde, elinizi uzatsanız tutabileceksiniz. Elinizi uzatırsanız ahlat ağacının o ahlatından size de pay var. Meyveleri sonsuz. Öyleyse ne diye kendinize bu kadar işkenceyi reva görüyorsunuz? Bu kadar sıkıntı, bu kadar huzursuzluk, bu kadar eziyet, kendi kendinize eziyetinizden bahsediyoruz. Neden? Sevgili kardeşlerim, reva mı bu? Kendinize bu kadar eziyet etmeniz. Mutluluk dururken sadece Allah'ın kanunlarını bilmiyorsunuz diye mutsuz olmanız doğru bir şey mi? Allah Teala hepinizi, ama hepinizi mutluluğa çağırıyor. Kim olursanız olun, hangi seviyede bir insan olursanız olun, sıfır seviyesinde veya sıfırın işlemiş olduğu sayısız cürümlerle sıfırın çok altlarına inmiş birisi olun, dünyanın bir sürü hatasını işleyin, günahını işleyin, gene Allah'a ulaşmayı dileyin ki günahınız ne kadar çok olursa olsun Allah mutlaka günahlarınızı örter. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin günahları mutlak olarak örtülür. Ötesi mi? Ötesinde 14. basamakta o kişi mürşidine ulaşır, mürşidine tabi olur ve o zaman o örtülen günahları var diye kişinin bu sefer bir de sevaba çevrilir. Bütün işlediği günahlar sevap hüviyetine ulaşır. Allah Teala şaka etmez. Sadece doğruyu söyler ve herkes bu badireden kendisini kurtarabilir. İnsanlar var. Her dizayn içerisinde
sıkıntıyı yaşarlar. İnsanlar var, her safhada mutludur. Onları Allah hep mutlu olarak yaşatır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmanın bir tane yolu var. Allah ile olmak. Onun da başlangıç noktası gene bir tane, bir tek kapıdan girilir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi bu kadar sizlere Allah'a ulaşmayı dilemeyi anlattıktan sonra hala ben niçin Allah'a ulaşmayı dileyecekmişim, dilemiyorum mu diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, karar sizin. Eğer dilerseniz mutluluk Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Allah'a ulaşmayı dilediniz, üçüncü basamaktasınız, birinci kat cennet o an sizin. Çünkü bütün günahlarınız örtülecek. Cennete girmenin şartını unutmayın. Sevaplarınızın günahlarınızdan fazla olması. Hemen 7 saniye içinde, en çok 7 saniye içinde bütün günahlarınız örtülecek. Bu sebeple sevaplarınız mutlaka günahlarınızı aşacak. Ertesi gün öldünüz, gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cenneti. Hiç ibadetiniz yok, tamam. Hiç ibadetiniz yok ama siz gene cennete gideceksiniz. Bu misale, çok kızanlar var şimdi söyleyeceğim misale. Bir insan düşünün, 80 yaşına kadar yaşamış. 15 yaşında namaz kılmaya başlamış, İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış, 65 yılda devam etmiş ve Allah'a ulaşmayı dilememiş ve ölmüş. He, sakın, ama ona söylenmemiş diye bir mazeretin arkasına saklanmayın. O da saklanamaz. Çünkü kendisine bu tebliğ yapılmamış, hiç kimse bu dünyada şimdiye kadar yaşamamış. Her cehenneme ulaşan kişiye oradaki bekçiler, cehennem bekçileri, Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi gereğince mutlaka şunu söyleyeceklerdir. Size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Size Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Ve okudukları zaman Allah'ın ayetlerini söyleyerek sizin buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Şimdi bakalım Allah Teala Resulleri neyle vazifeli kılıyor? İki şeyle. Enam suresi 48. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor, biz Resullerimizi, amenü olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler, cennetle ve dünya saadetiyle müjdelesinler demek bu diye, ve amenü olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye, ikaz etsinler diye vazifelendirdik diyor Allah Teala. İşte kim cehenneme giderse cehennem bekçileri onlara onu söyleyecekler. Size Allah'ın Resulleri gelip de bakın siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi diyecekler. Ve bu buraya geleceğinizi, cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Hepsi evet diyecekler, söylediler. Ve azap kafirlerin üzerine hak oldu. Yani bu sözü tutmayanlar hepsi küfürdeler. Sevgili kardeşlerim, o kadar mı? Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi küfürdedir. O kişi dalalettedir. O kişi takva sahibi değildir. O kişi şirktedir. Allah Teala diyor ki Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dile,
ve takva sahibi ol. Yani dilemezsen takva sahibi olamazsın diyor. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Hangi müşriklerden? Rum 32. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Bölük bölük olmuşlardır. Hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi ellerindekiyle, ellerindeki bilgiyle ferahlanırlar. Öyleyse bir grup var, Allah'a ulaşmayı dileyenler, bir grup var, ya da geri kalan bütün gruplar, 72 grup, onların da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğunu görüyoruz. Bu ayet, bu iki ayet, Rum 31 ve 32 bize neyi ispat etti? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler takva sahibi değillerdir. Öyleyse bir tek fırkada olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler oluşturduğu tek bir fırka, bir de onun dışındaki bütün fırkalarda olanlar iki tane fırka oldu. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin tek fırkası, geri kalan 72 fırkada ikinci grubu oluşturuyor. Onlar fırkalara ayrılanlar, o tek fırkanın dışında kalanlar. İşte onların kafir olduğunu söylüyor Allah Teala, o tek fırkanın dışında kalan fırkaların. Sebe suresi 20. ayet-i kerime. Şeytan kıyamet günü insanlara olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç geri kalan bütün fırkalar şeytana kul oldular. Bütün fırkalar şeytanın kulu ama Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu. Allah'ın kulları mümin, şeytanın kulları kafir. Allah'a ulaşmayı dileyenler bir tek fırka mı oluşturur? Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu mu olur? Ondan evvel tağutun kulu mudurlar, şeytanın kulu mudurlar? Kesinlikle ikisi de evet. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي. Allah Teala diyor ki sahabe için, onlar diyor tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Niçin, ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler diyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır. Kullarıma müjdele. Allah'a ulaşmayı dileyenler açık bir şekilde tağutun, insan ve cin şeytanların kuluyken Allah'ın kulu oluyorlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şeytanın kuludur. Ve onların muhakemelerini yaparken bir zannı var bu insanların. Kendi düşüncelerinin gereğince Allah'a ulaşmayı dilemediklerini düşünüyorlar. Halbuki onları Allah'a ulaşmayı dilemekten men eden şeytan. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri ana kadar şeytan tarafından devamlı münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münker, Allah'ı ve onun söylediklerini inkar etmeyi ifade eder. Fuhuş da bir insanın nefsinin afetlerine tabi olarak yaptığı bütün işlemlerin, bütün negatif işlemlerin adıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insan için söz konusu olan şey tağutun kulu olmak değildir. İnsanın Allah'ın kulu olmaktır. Bakınız Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın.
şeytanın adımlarına tabi olanlar, şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda insanoğlu için bir karar söz konusudur. İşte sizi cehennemden kurtaracak olan, bütün günahlarınızı örtecek olan, sizler kör, sağır ve dilsizken sizi konuşabilen, idrak edebilen ve işitebilen insanlar haline getirecek olan Allah'ın söylediklerine dikkat edin ve Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Dilemezseniz hüsrandasınız. Allah Teala Yunus Suresi'nin 45. ayet-i kerimesinde, kim Allah'a münaki olmayı, ölmeden evvel ruhunu Allah'laştırmayı inkar ederse, onlar hüsrandadırlar diyor. Araf 178'de hüsranda olanların dalalette olduğunu söylüyor. Ama dalalette olanların Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğu Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesinde söyleniyor. Allah Teala diyor ki, Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine mülaki kılar. Kendisine mutlaka ulaştırır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'a insan ruhunun ulaşması 21. basamakta gerçekleşir. Allah'ta yok olması da 22. basamakta gerçekleşir. Böyle yapan bir insan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, mutlaka ruhu Allah'a, Allah-u Teala tarafından uzaklaştıracak, ulaştırılacak olan birisidir. Ve 5-6 aylık bir zaman zarfında bu işlem mutlaka gerçekleşir. Bir defa daha altını çizerek, iki defa çizerek söylüyoruz. Sevgili kardeşlerim, siz Allah'a ulaşmayacaksınız. Sizin göreviniz bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ondan sonra her şeyi Allah yapacak. Sizi namaz kılmayı sevmeyen, oruç tuttuğu zaman açlıktan ölmek raddelerine gelen, sigara tiryakisi olan, her türlü suçu işlemiş olan bir insan olduğunuzu düşünün, olduğunu düşünün. Onu da Allah Teala, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse, mutlaka bütün günahlarını affederek, bütün günahlarını sevaphanesine yazarak günahlarını örtecek Allah Teala evvela. Sonra da o kişinin günahlarını sevaba çevirecek. İkisi de üçüncü basamakta başlayan, 22. basamakta son bulan bu fenomende, bu vetirede gerçekleşecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi için cehennem kesin. Hüsranda olanlar, fıskta olanlar, dalalette olanlar, bu negatif faktörlerin sahiplerinin gideceği yer mutlak olarak cehennem ve onlar sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bu Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar, şu dünyadaki ilim tahsilleri ne olursa olsun, ilahiyat fakültesini bitirmiştir, asistan olmuştur, doçent olmuştur, profesör olmuştur,
ama Allah'laşmayı dilemiyor. O zaman Allah Teala diyor ki onlar benim ayetlerimden gafil olanlardır. Gidecekleri yerde diyor cehennemdir diyor. İşte Allah Teala'nın bu dizaynına bakıyoruz. Ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için onun gideceği yer cehennemdir diyor. Allah'ın ayetlerinden gafildir diyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ ve atmeennü bihâ ellezîne hüm an âyâtina gâfilûn ülâike mevâhümün nâru bimâkânü yiksubûn. Onlar ki bize mülâki olmayı, ruhlarını ölmeden ve bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Yani doyuma ulaşırlar. Ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Allah Teala devam ediyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır dedikten sonra ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey aslında öylesine güzel ki Allah Teala biz diyor sizin için güçlük dilemeyiz. Biz sizin için kolaylık dileriz diyor. Ve kolaylığın inanılmayacak kadar en kolayını sizin için seçmiş. Diyor ki siz sadece şuradan kalbinizden bir dilekte bulunacaksınız bana. Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum. Bu kadarı bana yeter diyor Allah Teala. Ben sizi mürşidinize ulaştırırım. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştırırım. Ve sizi bana ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibi yaparım. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibi yaparım. Ve ruhunuzu bana ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibi yaparım diyor Allah Teala. Üçüncü kat cennetin sahibi ediyor Allah Teala sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Öyleyse benim canım kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileseniz de dilemeseniz de biz size dostuz. Hangi şartların içinde olursanız olun, sizin düşmanınız olmayız. Bizim hakkımızda isminizi söyleyin, o sizin günahhanenize bir şeylerin yazılmasına sebebiyet verir. Ama şu kalbimizdeki size olan sevgimizi nefrete çevirmez. Kim olursanız olun, ne söylerseniz söyleyin. Bu sadece sizi Allah'ın katında yaralar ve küçük düşürür. Ama sevgili kardeşlerim, sizlere sesleniyorum, kurtulmak isteyenlere. Bu kapı ümitsizlik kapısı değildir. Mevlana böyle söylüyordu. Aynı şeyleri söylüyordu etrafındaki insanlara. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Hem de 5-6 aylık ömrü varsa 3. kat cennetidir. Devam ederse yoluna 7. kat cenneti kadar yolu var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse neden ateşiniz varsa, ununuz varsa, şekeriniz varsa, yağınız varsa, tavanız da varsa neden helva yapıp da yemiyorsunuz? Neden aklınız var olduğuna göre, çalışıyor olduğuna göre neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın. Dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir defa daha bir güzelliği yaşamak üzere birlikteyiz. Her şeyin en güzel olduğu bir dizayn düşünün. İşte sizi oraya ulaştırmak için vazifeliyiz. Hepiniz o daha güzele ulaşabilmek için bir gayretin içindesiniz. Ve zaman geçtikçe görüyorsunuz ki her geçen zaman parçası sizi mutluluğun daha geniş kanatlarına ulaştırıyor. Unutmayın, Allah'ın dinden muradı baştan aşağı mutluluktur. Allah, sevgili kardeşlerim, sizlerden sadece mutlu olmanızı ister. Allah'ın hepinizin sadece mutlu olmasının dışında hiçbirinizden hiçbir talebi mevcut değildir. İsteseniz de istemeseniz de Allah'a bir iyilik veya kötülük yapamazsınız. Ama onun yolunda mutluluğu yakalayabilirsiniz. Seçim sizin, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, seçim sizin. Dilerseniz mutluluğu seçeceksiniz ve yaşayacaksınız. Dört başı mamur bir mutluluk. Dilerseniz yaşamayacaksınız. O zaman neden mutsuz olduğunuzu sebepler icat ederek başkalarına sakın yüklemeyin. Dikkat edin, hepinize hitap ediyorum. Mutsuzluğunuzun sebebi sizsiniz, mutluluğunuzun sebebi gene sizsiniz. Hiç kimsenin mutsuz kılması mazeretinin arkasına Allah'ın indinde saklanamazsınız. O insanlara uydurduğunuz bir mazeretler dizisidir. Sizi haklı görmelerini isterseniz herkese herkese şikayet edip durursunuz. Ama aslında Allah'ı tanımıyorsunuz. Böyle yapıyorsanız eğer, insanları hep başkalarına şikayet ediyorsanız Allah'ı tanımıyorsunuz. Mutsuzluğunuzun sebebi hiçbir zaman sizden başka birisi değildir. Siz, etrafınızdaki insanlar, sizin dışınızdaki herkes ve Allah, üç ünite teşkil edersiniz. Ve sizinle başka insanların arasında bir birleşik kaplar usulü söz konusudur. Sizden onlara ne ulaşırsa, onlardan da size geriye aynı şeyler döner. Sizin onlara ulaştırdığınız her şey size tekrar geri gelecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu dizayn içerisinde sizler. Eğer çevrenize onları mutlu edecek davranış biçimleri sergileyebilirseniz, onlardan da size aynı davranış biçimleri geri döner. Dikkat edin, mutsuz olan hepinize sesleniyorum. Siz başkalarına mutsuzluk verdiğiniz için mutsuzsunuz. Eğer kendinizi onlara adamış olsaydınız, onlar için olmuş olsaydınız, bu huzursuz

Umutsuz noktaya hiçbir zaman düşmezdiniz, ulaşmazdınız. Dikkat edin. Başkaları için değilseniz, Allah için de değilsiniz. Sadece kendiniz içinsiniz. Ve ulaşabildiğiniz her basamak sadece bir mutsuzluk basamağıdır. Başkalarına tasavvufu yaşadığınızı söylemeniz bir şey ifade etmez. Sevgili kardeşlerim, sözlerimi iyi dinleyin. Sakın mutsuzluğunuzu başkalarına bağlamayın. Mutsuz olan herkes bilsin ki mutsuzluğun arkasında kendisi vardır. Başkalarına vermediğiniz şeyleri başkasından bekleyemezsiniz. Öyleyse bu konudaki en önemli uzvunuza dikkatle bakın, bu kalbinizdir. Fizik vücudunuzun kalbi, o değil söz konusu olan, fizik vücudunuzun kalbi, vücudunuza temizlenmiş olan kanı dağıtan, kirlenince de o kanı, kirlenen kanı toplayan ve akciğerlere gönderip temizlenmesini sağlayan bir emme basma tulumba olarak çalışır. Yani bir tarafı pislenmiş olan kanla doludur, kirlenmiş olan kanla doludur, öbür tarafı temizlenmiş olan kanla doludur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, vücudunuza hayat veren şey kalbinizdir. Ama sözüme dikkat edin ki asıl hayat nefsinizin kalbindedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbi nefsinize kan falan pompalamaz. Nefsinizin kirlenmiş olan kanı, temizlenmiş olan kanı vesaire vesairesi yoktur. Nefsiniz bir enerji bedendir. Ve kalbi en önemli faktörüdür. Doğuşunuzdan itibaren kalbiniz afetlerle doludur. Nedir afet? Allah'ın bütün emirlerini hiçe sayan, asla yerine getirmeyen, yasak ettiği her fiili işleyen, davranış biçimlerinin sahibi olan karanlıkların adına afet denir. Afetlerin birinci özelliği Allah'ın emrettiği şeyleri asla yapmamaktır. İkinci özelliği Allah'ın yasak ettiği şeyleri özellikle yapmaktır. Üçüncü özelliği devamlı şeytanla irtibat halinde olmalarıdır. Çünkü şeytan yalnız afetlere tesir edebilir. Öyleyse ruhunuz hasletlerle dolu, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan, özellikle yaratılmış olan, tekamülün zirvesinde yaratılmış olan hasletler. Nefsinizin kalbi %100 onlarla doludur, affedersiniz. Yani ruhunuzun demek istedim. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Nefsinizde ise afetler vardır. Nefsinizde ise heva vardır. Nefsinizin afetlerinin genel davranış biçimlerinin adı sizin hevanızı teşkil eder. Heva ve heves nefsinizin afetlerinin davranış biçimlerinin genel adıdır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz bir nefs kalbinin sahibisiniz. Hepinizin nefs kalbi %100 afetlerle doludur. Başlangıçta. Hamdolsun ki şu anda beni dinleyenlerin çoğu o vaziyette değil. Çoktan atı alıp Üsküdar'ı geçmişler. Nefslerinin kalbi yarıdan fazla mutlaka Allah'ın nurlarıyla dolmuş. Ama biz hikayeyi baştan anlatmak mecburiyetindeyiz. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu. Ve bu afetleri kalbinizde tutan bir cazibe merkezi var. Nefsinizin kalbinde
küfür kelimesi. Bütün insanların kalplerinde başlangıçta küfür yazar. Küfür kalbinize sonradan yazılan bir yazı değildir. Ama yazılabilir mi sonradan da? Yazılabilir. Eğer bir gün nefsinizin kalbindeki küfür kelimesini Allah-u Teala alır da sizi hidayete erdirirse, sonra da Allah korusun, bu hidayetten tekrar fıska düşerseniz, ondan sonra tekrar hidayet ehli olmak istediğiniz zaman Allah-u Teala size bu imkanı verecektir. O zaman Allah-u Teala sizi tekrar 10 tane ihsanla mükafatlandıracak ve kalbinizdeki küfür kelimesini yeniden alacak, kalbinizin içine yeniden imanı yazacaktır. Öyleyse bu noktaya geldikten sonra yeniden hidayet erdirecektir Allah-u Teala size. İkinci hidayetiniz. Ama bu hidayetten sonra yeniden fıska düşen bir kişi üçüncü defa fıskıdır. Başlangıçta herkes fıskıdır. Hidayetten evvel bütün insanlar fısktadır. Kalplerinde küfür kelimesi var. Kalpleri %100 afetlerle dolu. Bütün insanlar için geçerli. Aynı zamanda bu kişiler dalalettedir. Aynı zamanda bu kişiler küfür üzeredirler. Kalplerinde küfür kelimesi mevcut olduğu için. Allah-u Teala'nın mümin telakkisi, kalplerinde küfür yazan insanları muhtevasına almaz. Kimin kalbinde küfür yazıyorsa Allah-u Teala onları gerçek müminler olarak kabul etmiyor. Hücurat 14'e göre onlar mümin kabul edilmiyorlar. Kabul edilmezler. Mümin sayılmazlar Allah-u Teala'nın gözünde. Her ne kadar şeytan insanlara kim Allah'a inanıyorsa o mümindir diyorsa da, mümin kelimesi de her ne kadar gerçekten inanan manasına geliyorsa da ve insanların çoğu da 14 asırda şeytanın bu yalanına yazılan kitaplarsa öyle inanmışsa da, Allah'ın gerçek açıdan söylediği bu değildir. Allah Teala ağızlarıyla inanan ama kalpleriyle mümin olmayan insanlardan bahsediyor. Ağızlarıyla mümin olan, kalpleriyle mümin olmayan insanları müminden saymayız diyor Allah Teala. Müminler arasına sokmayız diyor. Müminler kalplerine Allah'ın iman yazdıklarıdır diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı, dikkat edin, mümin olma dizaynı, hayır, inanç sisteminizle değil, kalbinizle alakalıdır. Allah kalbinize imanı yazmadıkça Allah'a göre mümin olamazsınız. Öyleyse kalbinizin başlangıç dizaynına beraberce bakalım. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu, nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu. Ruhunuzun kalbinde Allah-u Teala'nın hasletleri var sadece ve başka bir şey olmaz ruhunuzun kalbinde. Ama nefsinizin kalbinin ruhunuzun hasletlerine paralel hale gelmesi Allah'ın temel hedefidir. Biz diyor nefsi bir ahsene takvim içinde yarattık. Ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yarattık diyor. Sonra da diyor onu esfeli safiline reddettik. Yani cehennemin en alt katına. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda muhtevaya dikkatle bakın. Nefsinizin kalbi başlangıçta
afetlerle %100 dolu. Ve nefsinizin kalbindeki afetlerle ruhunuzun kalbindeki hasletlerin birbirine zıttı olan bütün konularda toplamı eşittir. Eğer puanlarsak toplam daima 20 puandır. Yani nefsinizin kalbindeki öfke afeti eğer 7 puansa ruhunuzun kalbindeki sülh ve sükun hasreti 13 puandır. Nefsinizin kalbindeki isyan afeti 4 puansa ruhunuzun kalbindeki itaat hasreti 16 puandır. Toplam daima 20'dir. Ve 19 tane afet, 19 tane haslet nefsinizi ve ruhunuzu temsil eder. Her bir 10'ar puandan nefsinizin kalbinde de 190 puan söz konusudur. Ruhunuzun kalbinde de 190 puan söz konusudur. Kalın çizgilerden. Bunu 190 bin, 190 milyon, 190 milyar kabul edebilirsiniz. Netice değişmez. İkisi de birbirine eşit olarak kulvere girersiniz. Ne kadar kötülük varsa içinizde kara, o kadar da beyaz vardır, iyilik. Karalarla beyazlar kulvara girdiğiniz zaman eşit şartlara girersiniz, birbirine eşittir. Bu başlangıç noktası. Nefsinizin kalbi afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi hasletlerle doludur. İkisi de 190 puanın sahibidir. Yani nefsinizin ve ruhunuzun haslet ve afet toplamı 380 puandır. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın emrettiği şey, nefsinizin kalbinin 190 puanının da ruhunuz gibi haslete eşit güzelliklerle dolmasıdır. Bunların adı fazilettir. Allah'ın katından fazl adı altında gelirler. Çoğulu fazilettir. Nefsinizin kalbindeki iman kelimesinin etrafına yerleşirler. Ve yerleştikçe bütün afetlerde aynı oranda küçülme olur. Yerlerini ruhun hasletlerinin eşidi olan faziletler alır nefsinizin kalbinde. Öyleyse nefsinizin kalbindeki 190 puan hiç değişmez. Toplam hep 190'dır. Ama bu 190 puan başlangıçta sadece afetlere aitken, neticede sadece hasletlere ait olacaktır. Ruhunuzun kalbinde de 190 puan var. Ve böyle bir dizaynda bu 190 puan aynen kalacaktır haslet olarak. Hiç değişmeyecektir. Ama nefsinizin kalbindeki 190 puan afet, 190 puan fazilete dönüşecektir adım adım. İşte nefsinizin bu özelliğe sahip olmasını, afetlerden tamamen kurtulmasını ve hasletlerden oluşmasını istiyor Allah-u Teala. Değişim ne zaman başlar, nasıl başlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanda bu değişim hiçbir zaman olmayacaktır. O insan hiçbir zaman mümin olamayacaktır. Nefsinin kalbine iman hiçbir zaman yazılmayacağı için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki 190 puan afet başlangıçta var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanda hiçbir değişiklik olmayacaktır. O insan ömrü boyunca kalbindeki küfür kelimesiyle kalacaktır. Allah'a inanmış olsa da Allah-u Teala onu mümin standartlarında kabul etmeyecektir. Çünkü nefsinin kalbi, kalbinde iman kelimesi yazılı değil. O zaman o kişiyi Allah-u Teala mümin kabul etmiyor. Mümin, kalbinde yazılı imanın sahibi olan kişidir. Gerçek mümin Allah'a göre. Ve
bu kişinin başlangıçta kalbinde küfür kelimesi yazıyor bütün insanların. İşte bu başlangıç noktasındaki kalbin halini Allah Teala iki ayette veriyor. Birisi Bakara suresinin 6 ve 7. ayetleri. Diyor ki Allah Teala, Habibim sen onlara söylesen de söylemesen de onlar için eşittir. O kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların kalplerinin, onların işitme hastası, Semih isimli işitme hastası, o da mühürlüdür. Onların Basar isimli görme hastasının üzeri kışafet adlı bir perdeyle örtülüdür. Özellikler kalpten bahsediyor Allah Teala. Kalpleri mühürlü. Bu mühürlü olan kalbin içinde bütün insanların kalplerinde, mühürlü olan kalplerinde küfür kelimesi var. Bu insanlar aynı zamanda dalalette. Aynı ölçüyü veriyor Allah Teala. Onların kalpleri mühürlüdür. Kalplerindeki Semi isimli işitme hastası mühürlüdür. Kalplerindeki Basar isimli görme hastası üzeri gışavetle örtülüdür. Onlar diyor Allah-u Teala dalalette olanlardır. Câsiye suresi 23. ayet-i kerime. Dalalette olanların hepsinin kafir olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Tabiyetten evvel bütün insanlar dalalettedirler. İşte böyle bir muhtevada bir insanın kalp dizaynına bakıyoruz. Nefsin kalbi 190 puanlık bir sahayı içerir. Baştan aşağı afetlerle dolu. Ve kalbin içinde küfür yazıyor. Peki başlangıçtan itibaren küfür mü yazıyor? Evet. Bütün insanlar hanif fıtratıyla doğarlar. Ama bütün insanların kalplerinin içinde küfür yazar, küfür yazarak doğarlar. Hanif fıtratı bir fıtrattır. Kalpteki, nefsin kalbindeki küfür yazısı ise bir vakadır. Allah-u Teala bütün insanların kalplerine küfür kelimesini yazarak onları vücuda getiriyor. Nefslerinin kalbine, bütün insanların kalbine Allah'ın küfrü koyması söz konusudur. Hiçbir kalp olmamıştır kalbine küfür yazılmayan. Doğuştan itibaren bütün insanların kalpleri hem mühürlüdür hem de küfür kelimesiyle mücehhezdir. Öyleyse dikkat edin, Nisa 167. Allah Teala diyor ki bütün dalalette olanlar kafirdir. İşte Nisa 167, 168, 169. İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi katlalu dalalen ba'ida. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَافِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَكْتِيهُمْ تَر۪يكَ اِلَّا تَر۪يكَ جَهَنَّمَا حَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا Onlar ki diyor Allah Teala kafirdirler diyor. İnsanları Allah'ın yolundan men ederler. Sırat-ı müstakime insanların ruhlarının ulaşmasına mani olurlar. Kendileri sırat-ı müstakime ulaşmamışlardır. Bunun dışındadırlar kalplerinde. Küfür yazmaktadır. Başka insanların da bundan kurtulmasını engellemek isterler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor. Dikkat edin. Onlar kafirlerdir. Onlar dalalettedir diyor Allah Teala. İnnellezine keferu ve zalimu onlar kafirlerdir muhakkak ki ve zalimlerdir. Neden? Başka insanların da hidayete ermesine mani oldukları için. Sonra ne diyor Allah-u Teala? O küfürde olan insanlar için Allah onlara asla mağfiret etmez diyor. Çünkü
10 tane insanla mürşitlerine hiçbir zaman ulaşmayacaklardır. Ulaşsalardı ne olacaktı? Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre Allah onların bütün seyyiatlerini hasenata çevirecekti, günahlarını sevaba çevirecekti, mağfiret edecekti. Ama onlara asla mağfiret etmez diyor. Neden? Hiçbir zaman onlar mümin olmayacaklardır ve dalaletten kurtulmayacaklardır. Unutmayın, ikisi de mümin olmakta, dalaletten kurtulmakta, ikisi de mürşide tabi olmakla mümkün. Sevgili kardeşlerim, bazı saflar bize tabi olmayan dalaletteymiş diye bizim bir iddia sahibi olduğumuzu iddia ediyorlar. Böyle bir saçmalığı hiçbir zaman söylemedik. Dünya mürşitlerle dolu. Biz de onlardan bir tanesiyiz. Evvela birinci hataları bu. Zaten bu bizim kaderimiz. Hiç söylemediğimiz şeyler hep bize fatura edilir. Ama şu anda galiba en çok üzerinde durulan kişiyiz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda ne demiş oluyor Allah Teala? Dalalette olanlar kafirlerdir diyor. Ve onların nefslerini hüsrana düşürenler olduğunu söylüyor Allah Teala. Bu dalalette olan insanların kalbine dikkatle bakın. Kalplerinde küfür kelimesi var. Peki bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi ne olacaktı? Allah'a ulaşmayı dileselerdi Allah onlara 10 tane ihsanda bulunacaktı. Bu 10 tane ihsanda 4 tanesi kalbe ait. Onların kalplerindeki ekinneti alacaktı Allah-u Teala. Bir, başlangıçta bütün insanların kalplerinde ekinnet var. Kalplerine ihbat koyacaktı Allah-u Teala. İki, kalplerine ulaşıp kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirecekti. Üç, göğüslerinden kalplerine nur yolu açacaktı. Ve böylece onları huşuya ulaştıracaktı. Sonra dört, kalp şartı oluşmasından sonra Allah onları mürşitlerine ulaştıracaktı. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği kesin, hacet namazını kılıyor. Mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösteriyor. Diyor ki Allah Teala alallahu kastü sebili. Sebillerin hangi sebilden sırat-ı müstakime ulaşılacağının tespiti ve tayini kastedilmesi yalnız Allah'a aittir diyor. Allah tayin eder. Mürşidi Allah tayin eder. Herkesin ulaşabildiği yerde bir mürşit mutlaka vardır. Öyleyse bütün mürşitler dalaletten kurtulmanın birer sembolüdür. Dünyanın neresinde olursa olsun insanlar, bugün dünyanın aklınıza gelen neresi varsa orada mutlaka Allah'ın Resulleri var. Onlar o ülkedeki mürşitlerin başıdırlar. Ve onlara bağlı olan birçok mürşit her tarafa dağılmış durumdadır. Ve dünyanın her yerinde şu anda ulaşabileceğiniz her yerde Allah'ın mürşitleri mutlaka mevcut. Öyleyse böyle bir mürşide ulaştığınızı düşünelim. Neyle ulaşıyorsunuz? Kalbinizde dört tane kalp şartı oluşmuş durumda. Kalbinizdeki ekinneti Allah Teala almış, bir, yerine ihbat koymuş. İki, kalbinize ulaşıp nur kapısını Allah'a çevirmiş. Üç, şeytana dönük olan nur kapısını Allah'a çevirmiş. Üç, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açmış ve böylece sizi huşu sahibi kılmış. Dört, sonra ne oluyor? Mürşidinize Allah'ın size gösterdiği, bunun üzerine hacet namazını kılıyorsunuz, huşuya ulaşınca hakkınız oluyor. Hacet namazını kıldığınız anda Allah'ın sözü var. Mutlaka size mürşidinizi gösterecek, gösteriyor.
onun gösterdiği mürşide ulaştınız. Üç kalp şartı daha oluşuyor. Kalbinizin mührünü Allah Teala açıyor. Beş, kalbiniz içindeki küfür kelimesini alıyor. Altı, kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor. Yedi. Ve nefs tezkiyesine böyle başlıyorsunuz. Nefsin kalbi söz konusu olan şey. Bu noktaya kadar nefsinizin kalbi 190 puan olarak %100 afetlerle dolu. Ruhunuzun kalbiyle kalbi ise %100 hasletlerle dolu. Yani nefsinizin kalbindeki afetler Allah ne söylerse mutlaka yerine getirmek istemiyor. Neyi emretmişse onu yerine getirmek istemiyor. Neyi yasaklarsa onu mutlaka yapmak istiyor. Ruhunuz da tam aksine Allah'ın bütün söylediklerini mutlaka yerine getirmek istiyor, emirlerini. Yasak ettiklerini de asla işlemek istemiyor. Bu eşitlik içinde 190'a 190 karşılıklı eşitlik içinde kulvara girdiniz. Burası kulvara gerçek giriş yeriniz. Artık nefsinizin lehine bir zaferi kazanmak için, nefsinizi afetlerden kurtarmak için savaşa başladınız. Bu bir savaştır. Bu noktada başınızın üzerinde devrin imamı vardır. Tövbenizde 10 tane ihsanla yaptığınız tövbenin neticesinde devrin imamın ruhu başınız üzerine gelir ve Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince kalbinize iman yazılacaktır. Diyor ki Allah Teala onların üzerine, başlarının üzerine katımızdan Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır. Kalbinizdeki küfür kelimesini, kalbinizi açan Allah kalbinizin içindeki küfür kelimesini alıyor. Birinci işlevi kalbinizin mührünü açmak, mühürlü olan kalbinizin mührünü açmak. İkincisi kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı almak. Üçüncüsü kalbinizin içine imanı yazmak. Peki kalbiniz baştan aşağı afetlerle doluydu. Bir huşu sahibi olmaktan bahsettik. Mürşidinize ulaşmadan evvel huşu sahibi oldunuz. Ne diyordu Allah Teala hadis 16'da? O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Sakın siz de aradan uzun zaman geçip de zikir sebebiyle kalpleri kararanlar için kararanlar gibi olmayın. Buradaki zikir sebebiyle kalpleri kararanlar, yani zikir yapmadıkları için kalpleri kararanlar. Sebep zikir, zikrin yapılmaması. Sevgili kardeşlerim, zikrin yapılmaması sebebiyle kalplerin kararması söz konusudur. Zikir yapılırken yanlış şeyler düşünüldüğü zaman o kişinin kalbinde bir gölge oluşur. Bu tarzdaki bir ifade geçerli değil. Zikir yapıldığı zaman hiç kimsenin kalbinde gölge oluşmaz. Düşünceleri sebebiyle o kişinin kalbine Allah'ın nurlarının girmesi engellenemez. Bundan senelerce evvel o tarzdaki bir yorumu başka sebepler tahtında söylemiştik. Aradan geçen bu 10 seneye yakın zaman devresi boyunca Allah'ın diğer ayetlerdeki gerçeklerini birleştirdiğimiz zaman nefsimizin kalbindeki kararmanın sadece zikirsizlik sebebiyle olabileceği sonucu oluştu ve kesinleşti. Öyleyse sevgili kardeşlerim, din
dinamik bir müessesedir. Hiçbir zaman statik bir hüviyet göstermez. Her geçen gün biraz daha açılacaktır. Biraz daha vuzuhlandırılacaktır. Biraz daha mana kazanacaktır. Biraz daha bütüne sağlam bir şekilde monte edilerek açık bir hüviyete girecektir. Daha çok anlaşılır olacaktır. Daha çok ayet birbirini kavrayacaktır, kucaklayacaktır. Ve hakikatler bir gül nasıl yapraklarını açarsa onun gibi birer birer açılacak. Her şey yer yerine oturacaktır. Kalın çizgilerle başlangıçta söylenenle sonra söylenenin arasında hiçbir farklılık bulamazsınız. Bu kalın çizgilerle trendtir. Öyleyse grafikteki bu çizginin etrafındaki hareketler sadece hakikati daha net boyutlarda ortaya koymak için vardır. Öyleyse ...1976'dan bu tarafa kaç sene geçti sevgili kardeşlerim? 86, 96, 20 sene. 2002, 22 sene, 26 sene. 26 senedir size Allah'ın hakikatlerini anlatıyoruz. Ve başlangıçtan bu tarafa sizin tekamül seviyeniz neyi gerektirdiyse Allah gülün yapraklarını yavaş yavaş açarak güneşi doğdurdu. Artık güneş doğdu sevgili kardeşlerim. Hidayet çağına girdik. Eğer insanlar hidayeti bilmiyorlarsa bundan sonraki günlerde mutlaka öğrenecekler. Ve nefsinizin kalbine dönüyorum. Nefsinizin kalbine Allah Teala kalbinizdeki küfrü çıkardıktan sonra iman kelimesini yazıyor. Ve kalbinize iman yazıldığı için gerçek mümin oluyorsunuz. Kalbine iman yazılı olan, kalbindeki imanın yazılı, kalbine yazılı olan imanın sahibi olan kişidir gerçek mümin. Yani sadece ağzıyla ben müminim diyen kişi değildir. Sözleri de mümin olduğunu ispat eder. Kalbi de ispat eder. Ama mümin olmanın gerçek ispat merceği sadece kalbinizdir. Hem merceği yani sığınacağı yer, hem de merceği yani müracaat yeri yani hüküm yeri kalbinizdir. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsinizin kalbine dikkatle bakın. O gün 10 tane insanla mürşidinize tabi olduğunuz gün, o gün mümin olmak şerefine erersiniz. Nefsinizin kalbinde artık iman kelimesi vardır. Peki bu size ne sağlar? Kainattaki en güzel sonucu sağlar. Artık siz nefs tezkiyesi yapabilecek olan bir özelliğin sahibisiniz. Nefsiniz nasıl tezkiye olur? Bu noktadan itibaren yaptığınız zikir, yani Allah kelimesini ister sesli Allah, Allah, Allah diye, ister sessiz diye, isterse kalbinizden diye Allah kelimesini tekrar etmeniz, nefs tezkiyesinin muhtevasını içine alır. Ve böylece yaptığınız zikirle Allah'ın katından göğsünüze Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı gelecektir. Peki daha evvel geldi mi? Ne zaman Allah Teala sizi huşu sahibi yaptı? Huşu sahibi yapmadan evvel ne oldu? Allah göğsünüzden kalbinize nur yolunu açtı ve size zikir emrini verdi. Yaptığınız zikir neyi getirir? Sadece rahmetle salavatı getirir. Rahmetle salavat göğsünüze geldi. Şifreli yol açarak kalbinize ulaştı, kalbiniz mühürlü. Fazıl nurları kalbinize ne girebilir ne de sızabilir. Rahmet de giremez, kalbiniz mühürlü olduğu için, ama sızmayı başarır. İşte kalbinizde küfür kelimesi olmasına rağmen, nefsinizin kalbine rahmet
girer. Ama devamlı bir itirazla karşı karşıyadır. Küfür kelimesi onu kalpten atmak için her şeyi yapar. Ama %2'ye kadar sızmayı önleyemez. %2'den sonra artık bir kuvvet oluşmaya başlayacağı için küfür kelimesinin itiş gücü bunun ötesindeki bir şeyleri kalbe ulaştırmaz. Ulaştırırsa kalpte barınması mümkün değildir. Sadece %2 rahmet birikimi o kişinin kalbinde huşu denilen bir müesseseyi oluşturur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece zikirle oluşur. %2 nur birikiminin sahibi olan kişi huşu sahibidir. Kim huşu sahibi olursa Allah mutlaka ona mürşidini gösterir. O kişi mürşidine ulaşıp, 10 tane insanla mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimi zaten vardır. Bu noktada Allah Teala küfür kelimesini kalbinden alır. Manası ne? Manası artık o kalbe rahmet partiküllerinin dışında fazilet de girebilecek demektir. Çünkü küfür kelimesi artık orada yok, engel yok. Bunun yerine kalbe giren faziletlerin kalpte kalabilmesi için bir çekim kuvveti, bir cazibe merkezi Allah Teala yerleştirir. Bu iman kelimesidir. Mücadele 22 gereğince Allah Teala o kişinin kalbine imanı yazar. Bu kişi zikir yapmaya başlar. Zikir yapmaya başlayınca Allah'ın katından gelen rahmetle fazla rahmetle salavat nurları o kişinin kalbinin mührünün üzerine ulaşırlar. Mühür hareketli hale gelmiştir. Mührü kalbin alt kapısına, zulmani kapıya kadar indirirler ve nefsin kalbinde bu muhteva oluşur. Nefsin kalbindeki dizayna dikkatle bakın. Nefsin kalbine giren Allah'ın rahmeti ve fazlı, rahmeti ve salavatı mührü aşağı indirirler, zulmani kapıyı kilitlerler, mühürlerler. Mühür zulmani kapıyı mühürlemiştir. Onun üzerine zikir boyunca rahmetin, fazlın, rahmetin, salavatın baskısı devam edecektir. Bu baskı devam ettiği sürece zulmani kapı kilitli kalacaktır. Karanlıkların o kalbe girmesi mümkün değildir. Buna karşılık Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarının fazıl adı verilenleri iman kelimesinin çekim gücüne tam cevap verebilecek olan bir özellikle yaratılmıştır. Ve iman kelimesinin çekim gücüne kapılan bu fazıllar iman kelimesinin etrafında kalbin duvarına Allah-u Teala'nın kazıdığı, yazdığı iman kelimesinin cazibe merkezinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. %1, %2 nefs tezkiyesi başlamıştır. Çünkü bunların toplandığı her noktada kalp artık hüviyet değiştirecektir. Kalbe giren ve iman kelimesine yapışan her fazıl nuru orada yerleşecektir. Ve zikir bittiği zaman o yerleşen nurlar sımsıkı orada kalacaktır. İman kelimesinin etrafında hiçbir kuvvet onları o kalpten atamaz. Ama henüz nurların yerleşmediği bütün alana zikir bitince tekrar karanlıklar gelip yerleşecektir. Tekrar zikrin başladığı noktaya kadar, ana kadar. Bu karanlıklar gelecek, iman kelimesinin etrafında yuvalanmış olan, oraya sımsıkı yapışmış olan, asla oradan çıkması mümkün olmayan nurları oradan kovamayacaklardır. Gelip kalbin boş kesimlerini işgal edecektir karanlıklar. Neden işgal edeceklerdir? Hani zulmani kapı mühürlenmişti. Neyle mühürlenmişti? Rahmetin, fazlın ve salavatın, rahmetle faz ve rahmetle salavatın dört tane enerjinin o mühür üzerine baskısı sebebiyle mühürlenmişti. Aşağıdan gelen şeytanın karanlıkları bu sebeple mühürü yukarı itemiyorlardı. Ama şimdi
Bakıyoruz ki zikir bitmiş. Zikir yapılmış ve bitmiş. Bittiği anda artık mühürün üzerine rahmetin, fazlın, salavatın baskısı yok. Yoksa mühür tekrar yukarıya, Rabbani kapıya yükselir. Neden? Alttan iten şeytanın karanlıklarının kalbe dolması için ve şeytanın karanlıkları kalbi doldurur. Ama nefsin kalbinde ne kadar fazıl, fazilet, iman kelimesinin etrafında toplanmışsa, onların bu işgal ettiği yeri karanlıklar hiçbir şekilde açamazlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tekrar zikir başladığı zaman ne olur? Zikir başladığı an tekrar zulmani kapı kapanır. Kalbin içinde ne kadar karanlık varsa tekrar kalbi terk etmek mecburiyetindedir. Birkaç dakika içinde nefsin kalbi tamamen Allah'ın nurları tarafından işgal edilir. Ve iman kelimesinin çekim gücüne yeniden gelen nurlardan, faziletlerden bir kısmı daha katılacaktır. Böylece her zikirden sonra nefsin kalbinde faziletlerin miktarı artar, artar, artar. İlk %7 nur birikimiyle nefsi emmare vücuda gelir. Aynı anda ruh vücuttan ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkmıştır. Nefs tezkiyesinin %7'yi bulduğu noktada ruh birinci gök katına ulaşır. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa fazilet birikimi neticesinde ruh ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına ulaşacaktır. Ve yedinci gök katında yedi tane alemi geçecek ve Allah'a ulaşacaktır. Ne oldu? Bu kişi nefs tezkiyesine başlamadan evvel huşuda %2 rahmet birikimini gerçekleştirmişti. Sonra ne oldu? Sonra bu kişinin nefsinin kalbindeki fazilet birikimi başladı. %7'den 7 defa fazilet birikimi tahakkuk etti. %49. Huşuda kazanılan %2 rahmet de ilavesiyle ve kalpteki nurlar %2 rahmet, %49 fazilet olmak üzere nefsin kalbinin %51'ini işgal etti. Şimdi bir konuya dikkatle eğilelim. İblisin, şeytanın bu konudaki görevi nedir? Şeytan ne pozisyondaydı? Şeytan nefsin sadece afetlerine tesir edebilir. Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için şeytan nefsin bütününe tesir edebilmekteydi, %100'üne. Onun için Allah Teala nefse tabi olan fizik vücut için şeytanın kulu diyordu. Neden? Çünkü bütün insanlar doğuşlarından itibaren şeytanın kulu olarak kabul ediliyor Allah Teala tarafından. İşte Yasin suresinin 60 ve 61. ayetleri. Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabudu şeytane innehu lekum adubun mubin ve eni buduni haza sıratı mustakim buyuruyor Allah Teala. Ey Ademoğulları, yani ey fizik vücutlar, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Başka bir ifadeyle şeytana kul olmaktan iştinab edeceksiniz, kurtulacaksınız diye ben sizden ahd almadım mı? Ve bana kul olacaksınız diye ben sizden ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse şeytana kul olmaktan kurtulacak olan bir fizik vücudumuz var. Nefsimizin kalbinde nurlar biriktikçe o biriken nur kadar şeytanın hakimiyetinde azalma olur. Öyleyse her %7 nur birikimi şeytanın hakimiyetinin, yani kişinin şeytana kul olmasının %7 azalmasına sebebiyet verir. Başlangıçta %100 şeytanın ivasına açık olan nefsimizin kalbi adım adım şeytanın tesir sahasını ona kapatarak
faziletler sebebiyle, faziletlerin nefse girip yerleşmesi sebebiyle kapatarak öyle bir noktaya gelir ki %51 nurla dolar nefsin kalbi, şeytanın hüküm edebildiği saha, tesir edebildiği saha %49'a düşer. Ne olmuştur? Kişi başlangıçta %100 şeytana kulukken, şeytanın bütün tesirlerine açıkken, şimdi sadece %49'u şeytanın tesirine açık. %51'i Allah'ın nurlarının elinde, şeytanın tesirine kapalı. Öyleyse kişi şeytana kul olmaktan %50'den daha fazla kurtulmuştur. Allah'a kul olmak sıfırken başlangıçta, Allah'a %51 kul olmayı başarmıştır kişi. Öyleyse burası dönüm noktasıdır. Buna Kur'an-ı Kerim nefs tezkiyesi diyor. Nefsimizin kalbinde %51 nur birikiminin oluştuğu yer. Daha sonra ne olacaktır? Kişinin nefsinin kalbindeki bu nurları Allah-u Teala daha hızlı bir şekilde arttıracaktır. Fena makamında %61, beka makamında %71, züht makamında %81, muhsinler makamında %91'e ulaşan nefsimizin kalbindeki nurlar o kişiyi şeytana kul olmaktan %91 kurtaracaktır. Nefsin kalbinin sadece %9'una şeytan tesir edebilir. Ama bu tesir fizik vücut tarafından asla dikkate alınmaz. Fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyetle ortaya çıkar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta fizik vücudun Allah'a teslim olduğu yerdir. Burada şeytanın hakimiyeti artık yoktur. %9'una tesir etmek için gayret eder iblis, birazcık tesir edeyim, şunu Allah'ın yolundan birazcık saptırayım diye. Fizik vücut hiç mi hiç aldırmaz şeytanın bu ihvalarına, bu tesir etmek gayretine hiç mi hiç aldırmaz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili gerçekleştirmez. Böylece fizik vücut Allah'a teslim olur. 25. basamak. 21. basamakta ne olmuştu? 22. basamak, 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşmıştı. 22. basamakta Allah'a sarılmıştı. Yani sığınağa sığınmıştı. Yani Allah'ın zatında yok olmuştu. Bu ruhumuzun Allah'a teslimiydi. Ruhumuzun Allah'a teslim olabilmesi için nefsimizde %50'den fazla aklanma temel şarttır. Tamamlandı, ruhumuz Allah'a teslim oldu. 22. basamak. 25. basamakta fizik vücudumuz da Allah'a teslim oldu. %91 nefsimizin kalbindeki nur birikimiyle. Sonra kişi daimi zikre ulaşır. Nefsinin kalbi %100 faziletlerle dolar. Bir daha kararması mümkün değildir. Neden? Çünkü kişi daimi zikre ulaşmıştır. Bu daimi zikir noktasında o kişi için şöyle bir olgu söz konusudur. Daimi zikre ulaşan bu kişi için artık nefsin kalbinin yeniden karanlıklara dönüşmesi mümkün değildir. Çünkü daimi zikir sebebiyle zulmani kapıyı mühürleyen mühür üzerine rahmetin, fazlın ve rahmetin salavatın baskısı kesintisizdir. Öyleyse hiçbir zaman zulmani kapıdan mühür ayrılamaz. Ayrılamazsa şeytanın karanlıklarının tekrar nefsin kalbine girebilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Sonuç ne? Sonuç kesin. Buradaki sonuç Allah-u Teala'nın dizaynını kesin ve net olarak sergiler. Bu kaçınılmaz bir sonuçtur. Şeytan %100 yeniktir. Hiçbir şekilde o kişinin nefsine, nefsinin afetlerine tesir etmesi mümkün değildir. Çünkü bir, nefste afet yoktur. Afetlerin hepsi devre dışıdır. Nefs %100 faziletlerle donatılmıştır, doldurulmuştur ve şeytanın karanlıklarının, afetlerin tekrar o kalbe girebilmeleri hiçbir şekilde mümkün değildir. İşte burası o kişinin nefsini Allah'a teslim ettiği yerdir daimi zikirde. Daha sonra bu kişi nefsinin kalbi ullelbab makamında bir mertebe,
İhlas makamında 7 mertebe ve salah makamının ilk 4 kademesinde 4 mertebe daha, tam 12 mertebe müzeyyen olacaktır. Ve kişi nefsinin kalbi müzeyyen olarak irşada ulaşacaktır. Ve iradesini Allah'a teslim edecektir. Burada Allah o kişiyi irşat makamına tayin edecektir. Kişi Allah'ın nihai hedef olarak verdiği, son hedef olarak verdiği bir hakkın takvaya ulaşmıştır. Burası yolun gerçek anlamda sonudur. Kişi bir hakkın takvanın sahibi olmuş, salah makamının 5. kademesine ulaşmıştır. Nefsinin kalbi 12 mertebe müzeyyen olmuştur. Kişi iradesini Allah'a teslim etmiştir. Ve irşat makamına tayin edilir. İşte sevgili kardeşlerim, burada altın bir kalbiniz olur. Kalbinizin içi Allah'ın nurlarıyla %100 doludur. Allah'ın nurlarıyla. Artık nefsinizin kalbi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibidir. Ruhunuzun kalbi de öyleyse, iş dünyanızdaki nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga %100 burada sona erer. Dış dünyanızdaki başka insanlarla kavganız aynı sebeple sona erer. Asla onları yaralayacak olan davranış biçimleri oluşturmazsınız. Ve neticede fizik vücudunuzda Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliktedir. Ve Allah'ın hem emirleri cephesinde hem nehirleri cephesinde hiçbir aykırılık sizden sadır olmaz. Bütün emirler yerine gelir, bütün yasaklara riayet edilir. Böylece iç aleminizde, dış aleminizde ve Allah ile olan ilişkilerinizde gerçek anlamda sülh ve sükûne ulaşırsınız. Sonsuz bir mutluluğun sahibi olursunuz. Allah-u Teala'nın hepinizi bu sonsuz saadetin sahibi kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hem cennet saadeti hem dünya saadeti sizlerin olsun. Hepiniz Allah-u Teala tarafından zülcenahayn kılının dileklerimizle, dualarımızla, sözlerimizi inşallah buna da tamamlıyoruz. Fatiha ve as salavat Allah'a salara. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

ne kadar sevgi, o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın.

0: insanlar yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
1: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karavan'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
0: Öyleyse gelin sevgili kardeşim bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı, nasılsan öyle gel.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Selam misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an YouTube programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. İstanbul'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, İslam'ın beş şartı bizim kurtuluşumuz için yeterli değil midir? İslam'ın beş şartı bizim kurtuluşumuz için yeterli değildir. Evvela son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirildi. 23 sene boyunca cahili adetleri üzere hayatı sürdüren Arap Bedevilere Allah Resulü ayetleri tilavet ederek birinci görevi ve onların nefsini tezkiye ederek ikinci görevi yerine getirmekle onların karşısına çıktı. Bakara 151. Bakara 151'de Allah Teala ne buyuruyor? Keba ersennâ fîkum resûlen minküm. Allah sizin içinizden size bir resul gönderdi. Öyleyse dinin birinci kaynağı kutsal kitaplar, ayetlerdir. Dinin ikinci kaynağı bu kutsal kitapları, ayetleri açıklayan resullerdir. Şimdi Hazreti Musa'ya baktığımız zaman Hazreti Musa da birinci görevi kavmine ve insanlığa ayetleri tilavet etmek, ikinci görevi ayetleri idrak edenlerin nefsini tezkiye etmek. Hazreti İsa Aleyhisselam da birinci görevi İncil'deki ayetleri tilavet etmek ve ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin nefsini tezkiye etmek. Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin de birinci görevi Bakara 151'de ayetleri tilavet etmek, hazırlık devresi ve ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyenlerin nefsini tezkiye etmek. Ama şimdi Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman kim ayetleri inkar eder de nefs tezkiyesini yapmazsa onun ameli boşa gidiyor. Şimdi ayetlerin tilavetinden murat Allah'a ulaşmayı dilemek. Nefs tezkiyesinden murat da mürşide tabiyet. İslam'ın beş şartının içerisinde ayetlerin tilaveti yok. Allah'a ulaşmayı kalben dilemek yok. İslam'ın beş şartının içerisinde nefs tezkiyesi, mürşide tabiyet yok. O zaman ne oluyor? O zaman ayetlerin tilaveti yoksa, mürşide tabiyet yoksa ameller boşa gidiyor. İşte Kehf 105 ve Zümer 65. Ulaikellezine keferu bi ayati rabbihim ve likai. Yani onlar Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Allah'a ulaşma dileği inkar ettiler. Ve ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını inkar ettiler. O zaman amelleri boşa gitti. O zaman 500 yıl ibadet yapsa dahi amelleri boşa gittiğine göre o kişi İslam 5 şartı hiç kimseyi kurtuluşa ulaştıramaz. Zümer 65 Allah Teala Arapçasında وَلَّقَدْ اُحِيَّ اِلَيْكَ وَاِلَى

0: الذين من قبلك لا نشركت ليفتن أعمالك sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer şirk koşarsan amellerin boşa gider. Kimdir şirk koşanlar? Şirk koşanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman şirk koşanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerse nefs eski hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayanlar da her iki halde de ameller boşa gidiyor. Zümer 65 ve Kehf 105. Gelelim Tövbe 69'a. Kim dünya hayatını talep ederse Tövbe 69'da amelleri boşa gidiyor. Kimdir dünya hayatını talep edenler? Bu ayetin altına aslında bunları da yazarmış. Misal yani Yunus 7. Kim dünya metani dalanlar gibi siz de daldınız. İşte onların amelleri boşa. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, amelleri boşa dilemeyenler. Pardon. Yunus 7. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, dünya hayatından aldılar. Onların amelleri boşa gidiyor. Tövbe 17'ye bakalım şimdi. Tövbe 17'de müşriklerin bunlar ki ayetlerimizi ve ahirette ulaşmayı. Bir kere daha ayetler ve ahirette ulaşmayı. Yani hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını tekzip ettiler. Bunların amelleri heva oldu. Maide 53. Kendileri mutlaka sizinle beraber olduğunu zanneden Allah'a kasem ederek onların amelleri boşa gitti. Niye Allah'a ulaşmayı dilememişler? Münafık kesilmişler. Alimen 21. Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin haksız yere peygamberlerini öldürenleri, insanlardan adalet ve emredenleri öldürenleri artık onlar büyük bir azapla azaplandır. Amelleri dünyada ve ahirette heba olmuştur. 217. Sizden kim dininden dönerse o takdirde o kafirler olarak ölür. Ve bu sebeple işte onların amelleri heba oldu. Yani fıska düşenler. Öyleyse açık ortada İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse kurtuluşa ulaşamaz. İslam'ın 5 şartının içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. İslam'ın 5 şartının içerisinde müşride tabiyet olmadığı için nefs tezkiyesi yok. O zaman ameller boşa gidiyor. Çanakkale'den bir izleyici Muhterem Hocam, müşride tabi olmadan Allah'a teslim olmak mümkün müdür? Müşride tabi olmadan Allah'a teslim olmak mümkündür. Kişi mürşidin talebine, davetine icabet ederse. Allah Teala devrin imamı dahil bütün kavim resulleri ve müşrikleri Allah'a davetle vazifeli kılıyor. O davet kendilerine ulaştığında kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah bu talebi kimin kalbinde görürse, o zaman Allah Teala rahim esmasıyla tecelli ediyor ve henüz mürşide ulaşmadan ölürse o kurtuluştadır, gideceği yer cennettir. Neden? Çünkü Allah onu teslim alıyor. Hangi ayet gereğince? İşte Nem suresinin 81. ayet-i kerimesi, Rum suresinin 53. ayet-i kerimesi. O ama olanları sen delaletteyken hidayete erdiremezsin. Sağır, dilsiz ve kör olanların hepsi delalette. O ama olan körleri delaletlerinden kurtarıp hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere diyorsun. Öyleyse kurtuluşa ulaşanların birinci grubu ayetlere iman edenlerdir. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Çünkü Resul'ün birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Kim ayetlere iman ederse onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar da kurtuluştadır. Henüz kişi müşriğine tabi değilse de onlar kurtuluştadırlar inşallah. Buradan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, Müslümanlar günahları kadar yandıktan sonra cennete gireceklerdir diyorlar. Bu doğru mudur? Cehenneme girenler cennete nasıl geçeceklerdir? Hayır, bunlar tamamen uydurma, safsata. Bakara 78, 79 ve 80'de bu konu açıklanmış. Onlar Kur'an'ı kitapları bilmezler. Sadece insanların yazdığı el yazması kitapları zanları bilirler. Bu kitapları yazanlar şeytanın kullarıdır. Elleriyle kitap yazan vay onların haline, Vahil kazandıklara, vahil yazdıklarına. Ne diyorlar bu el yazması kitaplarda? İşte bu memaniyi söylüyorlar. Sayılı günlerin dışında bize ateş dokunmaz. Emaniye tabi olanlar, ateş bize sayılı günlerden başka asla ulaşamaz. Günahlarımız kadar yanıp cennete gireceğiz derler. Ne ki Allah'ın katından bir ahd mı aldınız? Eğer böyle ahd, Allah'ın sözü varsa Allah sözünden dönmez. Yoksa siz Allah'a karşı bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? Allah'ın ilim ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Söyledikleri Allah'ın ilmin ve rahmetini kuşatmasa, onun içinde değilse zandır işte. O zaman Allah-u Teala'nın zanna tabi olanlara, ki zanna tabi olanlar cahillerdir. Cahiller kendi zanlarına tabi oluyorlar. Bu kendi zanlarına tabi olanların bir ayet de İsra 36. İsra 36'da ne diyor? Hakkında ilmin olmayan bir şeyin ardına düşme. Açıklamaya çalışma. Yani ilmin yoksa açıklamaya çalışsan zanda bulunursun. İşitme, görme ve idrak, onların hepsi ondan mesul, sorumlu oldu. Mesuldürler. İşte bu, yani zanda bulunma. Allah razı olsun. Ama zanda bulunursan zan sözlerin en yararlıdır. Zancılardan önce ilim öğren. Öyleyse Allah'a giden yolun giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek ilim midir? Evet. Karaman'dan bir izleyici, Muhterem Hocam, kaptanla Allah'a ulaşmayı dilediğimizi nasıl anlarız, anlayabiliriz? Kaptan Allah'a ulaşmayı dilediğimizi mürşid sevgisinden anlarız. Kaptan Allah'a ulaşmayı dilediğimizi vasıta emirleri yerine getirmekten, zevkle bunları yerine getirmekten anlarız. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse, o zaman Allah Rahim esması ile tecelli etmez. Rahim esması ile tecelli etmediği zaman o kişi sağır, dilsiz ve kördür. O sağır, dilsiz ve kör olan kişi mürşidi göremez, mürşid kabul etmez. O sağır, dilsiz ve kör olan kişi vasıta emirleri yerine getirse dahi bir angarya zihniyeti içerisinde asla zevkle yerine getirmez. Bu iki şey yoksa o zaman kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilenin üzerine rahim esması ile tecelli eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor: hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah, ben de, ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Yani Allah rahim esmasıyla bana tecelli etmiştir. O zaman sadece rahim esmasıyla Allah'ın tecelli ettiği kişiler, onlar kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın rahim esmasıyla tecelli etmediği kişiler, onlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir diyebiliriz kesinlikle. Görüntülü bir izleyici sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Çapan Hocam, sizi çok ama çok seviyoruz. İzninizle size bir sorumuz olacaktı. Bir kişinin kalbine iman yazılması için kişinin ne yapması gerekir? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyoruz Çapan Hocam. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatüh. Bir kişinin kalbine iman yazılabilmesi için mutlak surette o kişinin 12 tane insanla mürşidine tabi olması lazım. Şimdi Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "La tecidu kavmen yu'minu billahi ve yevmil ahir." Evet, bir kavmi, bir topluluğu, Allah ve yevmil ahire iman eden bir topluluğu, Allah'a ve yevmil ahire iman etmeyen, Resul'e karşı haddi aşan kimselerle sevişir bulamazsın. Velev babaları, oğulları, kardeşleri ve aşiretleri olsa dahi. İşte böylelerinin kalbine Allah iman yazmıştır. Öyleyse bir tarafta terazim kefesinde baba var, oğul var, kardeş var, aşiretinde insanlar var. Bunlar Allah'a ve yevmil ahire iman etmiyor ve Resul'e karşı haddi aşıyor. Öbür tarafta terazinin diğer kefesinde Allah'a ulaşma, Allah'a ve yevmil ahire iman ediyor ve Allah ve Resul'üne muhabbet duyuyor. İşte Allah'a ve yevmil ahire iman eden kişi, Resul'e karşı muhabbet duyan, Allah'a ve yevmil ahire iman eden kişi, Resul'e karşı isyan eden, Allah'a ve yevmil ahire iman eden kişiyle sevişir bulamazsın, vele akrabaları dahi olsa. İşte böylelerin kalplerine Allah-u Teala imanı yazıyor. Ulaike ketebe fekul imane. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz an iki grup insanla karşılaşıyoruz. Allah'a ve emrine iman edenler, Nisa 69, Nisa 162, Tövbe 18, Tövbe 14, Tövbe 99, Ahzab 21, Mümtehine 6. Burada Allah'a ve emrine iman edenler var. Öbür tarafta Allah'a ve emrine iman etmeyenler var. Allah'a ve emrine iman etmeyenler, bunlar Allah ve Resulüne karşı haddi aşıyorlar, isyandadırlar. Allah'a ve yavrına iman edenler, bunlar Allah'ın Resulünü, Resulüne itaat ve seviyorlar. İşte Allah kimin kalbine imanı yazıyor? Allah'a ve yavrına iman eden Resulü sevenlerin kalbine Allah imanı yazıyor. Kimin kalbine Allah imanı yazmıyor? Allah'a ve yavrına iman etmeyen, Resul'e karşı, Allah ve Resulüne karşı haddi aşanlar, onların kalbine iman yazılmıyor. Öyleyse tamamen kişinin gösterdiği reaksiyon davranış biçimi, o kişinin kalbine imanın yazılmasına veya yazılmamasına sebep oluyor. Eğer davet kendisine ulaşırsa, Allah'a ve yavrına iman etmiyor ve Resul'e karşı haddi aşıyorsa, Allah-u Teala akrabayı dahi olsa onların kalbine imanı yazmıyor. Ama eğer Resul'e, Allah ve Resul'üne itaat eder, Allah'a ve yevmine iman ederse, Allah'a ve yevmine iman edenler onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ve yevmine iman etmeyenler onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. O zaman Allah'a ve yevmine iman eden, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve Resulü sevenlerin kalbine Allah-u Teala imanı yazıyor. Allah'a ve yevmine iman etmeyen Resul, Allah ve Resulüne karşı haddi aşanların da kalbine imanı yazmıyor. Allah razı olsun. Kayseri'de mi izleyici Mühterem Hocam, fasık ne anlama geliyor, açıklar mısınız? Fasık, yoldan dönen. Allah-u Teala yoldan sapan, yoldan dönen. Nas suresinin 106. ayet-i kerimesinde men kefere billahi min ba'di imani, yani imandan sonra, men kefere billahi min ba'di imani, imandan sonra küfre dönenler. Kalbi imanla mutmainmiş olduğu halde zorlanan hariç. Fakat kim imanından sonra dönerse, hidayet aradıktan sonra Allah'ı inkar ederse ve küfre, göğsünü aşat makamından şüpheye gidip fıska düşerse, kişinin küfür talebiyle Allah Teala onun göğsünü küfre açar. Şeyde Allah'tan bir gazap onların üzerinedir. Yani fısk, imana, ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra zikrin bir akış müşritten şüphe ederse artık o kişi kazandıklarının hepsini kaybedir. Allah Teala tekrar onun kalbine küfrü koyuyor. Sadece bu ayette değil, Rum suresinin 33. ayet kelimesinde de Allah-u Teala fısktan bahsediyor. İnsanlar bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederek ona yönelirler. Bu ayetleri de aslında kullanabiliriz. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman, yani bir musibet, bir bela, Rablerine dua ederek Allah'a yönelirler. Bu Yunip Münip olayında 7 tane ayet-i kerimeyi de devreye almak lazım. Sonra onlara kendisinden bir rahmet tattırdığı zaman, Allah'a yönelen kişiyi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onlara rahim esmasıyla tecelli eder. Rahmet tattırdığı zaman, rahim esmasıyla hidayete erdirdiği zaman onlardan bir kısmı Rablerine şirk koşarak hidayetten delalete düşerler. Tekrar fıska düşerler. Kişi Allah-u Teala onu hidayete erdiriyor. Ve hidayete ermesinden sonra şeytan devreye girerek, ona etki ederek zikrini bıraktırtıyor ve o kişi de tekrar şeytana tabi oluyor, fıska düşüyor. Bursa'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, bir kişi Allah'a inanıyorum diyor ama etrafını mutsuz ederek zulmediyor. Böyle kişilere nasıl davranmamızı tavsiye edersiniz? Tamam, zalim ve mazlum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, siz zulmetmeyin ve zulmedenlere de zulümle karşılık vermeyin. Birinci etapta Allah bizden hiç kimseye zulmetmemizi istemiyor. Ama ikinci etapta biz başka insanlar bize zulmediyor. Onların zulmüne de zulümle karşılık vermeyeceğiz. Zarar kim bir başkasına zarar vermeyeceğiz. Ama bize zarar veren de zararla mukabele etmeyeceğiz. Yani öncelikle iki davranış biçimi söz konusu. Bir, bizim hemen etrafa zarar vermekten kendimizi, evimizi kurtarmamız lazım. Etrafa insanlara zulmetmekten kendimizi kurtarmamız lazım. Bu neyle olur? Allah'a ulaşmayı dilemekle. Allah'a ulaşmayı dileyerek elimizle ve dilimizle başkasına zarar vermiyoruz. Müslüman kimdir? El-Müslüm-Selim'e minel-Müslüm'e min-insani ve-edi. Diliyle ve eliyle başkasına zarar vermiyor, başkasına zulmetmiyor. Ama başkası serbest iradenin sahibi, diliyle ve eliyle bize zarar veriyor. Öyle dese olsa zulme karşı zulüm müminler için yoktur. Zarara karşı zarar yine müminler için yoktur. Allah razı olsun. Amasya'dan bir izleyici, Muhterem Hocam, mürşidi olmayan mürşidi şeytandır diye bir söz duydum. Söz ne kadar doğrudur, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala mürşidine tabi olmayan 10 ayet gereğince delalette. Evet, mürşidine tabi olmayan 10 ayet gereğince delalette. Âl-İmrân 164, onlar tabi olmadan evvel delaletteydiler. Arap 186, Allah kimi delalete bıraksa artık onun için bir hidayetçi mürşit yok. Nahl 36, Allah hidayete erdirdi ve bir kısmının üzerine delalet hak oldu. Kimin üzerine delalet hak oluyor? Mürşide tabi olmayanlar. Kehf 17, kimi delalete bırakırsa onun için bir veli mürşit yok. Ta 123, o zaman kim hidayetime tabi olursa artık o delaletten kalmaz. Kasas 50, kendi heveslerine tabi olandan daha çok delalette kim var? Zümer 23, Allah kimi delalette bırakırsa onun için bir hidayetçi yok. Allah onu bir ilim üzere delalette bıraktı. İşte onlar apaçık delalet içindedirler. Ve daha önce elbette onlar sadece açık bir delalet içindeydiler. Öyleyse mürşidine tabi olmayan kişi 10 ayet gelince delalette. Şimdi mürşidi olmayan mürşidi şeytandır sözüne uyan ayetlere bakacak olursak, bunlardan evet mesela Araf 27, biz وَجَعَلْنَا شَيَاتِينَ اَوْلِيَا لِلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere şeytanı dost kılarız. Arap 30, bir kısmı hidayete erdi, diğerlerinin üzerine delalet hak oldu. Delalet üzerine hak olanlar şeytanı dost edinenlerdir. Yani %90'dan fazlası Allah seçiyor. Ve o seçilenlerden sadece %10 azı Allah'a ulaşmayı diliyor hidayete. Ama geri kalan yine dilemiyor. Allah onları delalette bırakıyor. İşte o delalette bıraktığının üzerine delalet hak oluyor. Ve delalet üzerine hak olanlar onlar şeytanı dost edinirler. Hac 53, kalplerinde maraz olanlar, kalpleri kasiyet bağlamış olanlar. Onlar şeytana dost ediliyorlar. Nur 21 keza öyle. Zuhruf 36, kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse biz ona şeytanı müsaade ederiz. Evet, Allah razı olsun. Öyleyse bu ayetler mürşidi olmayanlar, mürşidi şeytan sözüne uyan ayetler. Hazreti Bistami Hazretleri'nin sözüdür. Bu söz ve bu söz Kur'an ayetleriyle uyum halinde. Allah Teala 7 sabah 4 teslim bütün kutsal kitapların muhtevasını ifade ediyor. Yani bu 7 sabah 4 teslimin birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safha mürşide tabiyet. Allah Teala mürşide tabiyeti farz kılmasına rağmen mürşide tabi olmuyorsa o zaman o kişi kimi mürşid ediniyor? İblisi. Nevşehir'den bir izleyin muhterem hocam. Kabir azabı var mıdır? Nasıl bir azaptır? Açıklar mısınız? Evet, kabir azabı vardır. Allah Teala Zilzal suresinin 7 ve 8. ayetlerinde ifade ediyor. وَمَنْ يَعْمِلْ مِسْقَالَ زَرَّةً خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمِلْ مِسْقَالَ زَرَّةً شَرًّا يَرَهُ. İşte kabirde o kişinin bütün hayat filmi ne Allah-u Teala o kişi seyrediyor. Ve hayatında miskal zerre şer işlemişse onu görüyor. O görme onun için fiziki bir azap değil ama bir kabir azabı. Hayatında ne kadar hayır işlemişse onu görüyor. O kişi için de bir müjde. Kim zerre kadar hayır işlerse onu görür. İşte bu Zilzal suresinde kabir azabı bir fiziki azap değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu ayetler meclisinde hadisinde diyor ki ya kabir cennetten bir bahçe ya cehennemden bir çukur. İşte kabrin cennetten bir bahçe olması Zilzal 7. Kabrin cehennemden bir çukur olması ise Zilzal 8. Kabir kişi için ya cennetten bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Cennet bahçelerinden bir bahçe Zilzal 7. Cehennem çukurlarından bir çukur Zilzal 8. Allah razı olsun. Bir de Tövbe suresinin 101. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? Tövbe 101'de sizin etrafınızda olan bedevi Araplardan münafık olanlar, şehir halkından nifak üzerinde olmaya alışmış olanlar var. Onları sen bilmezsin, onları biz biliriz. Onları iki kere azaplandıracağız. Sonra onlar azim azaba dönerler. Azim azap dediği cehennem azabı. Ama ondan önce biz biliriz, onları iki kere azaplandıracağız. Bu azaplandırmadan bir tanesi vicdan azabı, diğeri de ruhun nefse yaptığı azap, diğeri de kabir azabı. Cehennemliklerin hepsi üç kere azaplanıyorlar. Dünya hayatını yaşarken şerrin işlemesi sırasında vicdan azabı, kabirde kabir azabı ve cehennemde de cehennem azabı. Görüntülü bir izleyici sualımız var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Efendimizin nimetiyle, hasretle ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyoruz. Muhterem hocam, izniniz olursa inşallah sorum olacak. Muhterem hocam, sevgimizi karşımızdakine ulaştırırken onun da bunu hissetmesini, emin olabilmesi için üzerimize düşen nelerdir? Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Efendimizin ümmetiyle inşallah. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda olanların herkesi sevdiğini Allah Teala Alemden 119'da söylüyor. Hant va ulayi tuhbun ve la yuhbun tümle kitabı kulli. Siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Öyleyse dışımızdaki insanlar iki gruptur. Allah'a ulaşmayı dileyenler, dilemeyenler ve Allah'a ulaşmayı dileyenler. Biz Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere sevgimizi, onları mutlu etmek üzere Allah'a davet ederiz. Ama o davette bulunduğumuz Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, dilemedikleri süre içerisinde onlar kötülüğe karşı kötülükle mukavele ederler. Onlar iyiliğe karşı da kötülükle mukavele ederler. Bunlar bizim onlara gösterdiğimiz sevgiyi idrak edemezler. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler için söz konusu olduğu zaman henüz dilememiş ama biz onları olan sevgimiz muhacesinde Allah'a ulaşmayı davet ettiğimiz zaman Allah'a ulaşmayı dilerlerse o zaman Allah Teala Rahim Esması ile tecelli ederek bizim saflarımıza kadar o zaman onlar nedirler? Kötülüğe karşı kötülükle mukabele ederler ama onlar iyiliğe karşı kötülüğe karşı bir kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı da kötülük. Ama kötülüğe karşı kötülük, kötülüğe karşı iyilik. İşte onlar kötülüğe karşı iyilikle mukabele ederler. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenler. Onlar da dilemiyorlar ama biz onları Allah'a davet ettiğimiz zaman onlar birisi onlara kötülük yaparsa onlar da kötülük yaparlar. Ama biz kötülüğe karşı iyilik onlara iyilikte bulunduğumuz zaman onlar da iyiliğe karşı iyilikle cevap veriyorlar. İki grup insan var. Kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı da kötülük. Ama ikinci grup, kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı iyilik. İşte bu ikinci grup, biz onlara sevgimizi ulaştırabiliriz ve sevgi fedakarlıktır. Onlar için, mutluluğu için hangi davranışı sergilersek onlar Allah'ın onlara rahim esması ile tecellisiyle bunu hissederler. Bunu anlarlar inşallah. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an Haramut programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Dilden mi kalpten mi? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat Allah'a ve salli ala Muhammed nezulillahi ve şeytan. Elhamdülillahi rabbil alemin ve rahman ve rahim. Erken estayin ehtina sıratı ve müstakim. Bir defa daha selam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Selam, kelamdan evveldir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde beraberiz. Konumuz mu? Tağut. Ne demek tağut? İnsan ve cin şeytanlar demek. İki nevi insan yaşar. Bir, Allah'ın yoluna çağıranlar, Allah'ın yolunda olanlar. İki, Allah'ın yolundan mededenler. Allah'ın yoluna çağıranlar, rüşt standartları içindedirler. Şeytanın yoluna çağıranlar gay standartları içindedirler. Tağut gay standartının içinde olan herkesi kapsar. Öyleyse ne demek istiyoruz? Bir yol var, Allah'ı götürür. O rüşt yoludur. Bir yol var, şeytana götürür. O gay yoludur. Bir yol var, cennete götürür. O rüşt yoludur. Bir yol var, cehenneme götürür. O gay yoludur. Rüşt makamında olanlar, irşat makamının sahipleri, rüşt yolunun muhafızlarıdır. Gay yolunun sahipleri ise tağuttur, insan ve cin şeytanlar. Kurtuluş, rüşt yoluna sülükle başlar. Rüşt yolu, İrşat yolu, gay yolu, cehennem yolu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne mene bir şey acaba bu tağut? Tağut, tağut, tağut derler hep. Neyi ifade ediyor? Tağut, insan ve cin şeytanları ifade eder. Allah Teala'nın acaba bu insan ve cin şeytanlardan muradı ne? Bir şeytan var, bir cin şeytanlar var. Şeytanın kendisi de aslında cin tayfesinden ama cin hüviyetinde olup da şeytanın yolunda olanlar, onlar tağut, insan şeklinde yaratılan, insan olan ama şeytanın izinde olan kişiler gene tağut. Evvela hedefler değişik. Bir grup Allah'a çağırıyor, bir grup şeytana çağırıyor. Allah'a çağıran grup cennete çağırıyor, şeytana çağıran grup cehenneme çağırıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizin için söz konusu olan Allah'ın cenneti olmalı. Sizin için söz konusu olan dünya mutluluğu olmalı. O rüşt yolunun sembolize ettiği, rüşt yolunun önerdiği, rüşt yolunun sizi ulaştırabileceği bir hedef. Allah ve cennet ve mutluluk. Ya gay yolu ya tağut,
sizi şeytana, kaybedilen derecelere, kaybedilen bir hayata, cehennemde şeytanla beraber olacağınız bir sonuca götürür. Öyleyse tağut, insan ve cin şeytanlar. Allah Teala tağuttan iştinav etmek diye bir ifade kullanılıyor. Kaçınmak, çekinmek, kendini korumak, kurtarmak anlamında. Peki bundan 14 asır evvel acaba bütün sahabe tağuttan iştinav etmişler mi? Hiç şüpheniz olmasın sevgili kardeşlerim. Bütün sahabe 14 asır evvel şeytandan iştinav etmeyi, kaçınmayı, kendilerini kurtarmayı başarmışlar. Nereden biliyoruz? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Allah Teala diyor ki: "Vellezî neştenebu tâgûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî." Sahabe için diyor ki Allah Teala, onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler. Tağuta, tağuttan kaçındılar ve şeytana kul olmaktan iştinab ettiler. Tağuttan iştinab ettiler. Tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Vellezî neştenebut tağute. Ve onlar tağuttan kaçınıp kurtuldular. En yabuduha, ona kul olmaktan. Tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar. Ve enabu ilallahi, ve Allah'a yöneldiler. Kim tağuta kul olmaktan iştinab ederse, o kişi Allah'a yönelen kişidir. Bu kelimeyi nerede görürseniz, münip kelimesi, inabe kelimesi, enabe kelimesi, yunib kelimesi, münibine kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor. Yönelmek, Allah'a yönelmek, asıl ifadesiyle, tam Türkçe deyimiyle Allah'a ulaşmayı dilemek anlamına gelir. Üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar Allah'a yönelmektir. 14. basamaktan 21. basamağa kadar Allah'a ulaşmaktır. Birinci etap yönelmek, ikinci etap ulaşma. Yönelmek, fiili bir göçün başlamaması standartlarının sürdüğü, kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği ve yönelmeyi sürdürdüğü bir durumu, 3. basamaktan 14. basamağa kadar olan kesimi kaplar. Kişi Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan alacaktır. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği anda tağuta kul olmaktan iştinab etmiştir, kaçınmıştır. İşte Allah-u Teala onu söylüyor. Onlar, yani sahabe, tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Kim bu tağut? Allah'a ulaşmayı dileyecek olan insanları Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o
tağuta kul olmaktan iştinab etmiştir, kaçınmıştır. Çünkü o Allah'a yönelmiştir, Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Diyor ki Allah Teala, onlara müjdeler vardır. Cennet müjdesi, müjde demiyor, müjdeler diyor. Cennet müjdesi ve dünya saadeti müjdesi. Kullarımı müjdele. Kim tağuta kul olmaktan iştinab edebilirse, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes iştinab etmiştir. O zaman o kişi ilk kulluğa ulaşır. Allah'a ilk kulluk müessesesi burada başlar. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesiyle Allah-u Teala bütün sahabenin ilk kulluk aşamasını mutlak olarak gerçekleştirdiklerini ifade ediyor. 14 asır evvel bütün sahabe tağuta kul olmaktan iştinab etmişler. Yani Allah'a kul olmaya başlamışlar. Ve ilk kulluğu böylece elde etmişler. Şimdi gelin Fatiha suresine bakalım. Ne diyoruz Fatiha suresinde? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırız ve Allah'ın ismiyle başlarız. Sonra ne diyor Allah Teala? Daha doğrusu biz Allah'a ne diyoruz Fatiha suresinde? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'ıdır. Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi olan. İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Öyleyse sadece Allah'a kul olmak söz konusudur. Ve kulluğun başlangıç noktası tağuttan kaçındığımız noktadır. Şimdi bir defa daha dönelim. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine. Ne diyordu Allah Teala? Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا Ve onlar ki şeytana kul olmaktan, affedersiniz şeytana değil, tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve enabu ilallahi, Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Lehumul büşra febeşir ibadi. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. İşte Allah'a kul olmanın başlangıç noktası burasıdır. Sadece Allah'a kul oluruz ve yalnız sana kul oluruz diyoruz Allah-u Teala'ya. Ve kulluğun başlangıç noktası tağuttan iştinab etmeye başladığımız nokta. Sevgili kardeşlerim, Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala şeytanın adımlarına tabi olmayın diyor. Kim şeytanın, tağutun adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Bakalım beraberce Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine. Ya eyyühellezine aminu la tettebi'u hutuvatü şeytan. Şeytan kullanmış Allah-u Teala. Ey
amenü olanlar şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve men yettebi hutuvatü şeytani, kim şeytanın adımlarına tabi olursa, fe innehu ye'muru bil fahşâhi vel münkeri, muhakkak ki onlar fuhuşla ve münkerle emrolunurlar. Ne diyor ondan sonra Allah Teala? Ve levla fadullahi aleyhim ve rahmetehu, kim eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, mazeyke minküm min ehadin ebeden, sizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezdiniz. Velakin Allah'ı yüzekki men yeşâ, Allah, fakat Allah kullarından dilediğinin nefsini tezkiye eder. Allah'ı semîn alîm, Allah işitir ve bilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada bir olay var. Şeytanın adımlarına tabi olanlar, tağutun adımlarına tabi olanlar, münkerle ve fuhuşla emrolunuyorlar ve onların tezkiye olması mümkün değil. Nefs tezkiyesi yapmaları mümkün değil. Öyleyse buradaki muhtevayı gördük. Şimdi sevgili kardeşlerim, şeytanı temsil eden şeytanlar, insan şeytanlar ve cin şeytanlar, her biri münkerle ve fuhuşla emrederler. Münker, inkar edilenler, kötülükler, fuhuş da nefsimizin hevasına tabi olarak işlediğimiz yanlışlıklar. Nefsimizin şehvet afetine tabi olarak istediğimiz yanlışlıklar. Öyleyse Allah-u Teala'nın önce iki tane yolu olduğunu bileceğiz. Ve tağutu bu yollardan birisinin içinde bulacağız. Şimdi beraberce Bakara suresinin 256 ve 257. ayetlerine bakıyoruz. Tağutla birinci derecede alakalı bir ayet dizisi. Bakara 256 ve 257. Allah Teala buyuruyor. La ikrahe fil dini. Dinde zorlamak yoktur. Yani hiç kimse kimseyi zorla dininin gereklerini yapmaya icbar edemez, mecbur edemez, kimseyi zorlayamaz. Öyleyse devam ediyoruz. Kat tebeyyene rüştü minel gayyi. Gayden, cehenneme ve şeytana, tağuta ulaştıracak yol ile Allah'a ve cennete ulaştıracak olan yol, birincisi gay yolu, ikincisi rüşt yolu. Gay ile rüşt tebeyyün etmiştir, beyan edilmiştir, beyinelerle ispat edilmiştir. Şeytanın tağutun yoluyla rüşt yolu, irşat yolu, Allah'a ve cennete götüren yol birbirinden tebeyyün etmiştir, ayrılmıştır. Kesin şekilde bir ayrılık. Birisi Allah'a, ikincisi şeytana götürüyor. Birisi cennete, ikincisi cehenneme götürüyor. Femen yekfur bit
tağuti ve yu'min billahi. Kim tağutu inkar ederse, yanına yaklaştırmazsa, onun adımlarına tabi olmazsa, onu kendisinden uzak tutarsa ve yu'min billahi, Allah'a amenu olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, fakat istemse ki bil urvetül vuska nefsame leha, o Allah'tan kopması mümkün olmayan sağlam bir kulba yapışmıştır. Nedir bu? O kişi bir sağlam kulba, yani irşat makamının eline yapışmıştır. Tövbe almıştır. Tövbesini gerçekleştirmiştir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, şunu bir muhteva olarak yerlerine oturtun. Bir tarafta tağut, bir tarafta mürşid. Bir tarafta şeytan, bir tarafta Allah. Öyleyse yaratıcıyla yaratılanları birbirinden ayırarak girin konuya. Allah yaratandır. Şeytan da, insan şeytanlar da, cin şeytanlar da

Hidayete erdiren kişi Mehdi'dir. Mehdi kelimesinin manası kendisi hidayete ermiş ve başkalarını da hidayete erdiren. Bütün devirlerde, bütün kavimlerdeki Resuller birer Mehdi'dir. Hidayete erdirmek de vazifelidirler. O Resullerden birisi mutlaka devrin imamıdır. O ise hidayete erdirmeye vesile olan değildir. Hidayete erdirendir. Her devirde huzur namazının imamı hidayete erdirendir. Öyleyse insanlar bir kavram üzerinde bir kavga halindeler. Lügat manasına baktığınız zaman her devirde mutlaka hidayete erdiren birisinin varlığını göreceksiniz. O huzur namazının imamıdır. Hidayete erdiren o kişi lügat manası itibariyle Mehdi'dir. Hiçbir devir olmamıştır ki orada Allah'ın hidayete erdiren bir huzur namazının imamı mevcut olmasın. Hiçbir devir olmamıştır. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar hiç olmayacaktır. Hidayete erdiren bir Allah'ın vazifelisi olmadığı bir devir hiç olmayacaktır. Her devirde mutlaka hidayete erdiren birisi vardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o rüşt yolunun temsilcisidir. İrşat yolunun temsilcisidir. Mürşitlerin mürşididir. Resullerin Resulüdür. Bütün kainata şahittir. Her devirde sadece o devrin imamı. Rüşt yolunun sahibi kimdir? O'dur. Huzur namazının imamıdır. Kimdir? Hidayete erdirendir. Rüşte ermek, hidayete ermektir. Hidayetin en üst makamında olan devrin imamının bir altındaki kademede bütün kavimlerdeki Resuller yer alır. Onların altındaki kademede ise Allah'ın iradelerini teslim alıp da irşat makamına tayin ettiği, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin ettiği Allah'ın mürşitleri gelirler. Bütün sahabe bu kademenin sahipleriydi. Öyleyse Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği, kim tağutu inkar ederse, tağutun adımlarına uymazsa, ve Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi rüşt yolunu seçmiştir ve Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba, bir Allah'ın kendisine göstereceği mürşide ulaşıp tabi olur ve o Allah'ın ipidir. O ipe kulba sımsıkı sarılır. Allah Teala diyor ki, herkesin boynuna zillet damgasını vururuz. Ama Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılanlar hariç. Burada bir kulp olarak geçiyor. O insanlardan bir ip mürşittir. Bu iplerden hepsi bir ipe ulaştırır. O ipse Allah'a ulaştırır. Bütün mürşitler devrin imamına ulaştırırlar.

devrin imamının dergahına ulaştırırlar. Ve o da, devrin imamının dergahı da, o kişileri mutlaka Allah'a ulaştırır. Rüşt yolunu mercek altına aldığımız zaman, bu yolun Allah'a ulaştıran dört tane sebilden oluştuğunu görürüz. Birinci sebil, kişinin tabi olduğu dergahla devrin imamının dergahı arasındaki birinci yatay yoldur. İkinci sebil, o dergahtaki devrin imamının dergahındaki altın kapıdan başlayan yedi tane gök katını aşarak Allah'ın katına, yedinci kata ulaştıran bir yoldur. Tarık-ı Müstakim adını alır. Dikey bir yol. Yedi tane gök katı aşılır. Saflar halinde yükselen ruhlar yedi tane gök katını aşarlar. Burada sadece üçüncü katla dördüncü kat arasında saf halinde yükselme yoktur. Mihenk menfezinden birerli kol olarak yukarı çıkış vardır. O madeni silindirin içinde sonsuz hızla üçüncü kattan dördüncü kata ulaşılır. Ve yedinci katta altın kapı, yedinci kapın katın fetih kapısıdır. Lehv-i Mahfuz'un fetih kapısıdır. Allah'ın yedinci kattaki yedi tane aleminin fetih kapısıdır. Bu rüşt yolunun ikinci sebebi olan Tarık-ı Müstakim'in sonudur. Tarık-ı Müstakim altın kapıyla başlar, altın kapıyla biter. İki kapı birbirinin aynıdır görüntüleri itibariyle, boyutları itibariyle de aynıdır. Birisi sırat-ı müstakime girişi sağlar, ikincisi de sırat-ı müstakimden çıkışı. Sevgili kardeşlerim, böylece ne olur eğer insanlar bu muhtevanın gereğini gerçekleştirmişlerse, Allah'tan kopması mümkün olmayan bir urvetül vuska'ya sımsıkı sarılmışlarsa, bir kulba ne olur? Ne olduğunu bir sonraki ayeti görüyoruz. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Öyleyse ne diyor Allah Teala Bakara 257'de? Allahu veliyyüllezine amenu. Allah amenu olanların Allah'a ulaşmayı dilemekten itibaren yedi tane kademe oluşturan amenu olanların. Allah'a ulaşmayı dilemek üçüncü basamak. Birinci amenu oluş. Mürşide ulaşıp tabiiyet, 14. basamak, 2. amenu oluş. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, 22. basamak, 3. defa amenu oluş. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, 25. basamak, 4. defa amenu oluş. Nefsi Allah'a teslim etmek, 27. basamak, 5. defa amenu oluş. İrşada ulaşmak, 28. basamağın 4. kademesi, 6. defa amenu oluş. İradeyi Allah'a teslim etmek, 28. basamağın 5. kademesi, 7. defa amenu oluş. Burada Allah-u Teala amenu olanlara sesleniyor. Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum minez zulümati ilen nuri. Allah
amin olanları, olanların dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkartır. Ne yapmıştır bu insanlar? Kalpleri zulmetten nura çıkan bu insanlar ne yapmışlardır? Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görmüştük? Allah'ın rahmeti ve fazlı kimin üzerine olursa o kişi şeytanın adımlarına, tağutun adımlarına tabi olmayandır. Bu ayette de ne görmüştük bir evvelki ayette Bakara 256'da? Kim tağutu inkar ederse, kendinden uzak tutarsa, tağuttan iştinab etmeyi başarırsa, tağuta kul olmaktan iştinab etti demektir, kurtuldu demektir. Yani Allah'a birinci kulluğu oluşturdu demektir. Allah'a kişinin ilk kulluğu. Ne yapmıştır? Şeytanın adımlarına tabi olmaktan kurtulmuştur. Şeytana kul olmaktan iştinav etmiştir, kurtulmuştur. Allah'a kul olmuştur. İşte onlar amin olanlardır. Allah sadece kullarının dostudur. Dikkat edin ki kulluğun başlangıç noktası kalbinizin mührünün açıldığı, içinden küfrün alındığı, kalbinizdeki ekinletin alındığı, kalbinize ihbatın konduğu o noktadır. Kalbinizde birinci derecede alakalı ve Allah diyor onları zulmetten nura ulaştırır. Nefsin kalbi başlangıçta herkeste kapkaranlıktır. %100 karanlıklarla, zulmetle, nefsin afetleriyle %100 doludur. Ne zaman ki kişi irşat makamına ulaşır, nefs tezkiyesine başlar, nefsinin kalbine ulaşan rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurlarından fazıllar, İman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Bu toplantı %1, %2, %3, %4, %5 derken ilk %7'yi bulur. Kişinin ruhu zemin kattan birinci kata ulaşır. Birinci gök katının açılması, rehine tarafından açılması, ancak rehine olan nefsin, fizik vücudunuzda bir rehine olan nefsin en az %7 fazilet birikimiyle mümkündür. Nefsin kalbinde afetlerden %7'si azalacak, yerine %7 fazıl nuru gelecek. Fazilet birikimi başlayacak. İkinci bir %7 fazıl birikimi, ruh ikinci gök katında aydınlıklar %7, ikide rahmet nuru girmişti kalbe, %9, bir daha ikinci bir %7 nur birikimi, ruh ikinci gök katında. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında nefsin kalbinde %7, %7, %7 nur birikimleri artıyor. Ruh Allah'a ulaştığı zaman nefsin kalbinde 7 defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi, %2'de rahmet birikimiyle o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar sıfırdan %51'e ulaşmıştır. Şeytanın hakimiyeti ise %100'den tağutun hakimiyeti, şeytanın hakimiyeti ise %100'den %49'a düşmüştür. Ne yapmıştır Allah Teala? Dostlarının, amini olanların kalplerini zulmetten nura çıkarmıştır. Kişi yoluna devam edecek, ruhun, fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği noktada bu %51 nur %80'i aşacaktır. Daimi zikre ulaştığı zaman %100'e ulaşacaktır. Daimi zikre ulaşan bir insanın nefsinin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla kaplanır. Bu kalp %51 nur birikiminde tezkiye olmuştur.
%100 nur birikiminde tasfiye olmuştur. Ya da tezkiyenin ikinci safhası da tamamlanmıştır. Kişinin nefsinin kalbinde hiçbir karanlık kalmamıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile bir güzelliği paylaşmanız söz konusu. Allah amene olanların kalplerini zulmetten nura çıkarır ve Allah onların dostudur. Allahü veliyyüllezine amenu. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, Allah'a bu sebeple yönelmiş olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkartır, onların kalplerini. Şimdi burada Allah Teala amin olanlar olarak bahsediyor. Gelin bakalım Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah Teala? Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Yehti ileyhi men yunib. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, yani diğer ayetteki amen olursa, Allah onu kendisine ulaştırır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Nasıl? Kalbindeki afetleri temizleyen nefs tezkiyesini sağlamak suretiyle. Öyleyse bu kadarla bitiyor mu sözümüz? Hayır. Bakara 257'nin şimdi konumuzla alakalı olan noktasına geldik. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ تَعْقُوتَ. Onlar ki kafirlerdir. Onlar tağutun dostlarıdır. Dikkat edin, Allah Teala tağut onların dostudur demiyor. Onlar tağutun dostlarıdır. Allah amen olanların dostudur. Ama kafirler, inkar edenler tağutun dostlarıdır. Burada aminu kelimesiyle kafir kelimesi, keferu kelimesi birbirinin zıttı olarak devreye giriyor. Biri küfrü, biri imanı temsil ediyor. Bu sadece inanmanın ötesinde Allah'a yönelmeyi de mutlaka ifade eder. Amin olmakta sadece mümin olmak ifadesi yoktur. Daha ötede bir müessese bu. Bu müessesede Allah'a inanmanın ötesinde Allah'a ulaşmayı dilemek mutlaka yer alır. Allah'a yönelmek, yani Allah'a münib olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu ifade, yani kafirlerin, inkar edenlerin, keferunun, keferu kelimesiyle ifade edilen müessesenin tağutun dostu olması söz konusu. İnsan ve cin şeytanların dostu olanlara bu ünvan veriliyor. Keferu. Sonuca gelelim. Sonuç gene kalple ilişkili. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ تَعْقُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Ne yaptı Allah Teala? Kişinin kalbini %51 nurla doldurdu. %49 fazl, %2 rahmet. Kişinin nefsinin kalbi %51 nurla dolduğu zaman ruhu Allah'a ulaştı. Kişi Allah'ın evliyası oldu.
Şeytan 24 saat bu kişiyle uğraşır. Sadece şeytan değil, bütün tağut. Tağut müessesesinin insan şeytanları, cin şeytanları hep onunla uğraşırlar. Onu çıktığı o mertebeden aşağı düşürebilsinler diye. Başarırlarsa ne olur? Kişi fıska düşer. Fıska düşen kişinin kalbindeki iman kelimesi Allah-u Teala tarafından alınır. Alınınca fazılları kalpte tutacak olan çekim gücü yok olduğu için aşağıdan zülmani kanattan gelen yani yerden yükselerek kalbe ulaşan şeytanın karanlıkları kalbi bütünüyle doldurur. Kalpte hiç nur kalmaz. Ve kalpteki küfür kelimesi Allah-u Teala'dan, Teala tarafından alınmıştır. Yerine otomatik olarak küfür kelimesi gelir, yerleşir ve kalp tekrar mühürlenir. İşte böylece tağut, mümin olduktan sonra yeniden kafir olan kişinin kalbinin nurdan zulmete yeniden döndürülmesinde vesile olmuştur. Ana rolü oynamıştır. Başrolü oynamıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, tağut müessesesi bir muhtevayı ifade ediyor. İnsan ve cin şeytanlar görevleri ya kalbi hiçbir zaman aydınlığa açmamak, kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olmak. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse o zaman engel olamazlar. O kişiyi Allah-u Teala mutlaka ruhen kendisine ulaştırır. Tağut, insan ve cin şeytanlar nerede görev yapamazlar? Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın himayesine girmiştir. Dilediği an Allah-u Teala o kişinin kalbindeki talebi görmüştür, bilmiştir ve işitmiştir. Üç tane faktör birden. Görmek, işitmek, bilmek. O anda rahim esmasıyla tecelliye başlamıştır. Bu tecelli, rahim esmasıyla tecelli, öyle bir tecellidir ki, rahim esmasıyla tecelli, Allah-u Teala'nın o kişinin aklının kumandasında olan iradesini Allah'ın kontrolüne alır. Ve iradi yapı Allah'ın kontrolünde o kişiyi Allah'a ulaştırana kadar imanın bir sembolü olarak görev yapar. Ne şeytan ne onun takımında olan insan ve cin şeytanlar hiçbirisi o kişinin ruhu Allah-u Teala tarafından Allah'a ulaştırılana kadar 21. basamağa kadar, 3. basamaktan 21. basamağa kadar şeytan amen olanlara hiçbir şey yapamaz. Amen olanlar mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi onu söylüyor. Hazreti Nuh kavmine diyor ki, ey kavmim ben bu yanımda bulunan amen olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a milaki olacaklardır. Allah'a ruhlarını ölmeden evvel mutlaka ulaştıracaklardır diyor. İnne kullanmış Allah Teala. Muhakkak, kesin. Öyleyse bu insanlar kimler? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın muhafaza bayrağının altına, livai hamdın altına sığınanlar. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlerde Resul rahatsız ederiz. O kavimde Resul hayata getiririz. O kavimdeki birisini
risaletle vazifeli kılarız. Bütün kavimlerde. Niçin? Tağuta kul olmaktan iştinab etsinler diye. İştinab ederlerse ne olur? Allah'a kul olurlar. Neticede kul olanlar hidayete ererler. Ve Allah Teala devam ediyor. Bu sebeple diyor, bir kısmı hidayete erdiler. Şeytana kul olmaktan iştinab ettiler ve hidayete erdiler. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu. Kim onlar? Dalalet hak olanlar, şeytana kul olmaktan iştinab etmeyenler, kaçınmayanlar, kendilerini kurtarmayanlar, kurtaramayanlar. Hud suresinin, Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine göre şeytana, tağuta tabi olanlar. Tağuttan iştinab edemeyenler. Tağutun emrinde kalanlar. Öyleyse iki tane yol tağutu ve mürşidi vurguluyor. Nasıl Allah Teala Bakara suresinin 256 ve 257. ayetlerinde bu iki yoldan bahsediyorsa, Araf suresinin 146 ve 147. ayetlerinde de aynı yoldan bahsediyor Allah Teala. Buyuruyor ki Se'asrifu an ayeti ellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı. فَاِنْ يَرَوْ كُلَّ آيَتٍ لَا يُؤْمِنُ بِيهَا وَاِنْ يَرَوْ سَب۪يلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّهُذُهُ سَب۪يلًا وَاِنْ يَرَوْ سَب۪يلَ الْغَيِّ يَتَّهُذُهُ سَب۪يلًا ذَٰلِكَ بِيَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِل۪ينَ وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki, o insanları ayetlerimizden çevireceğiz ki, onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenirler. Onlar bütün ayetlerimizi görseler ona inanmazlar. O kibirliler inanmazlar. Yani inanmadıkları için de Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Yani kibirlilerin Allah'ın ayetlerinden gafil olan olduklarını da Allah Teala burada vurgulamış oluyor. Ne diyordu Allah Teala bu istikamette? Kur'an-ı Kerim'in en önemli konusunun işlendiği iki ayet, 7 ve 8. ayetleri Yunus suresinin. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ
Ülaike mevahumun naru bimakanun yeksevun. Allah Teala buyuruyor ki onlar bize milaki olmayı dilemezler. Demin söylediğimiz ayetteki tağuta dost olanlar, Allah'ın yolundan kaçınanlar. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Şimdi bakıyoruz Araf 146 ve 147'ye. Allah Teala diyor onları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar haksız yere yeryüzünde kibirlenenlerdir. Onlar bütün ayetlerimizi görseler inanmazlar. İrşad yolunu gördükleri zaman, rüşt yolunu gördükleri zaman, tıpkı Bakara 256'daki gibi genel rüşt yolu diyor Allah Teala, o yolu kendilerine yol ittihaz etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler. Bunun sebebi onların ayetlerimizden gafil olmaları, ayetlerimizi inkar etmeleri ve ayetlerimizden gafil olmalarıdır diyor Allah Teala. Kim ayetlerimizi yalanlarsa, onlar diyor Allah Teala, ayetlerimizi yalanlayanlar ve Allah'a ulaşmayı yalanlayanlar, onların amelleri boşa gitmiştir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki tağutun devrede olduğu bütün standartlar açık ve kesin. Öyleyse Bakara suresinin 146. ayet-i kerimesi bir tağut tarifi veriyor. Kibir içinde olan bir insan, irşat yolunu asla kabul etmeyen, gay yolunu kendisine yol edinen, başkalarını da gay yolu için seferber eden, irşat yolundan men eden bir hüviyet. Ve amelleri boşa giden bir insan türü. Reddettikleri ana tema Allah'a mülaki olmak. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını reddetmek ve engellemeye çalışmak. İşte insan şeytanların ve cin şeytanların isimleri tağuttur ki onlar bunu yaparlar. Bütün insanları Allah'ın yolundan men ederler. Ve gidecekleri yer cehennemdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi tağuttan koruması, Allah Teala'nın hepinizi Allah'ın cennetine kabul buyurması, sizlere sonsuz bir dünya saadeti nasip kılması konularında ve her konuda Allah-u Teala'ya sizler için dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat Allah'a salli ala Muhammed.

El Fatiha me as salavat ala mesali ala Muhammed teyze billahi minneşşeytan. Elhamdülillahi rabbil alemin ya rabbil alemin. Eyyâke nestaîn Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde kalp kalbe, gönül gönüle birlikteyiz. Sizlere Kur'an'ın yegane amacı olan mutluluktan bahsetmek istiyorum. Allah Teala insan adı verilen bir kul yaratmış. Bir yaratık. Hepimiz netice itibariyle sadece bir yaratıkız. Allah bizleri yaratmış. Ama bu yaratığını başka yaratıklarından üstün kılmış. Neyle üstün kılmış? Ona ruh vermiş. Ruhundan insana üfürmüş. Ama Allah-u Teala ruhundan cinlere, hayvanlara üfürdüğünü söylemiyor. Ruh üfürülen bir tek varlık var. O varlığın adı insan. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükredelim ki bizleri insan olarak yaratmış. En çok sevdiği mahluk biziz. En üstün mahluk gene biziz, insanlarız. Allah Teala insanları yeryüzünün varisleri olarak değerlendiriyor. Arzın varisi biz insanlarız. Cinler değil, melekler değil. Kainat için de aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Ey insanlar, ve sahhara lekum ma fis semavati ve ma fil ardı. Arzda, bu dünyada ve bütün göklerde yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Böyle bir müessese var ortalıkta. Allah'ın bunları bizlere musahhar kılması. Musahhar kılmak, emre vermek, sihretmek, hasretmek oluyor. Ve Adem Aleyhisselam'ı yaratıp da ona hayat verdikten sonra ruhundan üfürüyor ve bütün meleklere ve cinlere diyor ki şimdi onun önünde secde edin. Cin tayfasından olan iblis hariç bütün melekler secde ediyorlar. Öyleyse Allah'ın secde edilmeye layık gördüğü, bütün mahlukattan daha üstün standartlarda yarattığı yeryüzünün halifesi ve varisi insanoğlu. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu dizaynda insan en ön sırada gelir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indiriyor. Kainattaki son peygamberin, nebilerin sonuncusu. Risalet devam edecektir kıyamete kadar. Ama nübüvvet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte hitam bulmuştur. Sona ermiştir, mühürlenmiştir. Şimdi bunları söylemekten bir muradımız var. En üstün yarattığı mahlukunu Allah Teala en çok seviyor.
Eğer en çok sevdiği mahluk insan olmasaydı, biz bütün kainatı ey insanlar sizin için yarattık demeyecekti Allah Teala. Ey insanlar biz sizi de falanca mahlukumuz için yarattı diyecekti. Ama öyle söylemiyor. Bütün gökler, bütün yer, bu arz, yeryüzünün merkez teşkil ettiği bir kainat düşünün. Bütün gökler, göklerde yaşayan bütün varlıklardan daha üstün olarak bizi yaratmış, insanı yaratmış ve insanı bütün göklerin ve yerin hem varisi hem de halifesi kılmış. Öyleyse sizler üstünsünüz sevgili kardeşlerim, sizler insansınız. Ve en çok sevilen mahluksunuz. Allah-u Teala tarafından en çok sevilen mahluk. İnsanoğlu. Allah'ın kendi zatına dönecek olan bir ruhun sahibisiniz. Sahibisiniz. Eğer ruhunuzu henüz Allah'a göndermediyseniz, hayattayken göndermeniz gerekir. Göndermediyseniz, o zaman şu anda Allah'ın ruhu sizde. Bütün insanlar, Allah-u Teala'nın ifadesine dikkat edin. Biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor Allah-u Teala. وَالنَّفَاهَا ف۪يهِ رُوْهِهِ diyor. Ruhumuzdan değil, ruhumdan diyor. Zatını kastediyor. Zatına ait olan ruhtan üfürdüm diyor. Böyle bir ruha sahipsiniz, biz de sahiptik. Bu insana verilen önemi gösterir. Neden biz de sahiptik? Çünkü biz emri hamdolsun ki yerine getirdik. Hayatımızın en büyük vazifesi hidayete ermek. Birinci hidayet teslim ve mütalik hidayetlerin birincisi ruhumuzun Allah'a ulaşmasıdır. İkincisi fizik vücudumuzun Allah'a, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir dizayne ulaşması halinde teslim olmasıdır. Daha sonra nefsimizin Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren yasakları asla işlemeyen bir hüviyete gelmesi söz konusudur. Daha sonra da irademizin Allah'a artık o iradeye ihtiyaç kalmadığı için teslimidir. Sevgili kardeşlerim, her biri, her teslim daha üst seviyede bir mutluluğu ifade eder. Allah-u Teala hepinizi o mutluluğa layık görmüş ve bütün verdiği emirler sizi daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu kılmak için. Öyleyse ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktada cennet mutluluğunun üçüncü katını garanti edersiniz. Ama dünya mutluluğunun yarısını elde edebilirsiniz. Allah-u Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman, evet siz ulaştırmazsınız, Allah ulaştırır. Çünkü sizi öyle bir dizaynla dizayn eder ki Allah'a ulaşmayı dilediğinizi gördüğü andan itibaren proses başlar, işlemler başlar. Allah-u Teala sizi mutlaka kendisine ulaştırır. Yani ruhunuzu. Muradı ne? Muradı sizi üçüncü kat cennetin sahibi kılmak. Muradı sizi dünya saadetinin yarısına, dünya hayatını yaşarken o hayatın yarısını mutlaka mutlu olarak geçirmenizi temin etmek. Allah'ın gayesi bu. Sizi kısaca mutlu kılmak istiyor.
mutluluk. Allah Teala bütün insanları bir hedefe yönelik olarak yaratmış. Allah'a kul olmak. Zariyat Suresi 56. ayet-i kerime فَمَا هَلَكْنَا الْاِنْسِ وَالْجَنِّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. And olsun ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Bakıyoruz ki kul olmanın başladığı nokta Allah'a ulaşmayı dilediğiniz nokta. Tamamlandığı nokta ise iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz nokta. Böylece mutlulukları daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olarak ömür boyunca yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, isteyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Her şey en güzel standartlarda gerçekleşir. Yeter ki siz Allah'a gönül verin. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Yeter ki siz Allah'a tevekkül edin. Tevekkül müessesesi bütün bu mutluluklara adım adım ulaşmanızı sağlayacak olan en sağlam teminattır. Allah Teala kim Allah'a tevekkül ederse o kişiyi teminat altına almıştır. O kişi güvencededir. Allah'a ulaşma konusunda, ruhunu Allah'a teslim konusunda, fizik vücudunu Allah'a teslim konusunda, nefsini Allah'a teslim konusunda ve iradesini Allah'a teslim konusunda. 21. basamakta dünya saadetinin yarısına sahipsiniz. Allah'ın sözü orada tamamlanıyor. Ne sözü? Şöyle söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte bu kadar basit olarak ifade ettiğimiz şeyi Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştevi ileyhi men yeşavi. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yuni. Ve o insanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onu kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır. Allah'a münib olayı olanı, Allah'a amenu olanı. Her ikisinde de Allah'a ulaşma dileği var kesin olarak. Öyleyse Allah'a ulaşma dileği bu aminu kelimesiyle ifade edilsin. Veya münib, enibü, gibi kelimelerle ifade etsin. Münib kelimesi, enibü kelimesi aynı kökten geliyor. Yünib kelimesi de aynı kökten geliyor.
inabe kelimesi de aynı kökten geliyor. Hepsi Allah'a yönelmek, bir dilek ifade ediyor. Hepsi aynı dileği kapsamış durumda. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte mutluluğun sırrı burada. Mutluluk burada sevgili kardeşlerim. Mutluluğun sırrı burada. Bir dilek, sadece bir dilekle mutluluk müessesesini Allah-u Teala size vermeye hazır. Dünya saadetinin yarısına bedavadan ulaşabilirsiniz. Unutmayın, siz kendinizi zorlayarak hiçbir şey yapmayacaksınız. Allah size her şeyi öyle bir sevdirecek ki, bütün Allah'ın o hedefe ulaşmak için sizden istediği şeyleri bir sevgi halesi içerisinde severek, bütün gönlünüzce güzele yönelerek gerçekleştireceksiniz. Öyleyse bir muhteva söz konusu. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Burada sizlerin mutluluğu söz konusu. İstisnasız olarak Allah-u Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Mutluluğun bütün vasıfları sizde vardır, size verilmiştir. Unutmayın sevgili kardeşlerim, hepiniz Hanif fıtratıyla yaratıldınız. Yani Hanif dininin mutluluğu yaşamak konusundaki bütün vasıfları sizde mevcut. Bir tek din var, Hanif dini. İlk insan ve ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, son peygambere kadar bütün peygamberler aynı şeyleri yaşamışlar, aynı dini yaşamışlar ve bu konuda kesin bir olgu var. Bu olgu, kainatta sadece bir tek dinin olduğunu söylüyor. Üç tane vasfı var. Vahdet, tevhid, teslim. Tek Allah'a inanmak, o Allah'a ulaşmayı dileyerek, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum vücuda getirmek. Tevhid, Allah'ın tekliği, vahdet, tek bir toplum oluşturmak. Tevhid, dikkat edin, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o geri kalan 72 fırkadan bir tanesindedir muhakkak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o 73. fırkadadır. İnsanlar fırkalara ayrılıyorlar. Sırat-ı müstakimin dışındaki bütün insanlar fırkalara ayrılmış olanlar. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o noktadan itibaren sırat-ı müstakimdedir. 3. basamaktan 14. basamağa kadar. 7. basamağa kadar 1. sırat-ı müstakim. 7. basamaktan 14. basamağa kadar 2. sırat-ı müstakim. 14. basamaktan 21. basamağa kadar 3. sırat-ı müstakim. 21. basamaktan ne oldu? 1. basamakta furkanları aldık. Günahlarımız örtüldü.
ikinci 7 basamakta, 14. basamakta mürşidimize ulaştık. Tabiyetimizi gerçekleştirdik. Ulaşana kadar 12 tane ihsan aldık. Ulaştığımız anda tabiyet sırasında 7 tane nimet aldık. 21. basamakta ruhumuzu Allah'a ulaştırdık. Bu statüde henüz mutluluğun %50'sine ulaşabildik. %51'ine diyelim. Fizik vücudumuzu teslim ettik Allah-u Teala'ya. 25. basamak %80'i aştı mutluluk oranımız. Nefsimizi teslim ettik Allah-u Teala'ya. 27, 28. 26 ve 27. basamaklar. 27. basamakta nefs Allah'a teslim olur. Nefsimizin kalbinde afetler sıfıra indi. Hiç afet kalmadı. Afetlerin yerine fazıllar aldı. Bizi faziletli insan kılacak olan özellik. Öyleyse kul olmak konusunda devamlı ilerliyoruz. Ama kulluğun başladığı bir yer var. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'a yöneldiniz. İşte bu Allah'a ulaşmayı dilediğiniz, yani Allah'a yöneldiğiniz noktada bir sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. İkinci sırat-ı müstakim, 7. basamaktan 14. basamağa kadar sizi getirecektir. Üçüncü sırat-ı müstakim, 14. basamaktan ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz yere kadar götürecektir. Dördüncü sırat-ı müstakim, ruhunuzu teslim ettiğiniz 21. basamaktan 25. basamağa kadar götürecektir sizi. Hep fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz basamağa kadar. Beşinci sırat-ı müstakim, oradan sizi nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz yere götürecektir. Bu beşinci sırat-ı müstakimdir. Oradan altıncı sırat-ı müstakimle irşada ulaşacaksınız. Yedinci sırat-ı müstakimle iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. 28. basamağın 4. kademesi ve 5. kademesi. İşte 7 tane sırat-ı müstakim, 7 tane yol, 7 tane tarik, velekat, halakna, fevkaküm, Sab'a terayika diyor Allah-u Teala üzerinizde. 7 tane tarik oluşturduk bu. Zemin kattan bizi alıp Allah'a kadar ulaştıran 7 tane katı açtıran yol. Bu sırat-ı müstakimin sadece bir bölümü. 14. basamaktan başlayan ruhumuzu Allah'a kadar ulaştıracak olan bölümü. Öyleyse sevgili

yolculuğunuz aynı zamanda zikrinizin artışıyla da paralel bir seyir takip eder. Birbirinden bağımsızdırlar. Her biri ayrı ayrı mutluluğu yaşatır size. Zikir yaptığınız zaman mutlu olursunuz. Nefsinizdeki bütün afetler o süreç içinde size hiçbir tesir yapamazlar. Başkalarına onları mutlu eden davranışlarda bulunduğunuz zaman gene onları mutlu ettiğiniz için Allah Teala sizi mutlu kılar. Gördünüz mü? Netice hep aynı noktaya ulaşıyor. Mutluluk, mutluluk, mutluluk. Öyleyse ne diyordu Allah Teala? Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Nerede başlar kulluk? Hadi gelin beraber bakalım. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala Allah'a kulluğun başladığı noktayı söylüyor bize. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي. Diyor ki Allah Teala sahabeden bahsediyor. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ Yavudu ha. Şeytana abd olmaktan, kul olmaktan kurtuldular diyor Allah Teala. Tağut insan ve cin şeytanlar, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtuldular neyle? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Ve enabu ilallah diyor. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a yönelerek. Şeytana kul olmaktan kurtuldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala onlara. Müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Peki ne olmuş? Kişiler tağutun kuluymuşlar. Ama bundan tağutun kulu olmaktan içtinab etmişler. Kendilerini kurtarmışlar. Ne yaptı kurtarmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a yönelmişler. Ve Allah Teala onlar benim bu dilekle diyor, kullarım oldular. Kullarımı müjdele diyor. O noktadan itibaren şeytanın kuluyken şeytana kul olmaktan kurtardılar kendilerini diyor. Kurtuldular ve Allah'a kul oldular oluyor sonuç. Kullarımı müjdele ifadesi kesin olduğuna göre şeytana kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulanlar Allah'a kul olmuşlar. Neyle kul olmuşlar? Allah'a ulaşmayı dilemekle. Öyleyse Allah niçin yaratmış insanları? Allah'a kul olsunlar diye. İşte bu noktada ilk kulluk söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada. Ama Allah'a kul olmak neyi getirir? Ne sağlar size? Allah'a kul olmak size mutluluk sağlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği noktada, yani üçüncü basamakta, o kişi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Çünkü artık o insan ve cin şeytanlara kul değildir. Allah'a kuldur. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinin birinci safhası tamamlandı. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'a kul oldu. Allah'ın buradaki hedefinin mutluluk olduğunu söylemek istediğinde

söylüyoruz ki o birinci kat cennetin sahibi oldu. Sonra Allah-u Teala derhal harekete geçerek ona bir şeyler yaptı. Burada Allah ile Allah'ın kulu olmanın başlangıcı olduğu gibi aynı olay Allah'a dost olmanın da başlangıcıdır. Bakın Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde Allah Teala ne söylüyor? Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. O Allah'ın evliyası, Allah'ın dostları var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Kimmiş bu Allah'ın dostları? Ellezine amenu diyor Allah Teala. Amenu olanlar Allah'ın dostlarıdır. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostlarıdır. Ve onlar amin olanlar takva sahipleridir diyor Allah Teala. Ellezine amenu ve kanu ittekun. Onlar amindurlar ve takva sahibi oldular. Amin oldular ve takva sahibi oldular. Amin oldukları için takva sahipleri. Allah Teala onların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin amin olduğunu, takva sahibi olduğunu ifade ediyor. Kimmiş onlar? Allah'ın dostları. Aynı olay, Allah'ın dostu veya tağutun dostu olmak, Bakara suresinin 256. 257. ayet-i kerimesinde de söyleniyor. Allah Teala Bakara 257'de diyor ki: Allahü veliyyüllezine amenu. Allah amenu olanların dostudur, velisidir. Yuhricuhum minez zulümati ilen nuri. Onları, burada onlardan murat, onların nefslerinin kalplerini zulmetten nura çıkarır. Onları zulmetten nura çıkarması, onların nefslerinin kalbindeki %100 karanlığı azaltması, azalttıkça zulmet insanın kalbindeki, nefsinin kalbindeki afetler, karanlıkları temsil ederler. Ve nefsimizin kalbindeki afetlerin bu dizaynı, karanlık dizaynının yanında Allah'ın nurları var. Onlar da nuru, yani aydınlığı temsil ederler. Onun için Allah Teala Allah amen olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır diyor. Dostluk, velayet müessesesi Allah'ın amin olanların dostu, velisi olduğunu görüyoruz. Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde Allah'a dost olan insanlardan bahsediliyor. Bakara 257'de Allah'ın da o insanlara dost olduğu ifade ediliyor. Allah Teala diyor, Allah amin olanların dostudur. Onları, onların kalplerini, nefslerinin kalbini zulmetten nura çıkarır. O kadar da kalıyor mu? Kalmıyor. Aynı zamanda Allah'ın dostu olmayanların kimler olduğu söyleniyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ. Kafirler var ya diyor Allah Teala, onlar da
tağutun dostlarıdır. Kafirler tağutun dostlarıdır. Öyleyse Allah'ın dostu olanlar müminlerdir. Öyleyse tağuta kul olmaktan, tağutun dostu olmaktan nerede kurtuluyorduk? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada. Ve Allah Teala devam ediyor. O kafirler var ya diyor, onlar tağutun dostlarıdır. Ve tağut tarafından onların kalpleri nurdan zulmete ulaştırılır. Yani tekrar karartılır diyor Allah Teala. Öyleyse bir müessese var sevgili kardeşlerim. Bir dostluk müessesesi, ya tağutla, insan ve cin şeytanlarla veya Allah'la. Orada tağutu, insan ve cin şeytanları koyduğumuz zaman devreye, şeytan ve onun takımı oluyor. İnsan şeytanlar ve cin şeytanlar tağutu oluşturuyor. Kim onlarla dostsa, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemeyenlerin tağutun kulu olduğu açık bir şekilde anlatılıyor. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde demin söyledik. Onlar tağutun dostlarıdır diyor Allah Teala. Ve Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan iştinav ettiler diyor. Ve Allah'a ulaşmayı diledikleri için böyle oldu diyor. Allah'a ulaşmayı dilediler ve aminu oldular. Ve kullarımı müjdele diyor. Onlar Allah'ın kulları oluyor. Allah'a ulaşmayı diledikleri halde, anda, Allah'a yöneldikleri anda şeytanın kulu iken Allah'a kul oluyorlar. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen şeytanın, insan ve cin şeytanların kulu iken Allah'ın kulu oluyor. Ama dilemeden evvelki durumu, kişi küfürde. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi küfürde, tağutun dostu. Ve küfürde olanlar aminu olmayanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sadece Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi bu hakikati net olarak veriyor. Allahu veliyyüllezine aminu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri. Allah'a amin olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Vellezine keferu evliyahümü tagute. Onlar ki kafirlerdir ve tağutun dostudurlar. Öyleyse Allah'ın dostları amin olanlar, onlar müminler. Zaten amin kelimesi mümin kelimesiyle aynı kökten geliyor. İman kelimesiyle aynı kökten geliyor. Ama kafirler tağutun dostları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse bir Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi küfürden mümin standartlarına alıyor. Kişi o noktada, Allah'a ulaşmayı dilediği noktada derhal Allah-u Teala onun üzerinde rahim esmasıyla tecelli ediyor. Kişi dördüncü basamakta gözlerindeki hicab-ı müstüreyi, görme hastalarının üzerindeki engeli alıyor, kışaveti alıyor.
kulaklarındaki vakrayı alıyor, engeli alıyor, işitme hassasının üzerindeki mührü açıyor, kalbindeki ekinneti alıyor, ekinnetle beraber küfür kelimesi de alınıyor kişinin kalbinden. Ekinnet, küfrün de işareti. Allah kişinin kalbinin mührünü açıyor. Kalbindeki küfür kelimesini ekinnetle birlikte alıyor. Bu noktada o kişinin kalbine iman giriyor. Nasıl iman giriyor kişinin kalbine? Ne demek? Kişinin kalbinde küfür kelimesi var. Bütün insanların kalplerinde küfür kelimesi var. O kalbe iman girmedikçe küfür kelimesi o kalpte. Öyleyse kalbe imanın girmesi ne demek? Kişi bir, Allah'a inanıyor. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanıyor. Üç, bunun üzerine 12 defa farz kılındığına inanıyor. Dördüncüsü, Allah-u Teala söz verdiği için kim bana ulaşmayı dilerse, amin olursa, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım dediği için, bu Allah'ın sözü olduğu için, Allah'ın kendisini ona, Allah'a ulaştıracağına kesin olarak inanıyor kişi. İşte bu inançların sahibi olan kişi, Allah-u Teala tarafından bu inançlara sahip olduğu için ödüllendirilen kişidir. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyene kadar, ki Allah'a ulaşmayı dileyenler bu şartların sahipleridir. Bu şartlarla 4 tane temel şart. Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanmak bir, iman açısından. İkincisi, Allah'a insan ruhunun ulaşacağına inanmak. Üçüncüsü, bunun üzerine farz olduğuna inanmak. 12 defa farz. Dördüncüsü, Allah söz verdiğine göre mutlaka ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına, ulaşacağına, ruhunun Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılacağına inanmak. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi kesinleştiriyor bunu. Öyleyse işte böyle bir inancın sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı diledir. Dileyen kişidir. Dilemenin 4 tane temel vasfı var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bu vasıfların sahibi. Sonuç ne oluyor? Sonuç, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi bir yerlere taşıyor. Mümin olmaya taşıyor. Allah-u Teala o kişinin kalbini açıyor. Kalbindeki küfrü, kalbine bu iman girdiği için artık küfür orada kalamaz. Allah-u Teala mutlaka küfrü alacak. Kişinin göğsünden kalbine, göğsünü şerh ederek yararak bir yol açıyor. Ve kişinin kalbindeki küfür kelimesini alıyor. Kalbine kişinin iman giriyor. Bu 4 tane faktör, 4
Arda arda dört inanç, birbirinin üzerine bina edilmiş dört tane inanç, kişi kesin şekilde inanıyor ki mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Bu inancın sahibi olan kişi, bu inancın sahibi olduğu anda mutlaka kalbi açılacaktır. Kalbinde bu inanç var olunca küfür kelimesi orada kalamaz. Onun için mutlaka Allah Teala onun kalbini açacak, küfür kelimesini mutlaka dışarı alacaktır. Kişinin kalbine iman girmiştir. Küfür de mutlaka dışarı çıkmıştır. İman içeri, küfür dışarı. Ama kişinin kalbine bu imanın girdiğine dair bir ispat belgesi olan iman kelimesi yazılmış mıdır? Hayır, yazılmamıştır daha. İman kelimesinin yazılması için kişinin 7 kademe daha yol alması lazım. İşte kişinin kalbine iman yazıldığı gün mutluluğun başlangıç noktasıdır. Birinci cennet o kişinindir. Allah Teala bu noktadan sonra ne yapacaktır? Bu noktadaki olay neydi? Kişinin şeytanın, insan ve cin şeytanların dostuyken Allah'ın dostu olması neydi? Diğer ayetlere göre, saydığımız ayetlere göre, amin olan kişi mümin, amini olmayan kişi kafir diyor. Bakara 256 ve 257. Biri Allah'ın dostu, biri tağutun dostu. Zümer 17 bunları açıklıyor. Öyleyse kişinin küfürden kurtulduğu yer, Allah'a ulaşmayı dilediği noktadır. Bu nokta mutlaka kişiyi birinci cennete alır. Öyleyse Allah-u Teala'ya kul olan bu kişi, birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Mürşidine ulaşacaktır. İkinci kat cennetin sahibi olacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Aslında ulaştıracaktır diyoruz ama o ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ve o zaman kişi daha büyük bir mutluluğun sahibi olacaktır. Şimdi Yunus 62, 63, 64'e bakalım. Ne diyordu Allah Teala? Allah Ela inne evliyallahu la hafin aleyhim ve lahum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, dostları, onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amenudurlar. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Burada amin olanların takva sahibi olduğu kesin. Takva sahibi olanların ise gideceği yerin cennet olduğu kesin. Ve bir sonraki muhtevaya bakıyoruz, 60'larda bakıyoruz. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlara dünyada da mutluluk vardır, ahirette de mutluluk vardır diyor. Öyleyse müjdeler vardır, mutluluk vardır. Zümer 17 ne diyordu? Onlara mutluluklar vardır diyordu. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Çoğul kullanmış. Yani Yunus 64'te söylediği dünya müjdesi ve ahiret müjdesi ve cennet müjdesi beraberce onun için müjdeler diyor Allah-u Teala. Allah'a kul olduğu anda kişinin cennet müjdesi ve dünya müjdesi beraberce veriliyor. Allah'a kul olduğu noktada cennet müjdesini mutlaka alıyor kişi. Dünya müjdesi ise gene gelecek, hemen arkasından gelecek.
Kişi irşat makamına ulaşacak, ikinci kat cennetin sahibi olacak. Nefs tezkiyesi başlayacak, ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacak, Allah'a ulaşacak. Üçüncü kat cennetin sahibi olacak. Dünya saadeti de 14. basamaktan 21. basamağa kadar geçen süre içerisindeki kişinin nefs tezkiyesi sebebiyle devamlı mutluluğu artacak. Sevgili kardeşlerim, şeytan nefsinizin kalbine, kalbindeki afetlere tesir edebilir. Şeytanın hakimiyetinden kurtulmanın bir tek yolu vardır. Nefsinizin kalbindeki afetleri yok etmek. Ne zaman bu yok etmeyi başarabilirseniz ancak o zaman şeytanın hakimiyeti sizin üzerinizden yok olur. Nefsiniz %100 afetlerle doluyken zikir yaptığınız zaman devamlı Allah-u Teala nefsinizin kalbine faziletleri taşır, fazılları. Nefsinizin kalbindeki iman kelimesi mürşidinize ulaştığınız anda, tabi olduğunuz anda kalbinize yazılmıştır. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Ve bu iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Nefsinizin kalbini Allah'ın nurlarıyla doldunacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk dizaynı burada değil mi? Bütün güzellikler bu standartlar içinde. Allah Kur'an-ı Kerim'ine bunların hepsini koymuş. Niçin? Sizlerin mutlu olmanız için. Öyleyse nefsinizin kalbine zikirle Allah'ın rahmeti, fazlı salavatı ulaşır. Fazıllar iman kelimesi tarafından çekilerek kalbinize yerleştirilir. Onların miktarı arttıkça nefsinizin o kadar afeti eksilmiştir. Şeytan sadece afetlere tesir edebileceği için elinde başka koz yok, imkanı yok. Sadece afetlere tesir edebilir. Onları da aldatarak, yasakları şirin göstererek yapar bu işi. Yoksa zor kullanması mümkün değildir. Böyle bir yetkisi yok. Ve nefsinizin kalbindeki afetler zikirle azaldıkça nefsinizin kalbine fazıllar girerek, orada giderek artacağı için Allah'ın emirlerine itaat eden bir kesim ruhunu, nefsinizin kalbinizdeki fazıllar, bu sebeple şeytanın hakimiyet alanı nefsinizin kalbindeki fazıllar arttıkça azalacaktır. Çünkü hakimiyeti tesir etme imkanı sadece afetleridir. Afetler yok. Öyleyse sonuç da yok. O zaman kişi ne olur? Daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmayacaktır. Tamamen nefsi fazıllardan oluşacaktır. %98, %2 de rahmet nurları. %100'üne şeytan tesir edemeyecektir o kişinin kalbinin. O zaman kişi daimi bir mutluluğun içinde yaşayacaktır. Çünkü iç dünyasındaki çatışma, nefsindeki afetler bittiği için bitmiştir. Artık nefsi devreye girmemektedir negatif olarak. Nefsi de Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyor, ruhu da. Nefsi de Allah'ın yasaklarına asla uymak istemiyor, ruhu da. O zaman kişinin iç dünyasında sulh ve sükun oluşmuştur. Nefsiyle ruh arasındaki kavga sona ermiştir. Sonra dış dünyasında mutluluk oluşmuştur. Başka insanlara karşı kişi bir öfke, kin, nefret duyamaz. Onları sadece sever.
her birine ayrı ayrı bir sevgisi söz konusudur. Ve böyle bir dizaynda, sevginin hakim olduğu bir ortamda, nefretin bittiği yerde başkalarıyla anlaşmazlıklar da biter. Dış dünyasında kişi bir sulh ve sükun ortamında yaşamaya başlar. Ya Allah ile olan ilişkileri, Allah ile olan ilişkileri de en güzel statüyü gösterir. Hem emirler cephesinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, hem yasaklar cephesinde hiçbir yasağa riayet etmemezlik etmez. Allah neyi yasak etmişse asla onu işlemez kişi. Emirler cephesinde de mutludur. Emirlere itaat ettiği için Allah Teala devamlı ona huzur verir. Yasaklar cephesinde de mutludur. Allah ona devamlı huzur verdiği için ruhuna, nefsine mutluluk verdiği için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluklar sizin için. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i insanların ve cinlerin mutlu olması için indirmiş. Şeytanların mutlu olması zaten hiçbir şekilde mümkün değil. Onlar o standardın varlıkları. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed teyzebillah minneşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin arrahmanir rahim maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz 12 İhsan 7 nimet. Allah Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Bir de bir kısmı da ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı, diyor Allah-u Teala. Hayırlarda yapılan yarışlarda en üst noktada olan birkaç grup. Onlar sabikunel evveliğin, evvelki sabikunlar, musabıklar, müsabaka, yarış şimdiki tabirle, o yarışlarda önde olanlar. Sonraki sabikunda sizler olacaksınız sevgili kardeşlerim. Bu devirde, hidayet devrinde yaşayıp da Mehdi Aleyhisselam'a tabi olanlar, onlardan daimi zikre ulaşan çok kişi olacak. Onlar sabikunel ahirindir. Onlar sabikunel ebeliğin sahabe, yani ensar ve muhacirin ve bir de onlara tabi olanlar. Bu tabi olanları da tabi olanlar, tebe-i tabi'in, onlar da sabikunel evvelinin içinde. Ondan sonrası için bir şey söylenmiyor. Sevgili kardeşlerim, kişi Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçek anlamda bir dini hayatın sahibi olabilir. Yoksa Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın Allah'ın gözünde bir kıymeti yoktur. Cehennemden kurtulması da mümkün değildir. Amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır, küfürdedir, şirktedir. Gideceği yer cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden gafildir. Talayettedir. Amelleri boşa gitmiştir.
fısktadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde sahabeye tabi olanların ihsanla tabi olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'imizde ihsanla tabi olmak diye bir müessese var. İşte 7 tane nimet sadece ihsanla tabi olanlar için geçerlidir. İhsanla tabi olanlar kimlerdir? Daha evvel 12 tane ihsanı almış olanlardır. Önce olay Allah'a ulaşmayı dinlemekle başlar. Kişi önce Allah'a ulaşmayı diler. Bu ihsanların başlaması için yeterli sebeptir. Öyleyse muhtevanın başından başlamamız lazım. 12 tane ihsanı beraberce görelim. Allah-u Teala'nın dizaynında 28 tane basamak var Kur'an-ı Kerim. 4 tane 7 basamaktan oluşur. Biz size 14. basamağa kadar olan bölümü anlatacağız ve konumuz orada tamamlanacak. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiiyet, ihsanla tabiiyet ve her ikisinde neticeleri. Bu neticeler 12 tane ihsanla 7 tane nimeti ifade ediyor. Anlıyoruz ki tabiiyet ihsanla tabiiyettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevayı tam olarak yerlerine oturtmamız lazım. Birinci basamak, bütün insanlar birinci basamağı yaşarlar. Birinci basamak olayların yaşanmasıdır. Herkes kendi hayatını yaşayacaktır. Herkes için geçerlidir. İkinci basamak, bu olayları yaşayanların tavırlarını ortaya koymalarıdır. Allah-u Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'inde, biz sizi yılda bir iki defa her yıl musibetlerle imtihan ederiz diyor. Bu musibetlere karşı nasıl davranacağınızı size göstermek üzere. Ne olduğunuzu sizin gözünüzün önüne sermek üzere. Herkes tavrını ortaya koyar musibetlere karşı. Nasıl davranıyor? İşte bu insanlar arasında, bu tavırlarını ortaya koyan insanlar arasında, ikinci basamakta tavırlar ortaya koyulur. 3 çeşit insan vardır. Allah'a ulaşmayı dileyecek olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyecek olanlar, 2. Allah'a ulaşmayı dilememekten başka, başka insanları da Allah'ın yolundan saptırmaya çalışanlar. Üç grup insan yaşıyor. Bu üç grup insana da tebliğ mutlaka yapılır. Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemek mecburiyetindesin. Allah'a ulaşmayı dile, yoksa gideceğin yer cehennemdir,
şirkte kalırsın vesaire vesaire diye bir tebliğ, Allah'a ulaşmayı dileme tebliği mutlaka herkese yapılır. Bu tebliğe muhatap olmayan kimse yoktur. Bütün Resuller ve bütün nezirler insanlara bunu söylemekle vazifelidirler. Biz de onlardan biriyiz. Ve diyoruz ki Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin, yoksa şu ayetler gereğince durumunuz kötüdür. Gideceğiniz yer cehennemdir, amelleriniz boşa gider, küfürdesiniz, dalalettesiniz, şeytanın kulusunuz, şeytanın dostusunuz vesaire. İşte sevgili kardeşlerim, bu tebliğ yapılanlardan bir tebliği duyar duymaz ona evet diyenler var. İki, bu tebliği duyduğu zaman kayıtsız kalanlar var. Karşı koymadan ama kabul de etmeyen insanlar. Karşı koymuyorlar fakat kabul de etmiyorlar. Bir de üçüncü grup var. Hem karşı koyuyor, kabul etmiyor, hem de başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten saptırmaya uğraşıyor. İşte üç grup insanda Allah-u Teala'nın uyguladığı statü birbirinden farklı. Birinci gruptaki insanlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Kendilerine tebligat yapılınca. Onları devre dışı bırakıyoruz, konumuzla alakalı değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden Allah'a ulaşmayı sadece dilemeyenler var. O dilemeyenler bir de dilemediği gibi kavga edenler var. Bir de bunun da ötesinde kavga ettikten başka tebligatçıya fena halde hırslandıktan başka onunla kavga ettikten başka başka insanlara da hayır, insan ruhunun Allah'a hayattayken ulaşması diye bir şey yoktur diye hidayetten men edenler var. İşte sevgili kardeşlerim, hal böyle olduğu zaman Allah'ın uyguladığı statü birbirinden farklı oluyor. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah'a ulaşma dileği ona tebliğ edilmişse, bak benim aziz kardeşim, mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemek zorundasın. Eğer dilemezsen, bu dünya hayatında böyle bir talebin olmasa, işte iki defa saydığımız, bir kısmını saydığımız üstelik de, çünkü 12 tane kavram var orada. Böyle böyle olursun. Küfürde kalırsın. Şeytanın dostu olarak kalırsın. Şeytanın kulu olarak kalırsın. Dalalette kalırsın. Aman ne olur. Bir Allah'a ulaşmayı dile, bunların hepsi yok olacak. Buna rağmen kişi karşı çıkmıyor. Ben söylediklerine inanmıyorum demiyor. Onunla çata çat kavga da etmiyor. Ama daveti de kabul etmiyor. Allah-u Teala böyle olanlar için diyor ki, biz onların uzuvlarına engelleriz. Uzuvlarına engeller koyarız. Affedersiniz, tam tersi oldu. Karşı çıkmayan için Allah Teala'nın söylediği şey, biz onların hassalarına engeller koyarız. Herkeste bir görme hassası var, basar. Basara, görme hassasına engel koyarız diyor Allah Teala. Mühürleriz diyor basar hassasını, görme hassasını mühürleriz diyor. İşitme hassasını da mühürleriz diyor Allah-u Teala.
Sonra o kişinin kalbindeki idrak hassasını da mühürleriz diyor. Görme hassası, semi hassası, affedersiniz basar hassası, işitme hassası, semi hassası ve kişinin idrak eden kalbi, idrak hassası mühürleniyor. Burada üç tane engel söz konusu. Bir başka grubu böyle olanlardan bahsediyor Allah Teala. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki

o hevalarını kendilerine ilah edinenleri, yani nefslerinin, hevalarının emrinde olanları görüyor musun diyor Allah Teala Habibim. Allah onları, onların ilimleri üzerine, ilim sahibi olmalarına rağmen onları dalalete bırakır diyor. Ve onların görme hastaları, işitme hastaları, evvela görme hastasından başlayalım. Görme hastalarını ifade eden, onların Gışavet isimli görme hastasını mühürleriz diyor. Onların Sem'i isimli işitme hastasını mühürleriz diyor Allah Teala. Ve onların kalplerindeki idrak hastasını, kalplerini, yani kalplerindeki idrak hastasını mühürleriz diyor. Üç hastadan bahsediyor. İşte bunun ötesi mevcut. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ama kavga ediyorlar. İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor: Habibim, sen Kur'an'ı Allah'ın tekliğini zikrederek onlara okuduğun zaman, okuyarak anlattığın zaman, Allah'a ulaşmaya inanmayanlarla yevmil ahir, Allah'a ulaşmayı dileme günü, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerle senin arana bir onların gözlerinin üzerine gışavet adlı bir perde çekeriz diyor Allah Teala. Onların gözlerinin üzerine hicab-ı mesture adlı bir gizli perde çekeriz diyor. İnsanlar o perdeyi göremezler ama onların gözlerine perdeleriz diyor. Onların kulaklarına niçin yaparız diyor bunu? Seni irşat makamı olarak görmelerini artık biz engelleriz diyor, kabul etmedikleri için. Sonra diyor onların kulaklarına, yani işitme uzuvlarına, Vakra isimli engel koyarız. Onları işitmekten, kulaklarını işitmekten men ederiz. Onların kalplerine idrak etmeyi engelleyen ekinnet koyarız diyor Allah Teala. Öyleyse neden? Onlar diyor, çünkü sen onlara Allah'ın taleplerini anlattığın zaman onların diyor Allah Teala sana karşı koymaları söz konusu olur. Onlar nefretle arkalarını dönüp uzaklaşırlar diyor. Görmelerini engellemek için gözlerinin üzerine hicab-ı mestere koyarız. İşitmelerini engellemek için kulaklarına vakra koyarız. İdrak etmelerini engellemek için kalplerine ekinnet koyarız. Ve onlar nefretle arkalarını dönerler, giderler diyor. Kavga var. Kişi karşı çıkıyor. İşte
Allah Teala'nın koyduğu engellerden ilk altısı burada yer alıyor. Allah Teala bu noktadan sonra bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse görme hassasının üzerindeki kışaveti, işitme hassasının üzerindeki mührü, idrak hassası üzerindeki mührü alıyor. 3. Gözlerindeki yani görme uzvunun üzerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. 4. Kulaklarındaki vakrayı alıyor. 5. Kalplerindeki ekinneti alıyor. 6. Ve idraki önleyen bu müessese yerine idraki sağlayan yeni bir sistem koyuyor. Onun adı ihbat. Ekinneti alıp ihbatı koyuyor Allah Teala. Böylece 7 tane ihsan oluşuyor kişide. Burada bırakıyor mu? Hayır, bırakmıyor. Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. 8. Kalbini Allah'a çeviriyor. Kalbine ulaşarak kalbini Allah'a çeviriyor. Kalbine ulaşması 8. ihsanı Allah Teala'nın kalbin nur kapısının veya kalbin Allah'a çevrilmesi 9. nimet. Allah Teala birincisini kalbin Allah'ın kalbe ulaşmasını müminin süresinde anlatıyor. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun kalbine, ben onun kalbine ulaşırım diyor Allah Teala. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah onların kalplerini Allah'a döndürür diyor. Ve Allah Teala kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 9. ihsanı Allah Teala'nın. Sonra ne yapıyor Allah Teala? En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-İslami." Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, kendisine ona ulaştırmayı dilerse, onun göğsünü şerh eder diyor, yarar diyor. Göğsünü şerh eder, göğsünden kalbine bir nur yolu açar diyor Allah Teala. Göğsünü şerh eder ve göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ne yapıyor? Kişinin göğsünü yarıyor. O kişi zikir yapıyor. Allah'a ulaşmayı dinliyor. Ve göğse gelen nurlar o yolu takip ederek kalbe ulaşıyorlar.
İşte 10. basamakta kişi zikir yapıyor. Allah'ın katından gelen nurlar o kişinin göğsüne geliyor. Göğüsteki yarıktan geçerek kalbe ulaşıyor. Kalbe ulaştıkları zaman kalbin içine yalnız rahmet nurları girebiliyor.

Diyor ki Zümer suresinde Zümer suresi 22. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle Allah'ın zikriyle kalbine nur gönderdiğimiz kişiyle gene zikir sebebiyle kalbi kararan kişi hiç aynı olur mu diyor. Bir grup var, bir grup insan, onların kalbine Allah Teala nur gönderiyor. İşte bu nurlar değil de nur göndermesi Allah Teala'nın o kişinin kalbinde nur birikimi sağlıyor. Ve böylece kişi on birinci basamakta kalbine nur giren birisi oluyor. Bu nur ne zaman %2'ye ulaşırsa rahmet nuru, o zaman o kişi huşuya ulaşıyor. Hadis suresi 16. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle haktan inen şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. Burada %2'lik bir rahmet birikimi söz konusu oluyor. Bu kalpte ulaşan ilk huşu. Sevgili kardeşlerim, böyle olan, huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılıyor ve Allah'ın emrettiği şeyi yapıyor. Mürşidini Allah'tan soruyor. Mürşid Allah'tan sorulur ve sorulması farzdır. İşte Allah Teala açık bir şekilde bu farzı anlatıyor bizlere.

Diyor ki Allah Teala vestainu bis sabr ve salat innaha lekebiretun illa alel haşiin. Sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan istianeyi, mürşidinizi sormayı gerçekleştirin diyor Allah Teala. İsteyin diyor, istihaneyi mürşidinizin kimliğini sorun diyor Allah'tan. Kim olduğunu sorun diyor. Ama bu büyük bir iştir, zor bir iştir. Kime? Huşu sahibi olmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkese, herkes için zor bir iştir diyor. İlla alel haşiin, ama huşu sahipleri üzerine böyle bir husus yoktur. Onlar için zor değildir diyor. Ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Onlar kesin surette, muhakkak surette Rablerine mülaki olacaklarına, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıracaklarına, mülaki kılacaklarına kesin şekilde yakin hasıl ederek inananlardır diyor. Sonra da ölümden sonra ruhlarının tekrar Allah'a oradan gelip tekrar Allah'a döneceğine kesin şekilde inananlardır diyor. Böylece mürşidin Allah'tan sorulması bir temel faktör olarak çıkıyor karşımıza.

Mürşide ulaşmak da Allah-u Teala'nın bir nimeti. 13. basamakta kişi huşu sahibi oluyor ve Allah'tan mürşidini soruyor. 12. basamakta huşu sahibi oluyor. 13. basamakta mürşidini soruyor. Ve kişi gidiyor mürşidine ulaşıyor. 14. basamak. Tabiyetini gerçekleştiriyor. Gördük ki istihane istemek farz. Peki mürşide tabiyet farz mı? Evet, farz. Maide suresi 35. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesînete. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. İkinci takvanın sahibi olun. Ve kim sizi Allah'a münaki kılacaksa, Allah'a ruhunuzu ulaştırmanıza vesile olacaksa, o vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin buyuruyor Allah Teala. İşte vesileye ulaşmak, taviyeti gerçekleştirmek Allah Teala'nın 12. ihsanı olarak çıkıyor karşımıza. 14. basamakta 12. ihsana muhatap oluyor. Bu noktaya kadar kişi mürşidine ulaştığı noktaya kadar Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan almıştır. Nasıl sahabeye tabiin ihsanla tabi olmuşsa işte onlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bu 12 tane ihsanı alarak mürşitlerine tabi olmuşlar. On iki ihsan ve tabiiyet. Bu tabiiyet, yani Allah'tan kişi hacet namazını kılmışsa, Allah ona mürşidini göstermişse, o mürşide Allah Teala söylüyor hacet namazıyla isteyin diyor, gördük bir evvelki ayet-i kerimeyi ve bunun farz olduğunu görüyoruz. Allah'tan hacet namazıyla istenmesi lazım geldiğini söylüyor Allah Teala. Kişi hacet namazını kılıyor, mürşidine ulaşıyor. 12 tane ihsanla ulaşıyor, tabiyetini gerçekleştiriyor. El yapıyor ve 7 tane de nimet alıyor bu kişi Allah Teala'dan. Birinci nimet, devrin imamının ruhu o kişinin üzerine gelip yerleşiyor. İkinci nimet, o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Üçüncü nimet, o kişinin kalbine iman yazılıyor. Dördüncü nimet, o kişinin o güne kadar aldığı dereceler 1'e 10 iken o gün bu 1'e 100'e çıkıyor. Tabiyet anından itibaren 1'e 100'e çıkıyor. Ta ki o kişinin ruhu Allah'a ulaşmak üzere birinci gök katına yükselsin. Hep 1'e 100. İkinci gök katına ulaştığı zaman bu 1'e 200 oluyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 1'e 700'e kadar yükseliyor. Her katta 1'e 100 daha ilave ediliyor. Allah Teala Bakara Suresi'nin 261. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Biz diyor o kişilere
bir başağında 100 tane olan 7 başaklı bir nebat kadar ihsanda bulunuruz. Kim infak ederse diyor Allah için, kim evvela kim sıratımızda kim üzerindeyse, hidayet yolundaysa, Allah'a ulaşmayı dilemek üzere yola çıkmışsa ve kim Allah'ın kendisine verdiği nimetten infak ediyorsa, işte onlar diyor, ruhları sıratımızda kimi olan, üzerinde olanlar ve infak edenler için bu söylediğimiz diyor. Kimin ruhu sıratımızda kimi üzerindedir? Tabiyeti gerçekleştirebilen kişinin ruhu vücudundan ayrılıp sıratımızda kimin üzerine çıkar. Şimdi bunları anlatacağız. Bu olayın ötesinde bir de Allah Teala o kişiye, o kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Günahlarını sevaba çevirdiği bu kişinin nefs tezkiyesine başlaması söz konusu. Nefs tezkiyesi yoluyla nefsindeki afetlerin azalması söz konusu. Bu afetler azaldıkça kişinin iradesi güçleniyor. Kişinin fizik vücudu afetlere karşı güçleniyor. İradesi afetlere karşı güçleniyor. Ruhu da Allah'a doğru yola çıkıyor. İşte bunları sırasıyla görelim. Mümin Suresi 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından dilediğinin üzerine Allah'ın katından ruh gönderir diyor. Allah'ın katından gelen ruh, devrin imamının ruhudur. Devrin imamının ruhu bizim ruhumuzun üzerine ulaşıyor ve diyor ki, senin yevmüt talakın, Allah'a mülaki olma günün geldi. Bu bir emirdir. Yani vücudu terk edip sen Rabbine geri döneceksin. Bütün ruhlar ya o kişi öldükten sonra ya da o kişi hayattayken mutlaka Allah'a geri döneceklerdir. Bu hayattayken ruhun Allah'a ulaşması, yani kişinin hidayete ermesi. Öyleyse böyle bir olayda bu kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkıyor. Bu emir üzerine. Yevmit talakının gelmesini emreden, geldiğini kendisine söyleyerek vücudu terk etmesini emreden kimin ruhu? Devrin imamının ruhu. O kişinin üzerine geliyor ve emri söylüyor. Peki sonra? Sonra ruh vücudu terk ediyor. İki olay, devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi ve ruhun vücudu terk ederek Allah'a doğru yola çıkması. Allah Teala bunu Sebe suresinin 39. ayet kelimesinde anlatıyor. Zalike yevmül hakkı femen şa ittaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Tabi olduğumuz zaman ve ruhumuzun vücudumuzdan ayrıldığı gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder ve onun ruhu bu yol üzerinden Allah'a ulaşarak Allah'ın zatında yok olur, ifna olur diyor Allah Teala. Allah'ın zatında yok olur, ifna olur diyor. Allah'a ulaşır ve Allah'ın, Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor. İşte Ali İmran Suresi 14. ayet-i kerime, Vallahu indehu hüsnül meab.
yemin olsun ki Allah'ın katındaki, Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır diyor. Yemin olsun ki Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. Ruhlar oraya ulaşıp Allah'a ulaşırlar. Öyleyse devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesi ve ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması iki oldu. Böyle bir durumda ne olur? Günahlarımızın sevaba çevrilmesi ve Allah'ın bize verdiği derecelerin 1'e 10'dan 1'e 700'e kadar arttırılması. 1'e 700'e kadar arttırılmasının ayet-i kerimesini söyledik. Bakara 261. Şimdi günahların sevaba çevrilmesini söyleyelim. Allah Teala diyor ki bu konuda onlar ki diyor Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilerler. Bu 72. ayetten bir evvelki ayette Allah Teala cehenneme gidenlerden bahsediyor. Ama diyor kim mümin olursa, burada imanı artan bir mümin olmak söz konusu. Neden? Çünkü bu noktada kişinin kalbine Allah Teala imanı yazıyor. Kalbe iman yazılması da bu noktadaki olaylardan biri. Allah Teala kalbe iman yazılmasını Mücadele 22'de anlatıyor. Devrin imamının ruhunun başının üzerine gelmesinde onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor ve kalplerin içine iman yazılır diyor Mücadele 22. Ve Allah Teala böyle olan kişilerden bahsediyor. Kim diyor eğer nefs tezkiyesine başlarsa, amel-i salihat yaparsa ve böylece mümin olursa, burada imanı artan bir mümin olmak söz konusu. Allah diyor onların günahlarını sevaba çevirir. Furkan suresinin 72. ayet-i kerimesi. Kişinin günahları sevaba çevriliyor. İşte sevgili kardeşlerim, ard arda ayetlerle görüyoruz kişinin durumunu. Bu kişi imanı artan bir mümin olur. Çünkü kim mürşidine ulaşır da tabi olursa o mümin olur diyor Allah Teala. İmanı artan bir mümin olmak söz konusu. Onların imanlarını arttırırız diyor Allah Teala bir başka ayet-i kerimesinde. İşte o kişinin kalbinin içine iman yazılınca Mücadele 22'ye göre o kişinin kalbindeki iman bir yazıyla da Allah'ın bu kişinin kalbinde iman var anlamına kalbine iman kelimesini yazması söz konusu. Bu imanı arttıran bir müessese tabiatıyla. Böyle bir durumda o kişinin fizik vücudu afetlere karşı elbette güçleniyor. Neden? Çünkü kişi zikrediyor. Zikrettikçe afetler devamlı azalıyor.
Fizik vücudun gücü aynı güç ama afetlere karşı mücadele kabiliyeti artıyor. Gücü artmıyor ama diğer tarafın gücü azalıyor. Afetler azaldığı ve yerine faziletler geldiği için iki kat azalıyor. Hem afetler azaldığı kadar güçsüz, hem de afetlerin yerini fazilet aldığı için, fazlalar aldığı için aynı miktarda bir defa daha güçlü. İki kat artıyor her seferinde, her %7 nur birikiminde. Fizik vücudun afetlere karşı gücü artıyor. Aynı zamanda nefsin de afetlere karşı gücü artıyor. Aynı zamanda iradenin de afetlere karşı olan gücü artıyor. Böylece bu noktada 7 tane de nimet almak söz konusu. İşte mürşidimize ulaşıp tabiyetimizi gerçekleştirdiğimiz zaman bir defa Allah'a ulaşmayı dileyen herkes ihsanla tabi olmuştur. Gördük ki sahabeye tabi olan tabi'in de ihsanla tabi olmuşlar. Aynı standartlarda tabiyet bugün de devam ediyor. Kim tabiyetini gerçekleştirebilirse, gerçekleştiren o kişi 12 tane ihsan üzerine saydığımız 7 tane de nimet alır. Ve 12 ihsan ve 7 nimet konusu da bu 7 tane nimetin tamamlanmasıyla burada inşallah sona erer. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. 12 ihsan, 7 nimet konusu inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

Al-Fatiha ve as-salavat. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir yarenlik sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Sizden başka hiçbir talebi yok. Bütün verdiği emirler sizin açınızdan, sizin üzerinize yüklenmiş vazifeler, ağırlığı altında ezildiğiniz vazifeler gibi görünür. Oysa ki hiç öyle değil sevgili kardeşlerim. Sizi o kadar çok seviyor ki her yaptığınız ibadetle derecat kazanmanızı ister. Sizi o kadar çok seviyor ki mutlaka cennetini almak ister. Kesin mi? Kesin. Nereden biliyoruz? Sadece bir tek dileğinizle, yani Allah'a ulaşmayı dilemeniz halinde Allah Teala sizi, hepinizi mutlaka cennetine almaya hazır. Yapmanız lazım gelen şey sadece bir dilekte bulunmak Allah Teala'dan. Talep, Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Sadece dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer Allah Teala sizden çok şeyler isteseydi, bu istediği çok şeyleri sizi zora sokacağı için siz yerine getirmek istemezdiniz. Allah'ı tanımayanlar için bu dünya hayatı vazgeçilmezlerle doludur. Allah Teala onlardan vazgeçin demiyor. Bu öyle bir müessese ki sevgili kardeşlerim, siz Allah yolunda ilerledikçe size engel olan şeyleri birer birer elimine edeceksiniz. Yok edeceksiniz. Devre dışı bırakacaksınız. Siz böyle yapacaksınız. Şimdi gelin beraberce düşünelim. Allah Teala sizi seviyor mu? Biz diyoruz ki kesin. %100 Allah Teala sizi seviyor. Hepinizi cennetine ulaştırmak istiyor. Hepinizi. Şimdi aranızdan, yani benim gibi bir günahkarı da mı diyenler olacaktır. Evet, şu dünyadaki en ağır suçları işleyen siz iseniz, size sesleniyorum. Sizi de mutlaka kurtarmak ister. İyi ama benim günahlarım o kadar ağır ki beni kimse kurtaramaz. Böyle söylüyorsanız çok yanılıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Ümitsiz olmak için sebeplerin hepsini ortadan kaldırmanız için Allah'ın fermanı şöyle: en büyük günahları işleyen kullarım bile benim affımdan ümitlerini kesmesinler. Hı? Ne demiş? En büyük günahları işleyenler bile benim affımdan ümitlerini kesmesinler diyor. Peki
Garanti ediyor mu? Evet, garanti ediyor. Sizler sadece yolunu bilmediğiniz için cehenneme gitmek durumundasınız. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki insanların çok büyük bir kısmı Kur'an cehaleti sebebiyle Kur'an'ındaki kurtuluş ünitelerini bilmedikleri cihetle cehenneme gidecekler. Ne yazık ki din alimleri de bu konuda bir ilmin sahibi değiller. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki şöyle diyor: bir tek dilekle hepinizi cennetime almaya hazırım. Yani çok ağır bir şey mi istiyor Allah Teala? Şimdi size soruyorum, cennete girmek istiyor musunuz? Hepiniz tehalükle diyecek ki elbette. Kim istemez ki? Güzel. O zaman cennete gireceğinizi Allah Teala garanti ediyor. Şimdi diyeceksiniz ki iyi de sen biraz evvel demedin mi insanların çoğu, çok büyük bir kısmı cehenneme gidecek? Evet, doğru. İnsanların çok büyük bir kısmı cehenneme gidecek. İşte sevgili kardeşlerim, üzerinde durmanızı istediğim nokta burası. Buna rağmen Allah Teala inanılmayacak kadar kolay bir sebeple sizleri cennetine alacağına dair söz vermesine rağmen İblisin tesiri altında kalan insanlar, Allah'ın sizden istediği o şeyi size ulaştırmamamız için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır. Sadece bir tek dilek. Cennete girmeyi diliyor musunuz demekten muradım oydu. Diliyorsunuz muhakkak hepiniz. Ama dilek o değil. Yani ben Allah-u Teala'dan cennete girmeyi dilersem Allah beni cennetine alır mı diye düşünüyorsunuz. Hayır, giremezsiniz. Ben cennete girmek istiyorum, talebim ne? Ben cennete giremem, hiç kimse giremez. Siz de giremezsiniz. Ama siz cennete girmek istiyorsanız başka bir dilekle, bir tek dilekle, sadece bir tek dilekle mutlaka Allah'ın cennetine girebilirsiniz. İyi mi? İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, olay bu kadar basit, bu kadar sade ve bu kadar çarpıcı. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir dilekten bahsediyor. Üç kelime. Allah'a ulaşmayı dilemek. Yani ruhunuzu bu hayatı yaşarken, sağ iken Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer dilemişseniz olayınız tamamlanmıştır. Mutlaka Allah'ın cennetine gireceksiniz. Yani şimdi biliyoruz, öğrendiğiniz din eğitimi kulak kabartarak öğrenmiş de olsanız, en derinlerini öğrenmiş de olsanız bunu söylemiyor. Evet, İblisin bir korkunç tuzağıyla karşı karşıyayız. Kur'an indirildiğinden bu tarafa Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Kur'an'ın bir harfi bile değiştirilememiş. 14 asır evvelki Kur'an-ı Kerim neyse kelime kelime ve sayfa tutarak aynı. Aynı sayfalarda aynı ayetler var. Ne sayfa düzeni değişmiş, ne sayfanın adedi değişmiş, ne ayetler değişmiş, ne de ayetlerdeki harflerden herhangi birisi. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey çok basit ve kolay sevgili kardeşlerim.
bahsettiğim şey sadece bir tek dilek, Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dileyeceksiniz. Şimdi burada konuyu ikiye ayırıyoruz. Bir, sizin yapmanız lazım gelen şeyler. İki, Allah'ın yapması lazım gelen şeyler. Allah kendisine bu konuda vazifeler vermiş. Evvela şunu unutmayalım. Allah-u Teala söz verdiği zaman sözünü mutlaka tutar. Diyor ki, Allah'ın sözünde hilaf olmaz. Allah'ın sözünde hulf yoktur. Öyleyse söz vermiş ve ikiye ayırmış. Sizin göreviniz sadece bir dileksiz, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hep kalbinize bakar. Çünkü gerçekten dilerseniz, bunu gerçek anlamda dilediğiniz anda kalbinizde o konudaki dileğiniz, onu dilediğiniz derhal görünür. Allah Teala onu görür dileği. Yetmez, sesini işitir. Dilek varsa Allah Teala onu kalbinizdeki sesi, dileği işitir. Dileği görür, işitir ve kalbinizde böyle bir talebin olduğunu görmenin, işitmenin ötesinde bir de bilir. İşitir, bilir ve görür. Allah'ın istediği bu kadar sevgili kardeşlerim. Sadece bu kadar, evet. Siz bir şey yapmayacaksınız. Yani kendinizi şu veya bu istikamette ibadetler için, şunun için, bunun için falan hiç zorlamayacaksınız. Hiçbir zaman böyle bir sıkıntınız olmayacak. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Diyeceksiniz ki şimdi evet ama sen biraz evvel size düşen görevler var, Allah'ın kendisine verdiği görevler var demedin mi? Dedim tabii. Size düşen görevler var ama bunları siz yapmayacaksınız. Allah size yaptıracak. Namaz kılmak mı? Allah size sevdirecek. Siz namaz kılmayı sevmeyeceksiniz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah'ın ilahi iradesi sizin cüz'i iradenizi kontrolü altına alacak ve sizin vekiliniz olacak. Siz Allah'ı vekil tayin etmiş olacaksınız. Allah sizin vekiliniz olacak. Siz de Allah'ın müvekkili olacaksınız. Allah'ı kendisine vekil eden kişi olacaksınız. Gördünüz mü ne kadar basitleşti iş? Öyleyse otomatik bir kanun yürürlükte. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda kalbi dilemek asıldır. Kalbinde Allah Teala onu işitir, bilir ve görür aynı anda. Aynı anda Allah'a ulaşmayı dileyen kişi aynı anda Allah'a tevekkül etmiştir. Allah'ı vekil tayin etmiştir. Bir şey söylemesi gerekmiyor. Ya Rabbi ben seni vekil tayin ettim demesi gerekmiyor. Sadece bir tek şeyi söylemesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilediğini. Nasıl söylerse söylesin. Söylenen kelimeler de önemli değil. Sadece kişinin Allah'a ruhunu ölmeden önce ulaştırmayı dilemesi asıl. Hangi kelimeleri kullanırsa kullansın. Eğer söylediği söz ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek ise dilediği anda o kişiyi sahneden çekip çıkarmak söz konusu. Artık Allah var sadece. Allah o kişiyi şekle sokacak.
Birkaç dakika içerisinde bu kişi cennete ehil olur sevgili kardeşlerim. Eğer bizi ilk defa duyuyorsanız kulaklarınıza inanamıyorsunuz tabii. Ama her söylediğimiz Kur'an ayetiyle sabittir. Öyleyse bir defa daha söyleyelim. O kulaklarınıza inanamadığınız şeyi bir defa daha söyleyelim. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sizin cephenizde olan konu bu kadar. Geri kalanını Allah yapacak, sizi O kendisine ulaştıracak. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerimesi ve Allah Teala buyuruyor. Şura 13. Allahü yeştevi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Kimleri? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Evvela seçim müessesesine hiç endişeyle bakmanız gerekmiyor. Eğer siz başka insanları yoldan çıkarmak konusunda, Allah'a ulaşmaktan men etmek konusunda bir gayretin sahibi değilseniz, seçildiniz. Yani insanların %90'dan fazlası mutlaka seçilirler. Sadece Allah'a ulaşmayı kendileri dilemediği gibi, ilimlerinin kibiri içerisinde, gururu içerisinde, başka insanları da Allah'ın yolundan saptırmaya çalışanlar, onlar Allah-u Teala tarafından daha başlangıçta saf dişidirler, onlar seçilmezler. Seçilmeyen kişinin arkasında ne var? Allah'a ulaşmayı kendisinin dilememesi değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu kişinin bunu yaptığı gibi, Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olmak gibi bir hedefi var ise Allah-u Teala bu insanları seçmez. Onlar seçilmezler. Beni dinleyenler arasında böyle birileri varsa onlar için de, ki bunlar alim geçinen insanlar muhakkak, Kur'an-ı Kerim'i okumuşlar, hatta tefsirler yazmışlar, mealler yazmışlar ve de hakikatleri araştırmak yerine pek aldırmamışlar. Eski meal yazanlardan kopya çekmişler birçok şeyi ve düşünmek gereğini de duymamışlar. Aradaki mantıksız gibi olması lazım gelen şeyleri hiç fark etmemiş görünüyorlar. Ne demek istiyoruz? 12 tane ayet-i kerimede, 12 ayet-i kerime, Allah Teala Allah'a ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dilememizi istiyor. Bir ve Allah'a ulaşmamızı istiyor. 2. 12 ayet Allah'a ulaşmayı dilememizi ve Allah'a ulaşmamızı emrediyor. Ve sanki bu ayetler Kur'an-ı Kerim'de yokmuş gibi diyorlar ki ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmak mı? Ya kardeşim sen böyle söylüyorsun ama insanın ruhu vücudundan ayrıldığı anda insan ölür. Diyoruz ki hangi akıllı size bunu söyledi? Acaba bize bu konuda şu 606 sayfalık Kur'an-ı Kerim'de 6200 küsur ayete sahip olan Kur'an-ı Kerim'de bir tek ayet gösterebilir mi?
ruh vücuttan ayrılıyor diye bir insanın öleceğine dair bir tek ayet. Ama bakıyoruz adamlar Kur'an tefsirlerine, Kur'an meallerine bunu yazmışlar. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür diyor. Ama ispatı yok. Şimdi şöyle bir saçmalığı bir alimin düşünebilmesine ben şahsen ihtimal veremiyorum. Kur'an-ı Kerim der ki, kim intihar ederse onun gideceği yer cehennemdir. İslam da Allah-u Teala intihar müessesesini bir kimsenin bilerek isteyerek kendi hayatına son vermesini kesinlikle yasaklamış. Kim diyor, hangi şartlar içinde olursa olsun, cennetin 7. katına gidecek olan birisi olsa, eğer o kişi intihar etmişse, o kişinin gideceği yer kesinlikle cehennemdir diyor Allah-u Teala. Hangi şartlar içinde olursa olsun, intihar kişiyi mutlaka cehenneme götürür. Şimdi şartlar böyleyse, sevgili kardeşlerim, o zaman ne kalıyor geriye yani? Allah-u Teala 12 defa farz kılıyor Allah'a ulaşmayı dilememizi ve ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı 12 defa farz kılıyor ve bu insanlar diyorlar ki insan ruhu vücudundan ayrılırsa o kişi ölür. Yani Allah-u Teala bu 12 ayet-i kerimesinde intihar emri mi veriyor? 12 tane farzdan bahsediyoruz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de tam 12 defa intihar emri mi veriyor insanlara? Kim böyle bir saçmalığa imzasını atar? Bu kadarcık düşünemeyen sevgili alimlerimize incelemedikleri için konuyu biz bir boş kağıt olarak bakıyoruz. İmzasız bir kağıt. Eğer kağıdın bir tarafına o 12 tane ayeti, öbür tarafına da ruh vücuttan çıkarsa Allah'a doğru ulaşmak üzere veya hangi sebeple olursa olsun ruh vücuttan çıkarsa o kişi ölür diyorlarsa, aynı kağıtta bu ikisi de yazıyorsa, o zaman onlara sualimiz var. Allah-u Teala sizin ya da bütün insanlığın intihar etmesi için mi 12 tane emir vermiş? Yetmez. Daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez insanlar dalaletten kurtuluyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları zaman Allah'ın evliyası oluyorlar, dostu oluyorlar. Ölmeden evvel ulaştırdıkları zaman daha ötesi var. Ruhun teslimiyle iş bitmiyor. Fizik vücudun teslimi de gerek Allah'a. Gene bitmiyor, nefsin teslimi de gerek. Gene bitmiyor, iradenin teslimi de gerek. 7 safa, 4 teslimden oluşuyor İslam. Ve bu teslimlerden birincisi, şu ölmemizi icap ettiren olayı gerçekleştirmemiz. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna ölmeden evvel ölmek diyor. Bundan da bir mana çıkaramıyor bu alim geçinen kardeşlerimiz ve de üzülüyoruz. Bu cehaletle milyonlarca insanın ...60 milyondan fazla insanın cehenneme gitmesine sebebiyet vermenin vebalini yüklenmek mecburiyetindeler. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın söylediklerini dikkatle yer yerine otursalar, hiç böyle bir olay tahakkuk etmeyecek. İnceleseler, anlamaya çalışsalar, problemleri yok. Şimdi nasıl bu insanlara acımazsınız? Bunlar din alimi diye geçiniyor sevgili kardeşlerim. Ol mahiler ki
derya isredir, deryayı bilmezler diyor Allah-u Teala. Her biri kendi sahasında çok iyi. Fıkıh konusunda birinci sınıf alimler var. Gerçekten fıkıh ilmini çok iyi bilen fakihler. Ama bu onları kurtaramıyor. Kendilerini kurtaracak olan ilmi bilmedikten sonra ne yazar ki sevgili kardeşlerim? Bunun dışındaki bütün ilimleri, Kur'an ilimlerinin hepsini din adına bilmesi lazım. Yani her şeyi bilsinler ama Allah'a ulaşmayı dilemesinler. Bu kişilerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Yeter mi? Yetmez sevgili kardeşlerim. Küfürde olduklarını söylüyor Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin. Dalalette olduklarını söylüyor Allah-u Teala. Hüsranda olduklarını söylüyor. Allah'ın dostu olamayacaklarını, şeytanın dostu olduklarını söylüyor. Bu insanlar şirktedir diyor Allah-u Teala. Daha ne desin sevgili kardeşlerim? Bir insanın şirkten kurtulması için Allah'a ulaşmayı dinlemesi lazım. Küfürden kurtulması için Allah'a ulaşmayı dinlemesi lazım. Yani intihar etmeyi dilemesi lazım bizim safların ifadesine göre. Sevgili kardeşlerim, bu kadar çok anlayışsızlık olabilir mi? Hadi aramıza başkalarını sokmayalım. Biz yarenliğimize devam edelim. Sevgili kardeşlerim, kusura bakmayın. Onlara çok acıyorum ben. Öğrendikleri ilme bizim Allah'tan öğrendiklerimiz hiç uymuyor. Sebebi, asırlarca önce Kur'an'ı bir kenara bırakmışlar. İnsanların yazdıkları kitapları esas ittihaz etmişler. O kitapların üzerine de ard arda o kitaplara dayalı olarak yeni kitaplar yazılmış. Onların dışına çıkıp da insanlar Kur'an'dan bir şeyler yazmanın gereğini duymamışlar. Hep o emaniye kitaplar. Allah-u Teala Kur'an'da emaniye kitaplardan bahsediyor. Onlar kitabı bilmezler diyor Allah-u Teala. Onlar zanlarına tabi olurlar, yani olurlar diyor. Yani yazdıkları kitaplar zanlarının eseridir. Kur'an'ın aslına dayalı olan kitaplar Kur'an hakikatleriyle örülüdür. Bu asla dayalı olan kitaplarda denge vardır, muvazene vardır, tevazun vardır, vezin vardır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhteva içerisinde Kur'an bir cennet anahtarıdır, Kur'an bir dünya saadeti anahtarıdır. Ve de bilmecenin özünü verdik size. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Evet, başka bir şey dilemeyeceksiniz. Çünkü siz size düşeni yaptığınız zaman Allah kendisine düşeni yapacak. Yani ne yapacak? Yani sizi öyle büyük ihsanlarla mükafatlandıracak ki Kur'an'da bu hakikatleri öğrendiğiniz zaman Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğinden %100 emin olacaksınız. Allah Teala sizi çok mu seviyor sevgili kardeşlerim? Evet, çok seviyor. O kadar çok seviyor ki sizi cehennem adı verilen o sonsuz cezalandırılacağınız yerden kurtarmak için
bir insanın aklına hayaline gelmeyecek kadar basit bir sebeple bütün insanları cennetine almaya hazır. Sebep ne? Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Gemiye binmiş oluyorsunuz, cennetin gemisine ve yola çıkmış oluyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemekle. Yarenlikte böyle olur, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Yani insanların 14 asır evvel en iyi bildikleri şey bu. Allah'a ulaşmayı dilemek. 14 asırda iblis her şeyi unutturmuş. Ne kadar saçma sapan şeylere insanlar kafalarını yormuşlar. Ömürlerini vakfetmişler. Ama asıldan yoksun olunca hiçbirinin insanları kurtuluşa ulaştırması da tabiatıyla mümkün değil. Öyleyse nereye gidiyoruz? Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Allah hepinizi mutlaka cennetinde görmek istiyor ve bunu sadece bir tek dileğinize bağlamış. Tek bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerseniz Allah Teala ne yapar? Dilemezseniz ne yapar? Dilemezseniz sonuç basit. Cehenneme gideceksiniz. Gene basit. Mutluluk ikiye ayrılır. Bir cennet saadeti, bir de dünya saadeti. Dünyada da mutlu olmanız ne yaparsanız yapın mümkün olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın mutluluğu hiçbir şekilde yaşaması mümkün değildir. Ne dünya saadeti, ne cennet saadeti, ikisi de oluşmaz. Onun için etrafınızda hep asık suratlı insanlar dolaşır. Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmadıkları için. Demek ki duyduk duymadık demeyin. İşte size bir defa daha söylüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer sağ iken, hayattayken bunu yapabilirseniz, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Yapabilirseniz, dünya sizin için bir cennete dönüşecektir. Adım adım. Bir anda değil. Ama eğer derseniz ki, Allah Teala beni cennetine alsın, bu dünyadaki mutluluğun yarısını versin, ben buna razıyım. İşte sizi oraya kadar ulaştırmaya Allah hazır. Yani 7 kat cennet söz konusu. Allah Teala diyor ki, eni göklerle yerler kadar olan cennete koşuşun. Eni ve boyu yerlerle gökler kadar olan cennete koşuşu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, cennete girmek Allah'a ulaşmayı dinlemekle gerçekleşir ve Allah Teala'nın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların hepsini mutlaka cennetine alacak. Yeter mi? Yetmez. Dünya saadetinin de yarısı o kişinin. Yani ne demek istiyoruz? Çok açık konuşuyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ne yapar? Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Derhal gördüğü anda yapıyor bunu. O andan itibaren 5-6 dakika içinde cehennemlik kişi Allah'ın cennetine ehil birisi haline getirilir. Kim tarafından? Allah tarafından. O kişi kör idi. Ne yapıyor Allah Teala onu şaşı mı yapıyor? Hayır. Körken gözlerini açıyor.
görme hassasının üzerindeki gışa ve tatlı perdeyi de alıyor. Böylece hem gözleri görüyor, hem de gözlerinin görüntüyü ulaştırdığı yerdeki görme hassası da o görüntüyü zihne ulaştırabiliyor artık. Kimden bahsediyoruz? İrşat makamına baktığı zaman onun herhangi bir insan olmadığını, irşada müteallik bir şeyler söylemiş olduğunu, söylemekte olduğunu görüyor kişi. Sonra Allah-u Teala o kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor. Şimdi tabii bizi ilk defa dinleyenler ne yani biz kör müyüz diyecek. Evet sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız Allah-u Teala onlar kördürler diyor, sağırdırlar diyor, dilsizdirler diyor. Onlar dalalettedirler diyor, onlar küfürdedirler diyor. Diyeceksiniz ki ama biz görüyoruz. Evet görüyorsunuz. Ama neyi gördüğünüze dikkatle bakın. İrşat makamını göremiyorsunuz.

Onlar kâfirlerdir diyor Allah-u Teala. Gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri idraksiz. Bakara Suresi 6 ve 7. ayetlerde Allah-u Teala bunu söylüyor. Habibim sen onlara ne söylersen söyle. O kâfirler mümin olmazlar diyor. Onların görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde vardır. Göremezler diyor. Göremedikleri ne dünya mı? Hayır. İrşat makamını irşat makamı olarak göremezler. Onu söylemek istiyor Allah Teala. Onların görme hastaları mühürlüdür diyor. Onların işitme hastaları mühürlüdür diyor. İrşat makamının sözlerini işitemezler. Bu insanlar Kur'an-ı Kerim'e bakarlar ama Kur'an'daki ayetler arasındaki bağlantıyı sezemezler. Gözleri kördür. İdrak edemezler. Kalplerindeki ekinnet idrak hastasını kapalı tuttuğu için idrak edemezler. Kalplerinde ekinnet vardır. Ve kalplerinde küfür vardır. Sevgili kardeşlerim, aranızdan kim Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Dilerse dilediği andan itibaren Allah Teala onu mutlaka 5-6 dakikalık bir zamanda cennetlik yapar. Ne yapmıştır bu kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a göre hayatının en önemli adımını atmıştır kişi. Kendini cehennemden cennete ulaştıracak olan en büyük adım. En uzun atlama. En sağlam davranış biçimi. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne yapıyor Allah Teala? Bu söylediğim gibi gözlerindeki engeli, görme hastasındaki engeli, kulaklardaki engeli, işitme hastasındaki engeli, kalplerdeki engeli, idrak etme hastası üzerindeki engeli alıyor ve yerine idraki sağlayan bir yeni müessese veriyor kişiye. Bu müessese o kişiyi muhbit yapar. İdrak edebilir bir hüviyet kazandırır ona. Her birini Allah-u Teala o kişiye veriyor. Hangi sebeple? Allah'a ulaşmayı dilediği için. Diler dilemez Allah harekete geçer. Rahim esması derhal harekete geçer. Ve Allah'ın rahim esması ard arda 7 tane furkan verir o kişiye. Her biri ayrı bir cepheden bir furkandır. Görme hastası, işitme hastası, gözlerin görebilmesi, kulakların işitebilmesi, kalbin idraki, her biri ayrı bir furkandır. Doğruyu yanlıştan ayırabilme özelliği. Her bir furkanda Allah-u Teala onun mevcut günahları hangi seviyede olursa olsun, onun 7'de birini mutlaka yok eder. Ve birkaç dakika içinde işlemler tamamlandığı zaman o kişinin bütün günahları 7 safhada, ki birkaç dakika içinde hepsi birden gerçekleşir, 7 safhada örtülmüştür. Yani onun amel defterinin sol tarafındaki günahhanesinde ne kadar günah, ne kadar kaybedilmiş derece varsa, nakıs derecat varsa kırmızı, onun sağ tarafına Allah-u Teala yeşil derecelerle aynı miktarı yazmıştır. Zaten sağ tarafta başka rakamlar

da vardı, başka kazançlar da vardı. Bu noktada kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşar. Bu Kur'an'ın kanunudur. Kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olan kişi cennete girer. Müminin 102. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Yani hayat filmleriniz. Kimin kazandığı dereceler, hasenatı ağırsa, seyyiatinden fazlaysa, o kişinin gideceği yer cennettir. Müminin 102. Ve müminin 103, kıyamet gün, o gün kimin de hasenatı seyyiatinden azsa, günahları sevaplarından fazlaysa, veya tersini söyleyelim, bilinciye uysun, sevapları günahlarından azsa, hasenatı seyyiatinden azsa, yani kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden azsa, sevapları günahlarından azsa demek. Az olan kişiler hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerin günahları sevaplarından fazladır. Ya da aynı minval üzere devam edelim. Sevapları günahlarından azdır. Kur'an'ın temel mizanı, temel ölçüsü budur. Günahların sevaplardan fazla olması hali cehennem. Sevapların günahlarından fazla olması hali cennet. Ve ard arda yine iki tane ayet. Müminin 102, müminin 103. Cehenneme gidecekleri ve cennete girecekleri tespit etmiş. Yani bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun günahları mutlaka sevaplarından fazla mı? Mutlaka fazla. İşte Allah Teala'nın söylediği şey son derece açık ve kesin. Diyor ki ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve tmeennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Diyor ki onlar bize milaki olmayı dilemezler. Yarenlik dediğin bir çayı yudumlamakta da olmalı diye düşünüyoruz. Eğer bizi şu anda salonlarınızda dinlemekteyseniz, ümit ediyoruz ki siz de aynı şeyi yapabilecek durumdasınız. Koltuğunuza rahatça oturun, yaslanın ve bizi dinleyin. Sözlerimiz sizi hep mutlu kılmak için ard arda sizlere ulaşacaktır. Allah Teala'nın bize verdiği vazife bu kadar. Bilinçsizlik sebebiyle Kur'an ayetlerinin muhtevasını bilmediğiniz için, sizlere öğretilmediği için, o gideceğiniz yer olan cehennemden sizleri kurtarmak. Sakın bize bu kadar insan bilmiyor da sen mi biliyorsun demeyin sevgili kardeşlerim. Bu öğretiyi biz bilmiyorduk. Ve bugünkü öğretim üyelerinin okudukları okullardan mezun olsaydık bilmemeye devam ediyor olacaktık. Ama o bizi seçti. Allah ve bize öğretti bunları. Bugüne kadar bizi takip ettiyseniz ya da etmediyseniz ilk defa takip ediyorsanız bilin ki her sözümüz mutlaka bir Kur'an ayetiyle teyit edilmiştir bugüne kadar.
3000'den fazla konuşmamız var. Bunlardan sadece 30 tanesi yarım saatlik konuşmalar, bir Ramazan sohbetleri dizisiydi. Ötekiler 1 saatlik, 2 saatlik, bazen daha uzun sohbetler. Sevgili kardeşlerim, konuyu dağıtmayalım. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Şimdi ne diyor Allah Teala? Onlar diyor, Allah'a ulaşmayı, bize ulaşmayı dilemeyenler bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Öyleyse Allah Teala'nın ölçüsü üniversite bitirmek, doçent olmak, profesör olmak değil. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. İlim içinde temel özellik bu. Buradan bir sonuç çıkıyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ya bu dilek sahibi olacaksınız ya da olmayacaksınız. Karar sizlerin. Ya kurtuluş ya da cehennem. Siz seçeceksiniz. Ama bilin ki yeni bir devrin içindeyiz. Öğretilenler eksiktir. Bir kısmı da yanlıştır. Öyleyse Allah-u Teala'nın kurtuluş reçetesini, Kur'an'daki kurtuluş reçetesini uygulamak söz konusu olan işte bu olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizinle birlikteyiz. Sadece sizlerin kurtuluşunuz için yaşarız. Bunca yıldır gayretlerimizin arkasında sadece bu var. Bir yanlış din kültürünün doğruya dönüşmesi, insanları cehennemden kurtaramayacak olan bir öğretinin cennetin en üst katına kadar insanları taşıyabilecek bir forma kavuşturulması. Kur'an bunu içeriyor. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ اَشْتَرَبُ الْتَابُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمِ الْبُشْرَى فَبَشَرْ اِبَاد۪ي. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve şeytana kul olmaktan iştinab ettiler. Kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuşlar. Peki, burası üçüncü basamak. Bütün sahabe 14. basamağa da ulaşmış. Kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, orada senin elini öptükleri zaman, sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Tabiyeti kesin sahabenin, hepsi tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi. Zümer Suresi 18. ayet-i kerime, onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala sahabe için. Hepsi hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler mi? Ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları yer 21. basamak. 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a kul olur. Allah'a teslim olur.
İşte Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime, Habibim onlara de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Etmişler mi? Hepsi etmişler. 25. basamak, dördüncü safa, ikinci teslim, ruhun ve veçin teslimleri. Hepsi gerçekleştirmişler. Nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Yani daimi zikrin sahibi olmuşlar mı? Hepsi olmuş. Zümer 18'de Allah-u Teala diyor ki, onlar ulul elbab oldular diyor. Ulul elbab liplerin sahipleri için Allah-u Teala ne diyor? Âl-i İmrân 190 ve 191'de لِيُنِّ الْاَلْبَابِ يَسْكُرَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ اُلِّ için söz konusu olan şey diyor Allah-u Teala, ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek. Sadece Allah bu daimi zikre ulaşanlar nefslerini Allah'a teslim edebilenlerdir. Hepsi teslim etmişler. Bu, burası 27. basamak. Üçüncü teslim. Nefsin teslimi. Sonra bir sonraki safhada hepsinin inşaada ulaşması lazım. Hepsi ulaşmışlar. Hücurat suresi 7. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki, ey sahabe, biliniz ki içinizde Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinizi dinleseydi bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi ve hepinizin kalbini o imanla müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe irşada da ulaşmışlar. İradelerini Allah'a teslim edip de irşat makamının sahibi olmuşlar mı? Hepsi. Hepsinin iradelerini Allah'a teslim ettikleri Fusilet 33, 34, 35'te anlaşılıyor. Allah Teala diyor ki, onlar ki Allah'a teslim olup da Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Sahabeden bahsediyor. Hiç seyyiatte hasenat bir olur mu? Onlar seyyiati hasenatla önleyenlerdir. Onlar Hazrül Azim'in sahipleridir. Ve bu makama çok az kişi ulaşır diyor Allah-u Teala. İradi teslimin tamamlandığı Allah'a teslim olup da irşat makamına ulaşmak söz konusu, Allah'a çağırmak yetkisi. Peki irşat makamına ulaştıklarını kesinleştiren bir ayet var mı? Evet. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, o sâbikun el-evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de İhsanla onlara tabi olanlardandı. İhsanla ensara ve muhacirine tabi olanlardandı. İster ensar olsun, ister muhacirin, iki tarafa da tabi olunmuş ve yetmez. Tabi'in de biraz sonra gideceği gibi onların gidecekleri cennet adın cenneti, Fevzül Azim'in sahipleri, yani iradelerin Allah'a teslim ettikleri kesin. Fevzül Azim, Ecrül Azim ve Hazrül Azim müesseseleri sadece iradelerini de Allah'a teslim edenler için geçerli. Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde Fazlül Azim'in, Ecrül Azim'in, Fusilet Suresinin 35. ayet-i kerimesinde Hazrül Azim'in, Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Fevzül Azim'in sahipleri olarak adlandırılıyor sahabe. Sevgili kardeşlerim, yarenliğimiz buraya kadar, zamanımız doldu. Biz sizinle her zaman beraber olmayı dileriz. Her zaman kalp kalbe gönül gönüle bir beraberlik unutmayın. Sadece hepinizin kurtuluşu için yaşamaktayız. Hayatımızı Allah-u Teala buna vakfettirdi. Başka bir şeyle meşgul değiliz. Buradan
bilgisayardan, televizyondan, her açıdan sizlere hitap etmek için varız. Sizleri Allah'ın mutluluklarına ulaştırmak için varız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki, Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelade çağda değiliz. Hidayet çağındayız ve hidayet bir dilek ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyor. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte siz. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz yani, sizden istediğiniz bir şey var. Kalbinizden, içinizden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.

Müminun Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 118 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Müminler felaha ermiştir. Onlar namazlarında huşu duyanlardır. Ve onlar boş şeylerden yüz çevirenlerdir. Ve onlar zekatı verenlerdir. Ve onlar iffetlerini, ırzlarını koruyanlardır. Zevcelerine veya ellerinin altında sahip olduklarına, carilerine karşı davranışları hariç. O takdirde muhakkak ki onlar levmedilmiş, kınanmış değildirler. Artık kim bunun ötesinde bir şey isterse o takdirde onlar haddi aşanlardır. Ve onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir, uyanlar, sadık olanlardır. Ve onlar salavatlarını, namazlarını muhafaza edenlerdir, devam ettirenlerdir. İşte onlar varis olanlardır, mirasın sahipleridir. Onlar Firdevs cennetine varis olacaklardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Ve andolsun ki biz insanı balçığın, nemli organik ve inorganik toprağın özünden yarattık. Sonra onu mekin, sağlam bir yerde karar kılmış, yerleşmiş bir nutfe kıldık. Sonra da nutfeden, bir noktadan rahim duvarına bağlı bir alaka, embriyo yarattık. Sonra alakadan, bir çiğnem et görünümünde bir mudga, cenin yarattık. Bundan sonra mudgadan kemikleri yarattık. Daha sonra kemiklere et giydirdik. Üzerini et ile kapladık. Daha sonra da onu başka bir yaratışla inşa ettik, şekillendirdik. İşte böyle Allah mübarektir, en güzel yaratıcıdır. Sonra muhakkak ki siz bundan, bu yaratılıştan sonra mutlaka meyyit olacaksınız, öleceksiniz. Sonra muhakkak ki siz kıyamet günü diriltileceksiniz. Ve andolsun ki biz sizin üzerinizde 7 yol yarattık ve biz yaratmaktan gafil değiliz. Ve biz semadan takdir edilmiş miktarda su indirdik. Böylece onunla yeryüzünde göller, nehirler, denizler oluşturduk. Ve muhakkak ki biz onu elbette buharlaştırarak gidermeye kadiriz. Böylece onunla sizin için hurma ve üzüm bahçeleri inşa ettik, oluşturduk. Orada sizin için pek çok meyveler vardır ve onlardan yersiniz. Ve Tur-i Sina'da yetişen bir ağaç vardır ki yağ çıkarır. Ve o yiyenler için bir katıktır. Ve muhakkak ki hayvanlarda sizin için ibret vardır. Onların karınlarındaki şeyden size içiririz. Ve onda sizin için çok menfaatler, faydalar vardır ve ondan yersiniz. Ve onların hayvanların üzerinde ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. Ve andolsun ki Nuh aleyhisselamı kendi kavmine gönderdik. O zaman onlara, ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Dedi. Onun kavminden kafir olanların ileri gelenleri, bu sizin gibi beşerden, insandan başka bir şey değil. Size üstün gelmek, hükmetmek istiyor. Ve eğer Allah dileseydi, mutlaka melekler indirirdi. Atalarımızdan bunun hakkında bir şey işitmedik, dediler. O ancak cinnet getirmiş bir adamdır. O halde onu belli bir süre bekleyin, gözetim altında tutun. Nuh aleyhisselam dedi ki, Rabbim, beni yalanladıkları için bana yardım et. Böylece ona, gözümüzün önünde bizim denetimimizde ve vahyimizle bir gemi yapmasını vahyettik. Böylece emrimiz geldiği ve tenur kaynadığı zaman hemen ona, gemiye her çiften 2'şer tane ve ehlini bindir. Onlardan haklarında bir söz, hüküm geçenler hariç. Ve zulmedenler hakkında bana hitap etme,
onlar için bir şey, bir af isteme. Muhakkak ki onlar boğulacak olanlardır, boğulmalarına daha önce hükmedilmiş olanlardır. Böylece sen ve seninle beraber olan kimseler gemiye bindiğiniz zaman, zalim kavimden bizi kurtaran Allah'a hamdolsun de. Ve de ki, Rabbim beni mübarek bir inişle indir ve sen indirenlerin en hayırlısısın. Elbette bunda ayetler vardır ve muhakkak ki biz imtihan edenleriz. Sonra da onların arkasından başka bir nesil yarattık. Böylece biz onlara, onların içinde onlardan Resul gönderdik, Allah'a kul olsunlar diye. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Ve onun kavminden kafirlerin ileri gelenleri, ahirete mülaki olmayı, Allah'a mülaki olmayı yalanlayanlar ve dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz kimseler, bu sizin gibi beşerden, insandan başka bir şey değil. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, sizin içtiğiniz şeylerden içiyor, dediler. Ve eğer siz, sizin gibi bir beşere itaat ederseniz, muhakkak ki siz, o zaman mutlaka hüsrana düşenler olursunuz. Öldüğünüz ve toprak olduğunuz, kemik haline geldiğiniz zaman sizin mutlaka topraktan çıkarılacağınızı mı size vaat ediyor? Yazık, yazık size vaat edilen şeye. O hayat sadece dünya hayatıdır. Ölürüz ve yaşarız. Ve biz beas edilecek, yeniden dirilecek değiliz. O Resul ancak Allah'a yalanla iftira eden bir adamdır. Ve biz ona inananlar değiliz. Resul, Rabbim, beni yalanlamaları sebebiyle bana yardım et, dedi. Allah, az kısa zamanda onlar mutlaka nadim, pişman olacaklar, dedi. Böylece hak ile hak ettikleri bir sayha onları aldı, yakaladı. Onları gusa kıldık, zerreler haline getirdik. Artık zalim kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra onların arkasından başka nesiller yarattık. Hiçbir ümmet ecelini, süresini erkene alamaz ve tehir edemez. Sonra biz Resullerimizi ard arda arası kesilmeksizin gönderdik. Her ümmete Resulü geldiği zaman her defasında onu yalanladılar. Biz de onları birbiri arkasından helak ettik. Ve onları efsane kıldık. Artık mümin olmayan kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra Hazreti Musa'yı ve kardeşi Hazreti Harun'u ayetlerimizle ve apaçık sultanla Tevrat'la gönderdik. Hazreti Musa'yı ve Hazreti Harun'u Firavun ve onun ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar kibirlendiler, büyüklendiler ve alin, mağrur, zorba bir kavim oldular. Sonra dediler ki, bizim gibi iki beşere, Hazreti Musa ve Hazreti Harun'a iman mı edelim? Ve onların ikisinin, Musa ve Harun aleyhisselamın kavmi bize kul, köle olmasına rağmen. Böylece ikisini de yalanladılar ve helak edilenlerden oldular. Ve andolsun Hazreti Musa'ya kitap verdik ki böylece onlar hidayete ersinler. Ve Hazreti Meryem oğlunu Hazreti İsa'yı ve onun annesini ayet, mucize kıldık. Ve akan suyu olan ve barınmaya müsait yüksek bir tepeye ikisini yerleştirdik. Ey Resuller! Tayyip, temiz, helal nimetlerden yiyiniz. Ve salih, nefsi tezkiye edici amel yapınız. Muhakkak ki ben yaptığınız şeyleri en iyi bilenim. Ve muhakkak ki bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Ve ben sizin Rabbinizim. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun, bana ulaşmayı dileyin. Fakat onlar dinin emirlerini kendi aralarında kısımlara, fırkalara ayırarak böldüler. Grupların hepsi kendilerindeki kabul ettikleriyle ferahlanırlar. Artık onları kendi dalaletleri içinde belli bir süreye kadar terk et.
mal ve oğullarla onları desteklediğimizi mi sanıyorlar? Onlara hayırları çabuklaştırdığımızı mı sanıyorlar? Hayır, onlar farkında değillerdir. Muhakkak ki onlar Rablerinin haşyetinden korkanlardır. Ve onlar Rablerinin ayetlerine iman ederler. Ve onlar Rablerine şirk koşmazlar. Ve onlar vereceklerini verirler. Onlar Rablerine geri dönenler, ulaşanlar olduğundan onların kalpleri titrer. İşte onlar hayırlarda yarışırlar. Ve onlar onda hayırlarda öne geçenlerdir. Ve hiç kimseyi gücünün, kapasitesinin, yapabileceğinin dışında ötesinde mükellef, sorumlu tutmayız. Nezdimizde hakkı söyleyen bir kitap, hayat filmi vardır. Ve onlar zulmedilmezler. Hayır, onların kalpleri bundan dolayı gaflette, dalalettedir. Ve onların bundan başka yaptıkları amelleri de vardır. Onlar onu yapanlardır. Onların refahta olanlarını azapla aldığımız zaman, o zaman onlar yalvarıp bağırarak yardım isterler. O gün yalvarıp bağırarak yardım istemeyin. Muhakkak ki bizim tarafımızdan size yardım edilmez. Ayetlerimiz size tilavet edilmişti, okunmuştu. O zaman siz topuklarınız üzerinde geri dönüp kaçmıştınız. Siz ona ayetlerime kibirlenenlerdiniz. Gece toplanarak ayetlerim hakkında saçma sapan konuşuyordunuz. Onlar hala sözü düşünmediler mi? Manasına varmadılar mı, anlamadılar mı? Yoksa onlara atalarına gelmemiş olan bir şey mi geldi? Yoksa onlar Resullerini tanımadılar mı, kabul etmediler mi? Bu durumda onlar onu, Resulü inkar edenlerdir. Yoksa onda bir delilik olduğunu mu söylüyorlar? Hayır, o onlara hak ile geldi. Ve onların çoğu hakkı kerih görenlerdir. Ve hak onların hevalarına tabi olsaydı semalar, yeryüzü ve onların içinde olanlar mutlaka fesada uğrardı. Hayır, onlara zikirlerini getirdik. Fakat onlar zikirlerinden yüz çevirenlerdir. Yoksa onlardan harç, ücret mi istiyorsun? Oysa Rabbinin harcı, ücreti daha hayırlıdır. Ve o, rızıklandıranların en hayırlısıdır. Ve muhakkak ki sen, mutlaka onları sırat-ı müstakime davet ediyorsun. Ve muhakkak ki ahirete, Allah'a hayattayken ulaşmaya inanmayanlar, mutlaka yoldan, sırat-ı müstakimden sapanlar, dalalette olanlardır. Ve eğer onlara rahmet, merhamet edip, onlara zarar, sıkıntı, kıtlık veren şeyi giderseydik, mutlaka şaşkın bir halde, azgınlıklarında devam ederlerdi. Ve andolsun ki onları azapla aldık, azaba uğrattık. Fakat onlar Rablerine boyun eğmediler ve yalvarıp dua etmediler. Nihayet onların üzerine şiddetli azap kapısını açınca, o zaman onlar ümitsizlik içinde ümitsizliğe düşenler oldular. Ve sizin için işitme hassası, görme hassası ve fuat hassası, idrak hassası inşa eden, yaratan O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve sizi arzda, yeryüzünde yaratıp çoğaltan, yayan O'dur. Ve O'na haşrolunacaksınız, döndürüleceksiniz. Ve hayat veren ve öldüren O'dur. Ve gece ve gündüzün ihtilafı, karşılıklı dönüşümü O'na aittir, O'nun hükmüdür. Hala akıl etmez misiniz? Hayır, onlar evvelkilerin söylediklerinin aynısını söylediler. Öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Gerçekten mutlaka biz beyaz mı edileceğiz, yeniden mi diriltileceğiz, dediler. Andolsun ki bu bize vaat edildi ve daha önce de babalarımıza. Bu ancak evvelkilerin efsaneleridir. De ki, arzın, yeryüzünün ve onun içindekilerin kimin olduğunu eğer biliyorsanız söyleyin.
Allah'ındır diyecekler. De ki, hala tezekkür etmeyecek misiniz? Akıl etmeyecek misiniz? De ki, yedi kat göklerin Rabbi ve arş-ı azimin Rabbi kimdir? Allah'ındır diyecekler. De ki, hala takva sahibi olmayacak mısınız? De ki, şayet biliyorsanız söyleyin, her şeyin mülkü, yönetimi, idaresi elinde olan ve koruyan, himaye eden ve kendisi korunmaya ihtiyacı olmayan kimdir? Allah'ındır, Allah'tır diyecekler. De ki, öyleyse nasıl aldatılıyorsunuz? Hayır, onlara hakkı getirdik ve muhakkak ki onlar gerçekten tekzip edenlerdir, yalanlayanlardır. Allah çocuk edinmemiştir ve onunla beraber başka bir ilah hiç olmamıştır. Öyle olsaydı bütün ilahlar mutlaka kendi yarattığını giderirdi, yok ederdi. Ve mutlaka onların bir kısmı bir kısmına üstün olurdu. Allah onların vasıflandırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah gaybı görünmeyeni ve görüneni bilendir. Ve onların şirk koştukları şeylerden çok yücedir. De ki, Rabbim, eğer vaat olunan şeyi bana gösterecek isen, Rabbim, öyleyse beni zalimler kavmi içinde bırakma. Ve muhakkak ki biz, onlara vaat ettiğimiz şeyi sana göstermeye elbette kadir olanlarız. Seyyiati, kötülüğü en güzel olanla yok et. Biz, onların vasıflandırdıklarını en iyi biliriz. Ve şeytanların kışkırtmalarından, vesveselerinden sana sığınırım de. Ve Rabbim, şeytanların benim yanımda bulunmalarından sana sığınırım. Onların birine ölüm geldiği zaman, Rabbim, beni geri döndür dedi. Böylece geri gönderdiğin takdirde terk ettiğim salih amelleri, nefsi tezkiye edici ameli işlerim. Hayır, muhakkak ki onun söylediği söz sadece boş bir kelimedir. Ve beyaz edilecekleri güne kadar onların arkasında berzah, engel vardır. İzin günü sura üfürüldüğü zaman artık onların aralarında bir nesep, soy bağı yoktur. Ve birbirlerine hal hatır sormazlar. O zaman kimin mizanı, sevap tartıları ağır gelirse işte onlar felaha erenlerdir. Ve kimin mizanı, sevap tartıları hafif gelirse işte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Onların ızdıraptan ekşimiş olan yüzlerini ateş yalar. Ayetlerim size okunurken onları tekzip edenler, yalanlayanlar siz değil miydiniz? Dediler ki, ey Rabbimiz, şakiliğimiz, azgınlığımız bize galip geldi ve biz dalalette olan bir kavim idik. Rabbimiz, bizi oradan, cehennemden çıkar. Bundan sonra dönersek, o zaman biz mutlaka zalimler oluruz. Dedi ki, orada cehennemde kalın ve bana bir şey söylemeyin. Muhakkak ki kullarımdan bir grup şöyle der. Rabbimiz, biz amenü olduk. Ölmeden önce sana ulaşmayı diledik. Artık bize mağfiret et ve bize rahmet et. Rahim esman ile tecelli et. Ve sen rahim olanların en hayırlısısın. Böylece onları alay konusu edindiniz. Öyle ki bu size benim zikrimi unutturdu. Ve siz onlara gülüyordunuz. Muhakkak ki ben, onlar sabırlarından dolayı kurtuluşa erenler olduğundan bugün onlara mükafatlarını verdim. Dedi ki, yeryüzünde kaç yıl kaldınız? Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. O zaman onu sayanlara sor dediler. Dedi ki, ancak az bir zaman kaldınız. Siz bilmiş olsaydınız. Öyleyse bizim sizi abes olarak boş yere yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz? İşte Hak, Melik olan Allah çok yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O, Kerim Arş'ın Rabbidir.
Ve kim bir burhanı, delili olmamasına rağmen Allah ile beraber başka bir ilaha taparsa, artık onun hesabı sadece Rabbinin katındadır. Muhakkak ki kafirler felaha, kurtuluşa eremezler. Ve de ki, Rabbim mağfiret et, günahlarımızı sevaba çevir ve rahmet et. Rahim esması ile tecelli et. Ve sen rahim olanların en hayırlısısın. Nur Suresi Medine'de nazil olmuştur, 64 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, bizim indirdiğimiz ve bazı ayetlerini farz kıldığımız bir suredir. Ve onun içinde delillerle açıklanmış ayetler indirdik. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz. Zaniye, zina yapan kadın ve zani, zina yapan erkek, o zaman ikisinden her birine 100 celde, yalnız cilde tesir edecek sopa vurun. Eğer Allah'ın dinini uygulama konusunda Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onlara merhamet sizi tutmasın, size mani olmasın. Ve onların ikisinin azabına müminlerden bir grup şahit olsun. Zani, zina yapan erkek, zaniyeden, zina yapan kadından veya müşrik olan kadından başkasını nikahlayamaz. Ve zaniyeyi de zani veya müşrik olan erkekten başkası nikahlayamaz. Ve bu müminlere haram kılınmıştır. Ve muhsinlere, iffetli kadınlara zina suçu iftira atan, sonra da 4 şahit getiremeyenlere o takdirde 80 celde, yalnız cilde tesir edecek sopa vurun. Ve onların şehadetini, şahitliğini ebediyen kabul etmeyin. Ve işte onlar fasıklardır. Bundan sonra tövbe edip ıslah olanlar, düzelenler hariç. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ve zevcelerine, eşlerine zina iftirası atanlar, kendilerinden başka şahitleri yoksa, o zaman onların her birinin şahitliği kendisinin muhakkak sadıklardan, doğru söyleyenlerden olduğuna dair 4 defa Allah'a şahitlik yemin etmesidir. Ve yeminin 5.'si, eğer yalan söyleyenlerden ise Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasıdır. Ve zevcenin, kadın eşin, Allah'a 4 defa onun, zevcin, erkek eşin mutlaka yalancılardan olduğuna dair şahitlik yemin etmesi, ondan, kadından azabı, cezayı kaldırır. Ve yeminin 5.'si, eğer o eşi, sadıklardan, doğru söyleyenlerden ise, Allah'ın gadabının, azabının kendi üzerine olmasıdır. Ve eğer sizin üzerinize Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasaydı, cezaya uğrardınız. Ve muhakkak ki Allah, tövbeleri kabul edendir ve hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki Hazreti Ayşe hakkında ifk, iftira ile gelenler sizden bir gruptur. Sizin için onun bir şer olduğunu zannetmeyin. Hayır, o sizin için hayırdır. Onlardan her birinin günahtan kazandıkları cezalar vardır. Ve onun büyüğünü yönetene, uydurup yayana büyük azap vardır. Mümin erkekler ve mümin kadınlar, onu bu iftirayı işittikleri zaman kendi içlerinde hayır zanda bulunsalardı ve bu apaçık iftiradır deselerdi olmaz mıydı? Demeleri gerekmez miydi? Ona 4 şahit getirmeli değiller miydi? Öyleyse şahitleri getiremediklerine göre bu takdirde işte onlar Allah'ın katında yalancıdırlar. Eğer dünya ve ahirette Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı, içine daldığınız şeyden, iftiradan, dedikodudan dolayı size mutlaka büyük azap dokunurdu. Onu iftirayı dillerinizle anlatıyordunuz, soruyordunuz ve hakkında sizin bilginiz olmayan bir şeyi ağızlarınızla söylüyordunuz. Ve o,
Allah'ın katında büyük bir suç olduğu halde siz onu önemsiz sandınız. Ve onu işittiğiniz zaman, bizim bunu konuşmamız olmaz, bize yakışmaz. Sen Sübhansın, Allah'ım sana sığınırız. Bu büyük bir bühtan, uydurulmuş bir iftiradır deseydiniz olmaz mıydı? Demeniz gerekmez miydi? Eğer mümin iseniz, ebediyen onun gibi bir olaya dönmenize karşı dönmemenizi Allah size vaz ediyor, emrediyor. Ve Allah size ayetlerini açıklıyor. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki amenü olanlar arasında fahişeliğin, çirkin olayların, iftiranın, kötülüğün yayılmasını sevenlere dünya ve ahirette elim azap vardır. Ve Allah bilir ve siz bilmezsiniz. Ve eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı, size azap ederdi. Ve muhakkak ki Allah Rauf'tur, çok merhametli, çok şefkatlidir, Rahim'dir, Rahim esmasıyla tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve kim şeytanın adımlarına tabi olursa o takdirde, şeytanın adımlarına uyduğu takdirde muhakkak ki o şeytan, fuhşu, her çeşit kötülüğü ve münkeri, inkarı ve Allah'ın yasak ettiklerini emreder. Ve eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı, nefsinizin kalbine yerleşmeseydi, içinizden hiçbiri ebediyen nefsini tezkiye edemezdi. Lakin Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Ve sizden, içinizden fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlarına, miskinlere, Allah yolunda hicret edenlere vermeye karşı vermemeye yemin etmesinler. Ve artık affetsinler ve hoş görsünler. Allah'ın sizi affetmesini sevmez misiniz? Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Muhakkak ki gafil, kendisinin haberi olmaksızın muhsin, iffetli kadınlara ve mümin kadınlara iftira atanlar, dünya ve ahirette lanetlenmiştir. Ve onlara azim azap vardır. O gün onlara, onların dilleri, elleri ve ayakları hayat filmleri yapmış olduklarına şahitlik edecek. İzin günü Allah, onlara dinlerini, negatif ve pozitif derecelerin karşılığını hakkıyla ödeyecektir. Ve Allah'ın hak mübin, hakkı açıklayan, yerine getiren olduğunu bilecekler. Kötü kadınlar, kötü erkekler içindir. Kötü erkekler, kötü kadınlar içindir. Temiz kadınlar, temiz erkekler içindir. Temiz erkekler, temiz kadınlar içindir. İşte onlar, kendileri haklarında söylenenlerden beri, uzak olanlardır. Onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi ve kerim, Allah'tan ikram edilen rızık vardır. Ey amenu olanlar! Evlerinizden başka evlere izin isteyip ev halkına selam vermedikçe içeri girmeyin. Bu sizin için hayırdır. Umulur ki böylece tezekkür edersiniz. Eğer orada kimseyi bulamazsanız size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Ve eğer size geri dönün denirse o takdirde geri dönün. O sizin için daha temizdir, uygundur. Ve Allah yaptığınız şeyleri en iyi bilendir. Meskun olmayan, oturulmayan, içinde faydanız olan evlere girmenizde size bir vebal yoktur. Ve Allah sizin açıkladığınız ve gizlediğiniz şeyleri bilir. Mümin erkeklere söyle, bakışlarını indirsinler, haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha temizdir. Muhakkak ki Allah yaptıkları şeylerden haberdardır.

Ve mümin kadınlara söyle, bakışlarını indirsinler, haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Zahir olan kısımlar, görünen el, yüz ve ayaklar hariç ziynetlerini açmasınlar. Ve başörtülerini yakalarının üzerine koysunlar, örtsünler. Ve ziynetlerini kocaları veya babaları veya kocalarının babaları veya oğulları veya kocalarının oğulları veya erkek kardeşleri veya erkek kardeşlerinin oğulları veya kız kardeşlerinin oğulları veya kadınlar veya ellerinin altında sahip oldukları cariyeler veya erkeklerden kadına ihtiyaç duymayan hizmetliler veya kadının avret yerlerinin farkına varmayan çocuklar hariç açmasınlar. Ve gizledikleri ziynetleri bilinsin diye ayaklarını vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tövbe edin. Umulur ki böylece felaha eresiniz. Ve sizden eşi olmayan erkekleri ve kölelerinizden salih olanları ve eşi olmayan kadınlarınızı nikahlayınız, evlendiriniz. Eğer onlar fakir iseler, Allah onları fazlından gani, zengin kılar. Ve Allah vasidir, ihsanı, nimeti çok olandır, alimdir, en iyi bilendir. Ve nikaha imkan bulamayanlar, Allah onları fazlından gani, zengin kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Ellerinizin altında malik olduklarınızdan, kölelerinizden, cariyelerinizden yazılı anlaşma, mukatebe yapmak, para kazanıp bedelini ödeyerek azat olmak isteyenlere, eğer onlarda hayır olduğunu bilirseniz, o zaman yazılı antlaşma, mukatebe yapınız. Ve Allah'ın size verdiği mallardan onlara veriniz. Genç cariyelerinizi, eğer namuslarını korumak, iffetli kalmak isterlerse, dünya hayatının malını isteyerek fuhşa, zinaya zorlamayınız. Kim onları fuhşa, zinaya zorlarsa, o takdirde muhakkak ki Allah, onların zorlanmalarından sonra gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ve andolsun ki size açıklanmış ayetler ve sizden önce geçmiş nesillerden örnekler ve muttakiler, takva sahipleri için öğütler, emirler indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nuru içinde misbah, lamba bulunan kandil, ışık saçan bir kaynak gibidir. Misbah sırça cam içindedir. Sırça cam inci gibi parlayan yıldız gibidir. Doğuda ve batıda bulunmayan mübarek bir ağacın yağından yakılır. Onun yağı ona ateş değmese de kendi kendine ışık verir. Nur üzerine nurdur. Allah dilediğini nuruna hidayet eder, ulaştırır ve Allah insanlara örnekler verir. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Allah'ın içinde isminin yükseltilmesine ve zikredilmesine izin verdiği evlerin içinde Allah'ın nuru vardır. Orada onu sabah akşam tesbih ederler. Ticaretin ve alışverişin onları Allah'ın zikrinden, namazı ikame etmekten ve zekatı vermekten alıkoymadığı adamlar ki onlar kalplerin ve gözlerin

Hesabı seri, çabuk görendir. Veya derin denizdeki karanlıklar gibidir. Onun üstünü dalga üstüne dalga kaplar. Onun üzerinde de bulutlar vardır. Karanlık üstüne karanlıktır. Elini çıkarttığı zaman neredeyse onu göremez. Ve Allah kime nur kılmamışsa, vermemişse artık onun için bir nur yoktur. Semalarda ve arzda olanların ve saflar halindeki kuşların Allah'ı tesbih ettiğini görmedin mi? Hepsi namazlarını, dualarını ve tesbihlerini bilmişlerdir. Ve Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Ve semaların ve arzın mülkü Allah'ındır. Ve dönüş Allah'adır. Allah'ın bulutları sevk ettiğini, sonra onların aralarını birleştirdiğini, sonra da onları küme haline getirdiğini görmüyor musun? Böylece onların arasından yağmur çıkardığını görürsün. Ve semadan içinde dolu bulunan dağlar, dolu kümeler indirir. Böylece onu dilediğine isabet ettirir ve onu dilediğinden çevirir, uzaklaştırır. Onun şimşeğinin parıltısı neredeyse görmeyi giderir, gözleri kör gibi yapar. Allah geceyi ve gündüzü birbirine çevirir. Muhakkak ki bunda basiret sahipleri için elbette ibret vardır. Ve Allah bütün hayvanları sudan yarattı. Onların bir kısmı karnı üzerinde, bir kısmı iki ayağı üzerinde, bir kısmı da dört ayağı üzerinde yürür. Allah dilediği şeyi yaratır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Andolsun ki biz açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır. Ve Allah'a ve Resul'e iman ettik ve itaat ettik derler. Sonra da onların bir kısmı bundan sonra döner. Ve işte onlar mümin değillerdir. Ve onların aralarında hüküm vermesi için Allah ve Resulüne davet olundukları zaman onların bir kısmı yüz çevirenlerdir. Ve eğer hak onların ise, hak sahibi iseler, ona hemen itaat ederek gelirler. Onların kalplerinde hastalık mı var? Yoksa şüphe mi ediyorlar? Veya Allah'ın ve onun Resulünün onlara karşı taraf tutacağından, haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, işte onlar zalimlerdir. Onların aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildikleri zaman müminlerin sözü işittik ve itaat ettik demeleridir. Ve işte onlar felaha erenlerdir. Ve kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse ve Allah'a huşu duyar ve ona karşı takva sahibi olursa o takdirde işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ve eğer sen onlara emretseydin münafıklar, mutlaka savaşa çıkacaklarına dair Allah'a en kuvvetli yeminleriyle yemin ederler. De ki, yemin etmeyin. Bu bilinen, takdir edilen bir itaattir. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat edin. Bundan sonra eğer dönerseniz, itaat etmezseniz, ona, Resul'e düşen sorumluluk sadece ona yükletilen tebliğdir. Ve sizin üzerinize düşen sorumluluk size yükletilendir. Ve eğer ona itaat ederseniz, hidayete erersiniz. Resul'ün üzerinde açıkça tebliğden başka bir sorumluluk yoktur. Allah sizden ameni olanlara ve salih amel nefs tezkiyesi işleyenlere, kendilerinden öncekileri yeryüzünde halife kıldığı gibi, mutlaka onları da halife kılacağını ve onlara, onlar için razı olduğu dinlerini mutlaka sağlamlaştıracağını ve korkularından sonra korkularını mutlaka güvenliğe çevireceğini vaat etti. Bana kul olurlar, hiçbir şeyle bana şirk koşmazlar. Bundan sonra kim inkar ederse, işte onlar fasıklardır. Ve namazı ikame edin ve zekatı verin. Ve Resul'e itaat edin ki böylece rahmet olunasınız. Sakın kafirleri yeryüzünde Allah'ı aciz bırakıcı zannetme.
ve onların barınacağı yer

ateştir. Ve dönüş yerleri mutlaka kötü bir yerdir. Ey amenu olanlar! Ellerinizin altında sahip olduklarınız, köleleriniz, cariyeleriniz ve sizden buluğa ermemiş olanlar, üç vakitte yanınıza girmek için sizden izin istesinler. Fecr, sabah namazından önce, elbiselerinizi çıkarttığınız öğle vaktinde ve yatsı namazından sonra. Bu üçü avret vaktidir. Sizden sakınmaları gereken zamandır. Bu zamanların dışında birbirinizi dolaşmanızda sizin ve onların üzerine bir günah yoktur. İşte böylece Allah size ayetleri açıklıyor. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hikmet sahibidir. Ve içinizden sizden olan çocuklar, buluğ çağına erdiği zaman onlardan öncekilerin izin istediği gibi bundan sonra izin istesinler. İşte böylece Allah size ayetlerini beyan ediyor, açıklıyor. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hikmet sahibidir. Ve kadınlardan nikah, evlenme ümidi olmayan yaşlı kadınların ziynetlerini açmaksızın dış giysilerini çıkarmalarında bundan sonra onlara vebal, günah yoktur. Ve iffetli olmayı istemeleri onlar için daha hayırlıdır. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir.

0: Ama kör olana bir güçlük yoktur. Ve sakat olana, hasta olana bir güçlük yoktur. Ve size de evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarlarına sahip olduğunuz yerlerde veya arkadaşlarınızda yemek yemenizde bir güçlük yoktur. Topluca veya ayrı ayrı yemeniz de size günah değildir. Evlere girdiğiniz zaman birbirinize Allah'ın katından mübarek ve tayyip bir selamla selam verin. İşte böylece Allah size ayetlerini açıklıyor. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Ancak Allah'a ve onun Resulüne iman etmiş olan müminler, bir iş için onunla beraber toplandıkları zaman ondan izin istemedikçe gitmezler. Muhakkak ki senden izin isteyenler, işte onlar Allah'a ve onun Resulüne iman edenlerdir. Öyleyse onlar bazı işleri için senden izin istedikleri zaman onlardan dilediğin kimseye izin ver. Ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Resulün çağırmasını aranızda birbirinizi çağırmanızla eşit tutmayın. Sizden birbirini siper ederek gizlice çıkanları Allah biliyordu. Bundan sonra onun emrine karşı gelenler, onlara bir fitne veya elim azap isabet etmesinden hazır etsinler, sakınsınlar. Muhakkak ki göklerde ve yeryüzünde olanlar Allah'ın değil mi? O, sizin üzerinizde olduğunuz şeyi, kalplerinizde olanı biliyordu. Ve böylece ona döndürüldükleri gün onlara yaptıkları şeyleri haber verecek. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir.
1: Furkan Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 77 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere uyarıcı olması için kuluna Furkan'ı indiren Allah mübarektir. O Allah ki göklerin ve yeryüzünün mülkü O'nundur. Ve O çocuk edinmemiştir. Mülkte O'nun şeriki, ortağı olmamıştır. Ve her şeyi O yarattı, sonra da onların kaderini takdir etti. Ve hiçbir şey yaratamayan ve kendileri yaratılmış olan, kendilerine fayda ve zarar vermeye malik olmayan, ondan Allah'tan başka ilahlar edindiler. Ve onlar öldürmeye, hayat vermeye ve nuşura, yeniden diriltmeye malik değillerdir. Ve kafirler, bu Kur'an sadece onun uydurduğu bir yalandır. Ona bu konuda diğer kavimlerde yardım etti dediler. Böylece onlar batılla ve zulümle gelmiş oldular. Ve o Kur'an onun önceden yazdırdığı ve sabah akşam ona okunan evvelkilerin efsaneleridir dediler. De ki, onu göklerin ve yeryüzünün sırrını bilen indirdi. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve dediler ki, bu nasıl Resul ki yemek yiyor ve çarşılarda dolaşıyor? Ona bir melek indirilseydi olmaz mıydı? Böylece onunla beraber uyarıcı olurdu. Veya ona gökten bir hazine atılsaydı, verilseydi veya ondan ürünlerinden yiyeceği bir bahçesi olsaydı. Ve zalimler, siz ancak sihir yapılmış, büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz, dediler. Bak, sana nasıl örnekler verdiler, sana ne kötü şeyler yakıştırdılar. Böylece dalalette kaldılar. Artık sebiyle Allah'ın yoluna ulaşmaya güçleri yetmez. Allah mübarektir ki O, eğer dilerse
0: sana bunlardan daha hayırlı, daha güzel olan, altından nehirler akan bahçeler verir ve senin için köşkler yapar. Hayır, onlar o saati, kıyameti yalanladılar. Ve biz o saati tekzip edenlere, yalanlayanlara alevli ateş, cehennem hazırladık. Cehennem, onları uzaktan gördüğü zaman onun öfkesini ve uğultusunu işittiler. Ve birbirine bağlanmış olarak oradan dar, sıkışık bir yere atıldıkları zaman orada helak, yok olmayı istediler. Bugün helak, yok olmayı bir defa istemeyin, defalarca isteyin. De ki, bu mu daha hayırlıdır, yoksa muttakilere, takva sahiplerine vaat edilen, onlar için bir ceza, mükafat ve dönüş yeri olan cenneti hult mu, ebedi cennet mi? Orada onlar için diledikleri her şey ebedi olarak vardır. Bu, Rabbinin üzerine olan, üzerine aldığı ve ondan istenen bir vaattir. Ve o gün onları ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri haşredecek, toplayacak, sonra da onlara şöyle diyecek: bu kullarımı siz mi dalalete düşürdünüz, yoksa onlar mı dalalet yolunda kaldılar? Putlar dediler ki, sen Sübhansın, münezzehsin, senden başka dostlar edinmemiz bize yakışmaz. Fakat sen onları ve onların babalarını metalandırdın. Bu sebeple öyle ki zikri unuttular ve helakı hak eden bir kavim oldular. İşte böylece Allah'tan başka taptıklarınız, söylediklerinizden dolayı sizi yalanladılar. Artık azabı uzaklaştırmaya ve yardım almaya muktedir olamazsınız. Ve sizden kim zulmederse ona büyük azap tattırırız. Ve senden önce de gerçekten yemek yiyen ve çarşılarda dolaşan Resullerden başka farklı bir Resul göndermedik. Ve sizin bir kısmınızı bir kısmınıza sabrediyor musunuz diye fitne, imtihan kıldık. Ve Rabbin en iyi görendir.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamdüle şükür ederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde.

Nahl suresinin 58. ayet-i kerimesinden itibaren inşallah başlıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ buşşire ehaduhum bil unsâ zalle vechuhu müsvedden ve hüve kezîm. Kelimeler ve izâ ve olduğu zaman müşire müjdelendi. Ehadüm onlardan birisi. Bir el insa kız çocuk ile. Zalle gölgelendi ve çuhu onun yüzü. Müsvedden kararmış, siyahlaşmış. Esved, siyah. Ve hüve ve o kezim, kızgın, öfkeli. Ve izâ büşire cümlecikler ve müjdelendiği zaman ehadüm onlardan birisi bir insa bir kız çocuğu ile zalle ve çuhu müsfeden onun yüzü siyahlaşıp gölgelenir ve hüve kezimun ve o öfkeli olarak.

cümlecikleri cümleler haline getirdiğimiz zaman onlardan birine kız, yani kız çocuk müjdelendiği zaman içi öfkeyle taşarak yüzü simsiyah kesilir. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, o devirde kız çocuk sahibi olmak bir zül telakki ediliyordu. Üzüntülü bir olay telakki ediliyordu. Bu insanlar tarafından da tapıyorlardı, putlara tapıyorlardı. Ve kız çocuğu kimin olmuşsa onu aşağılıyorlardı. Ve onlar da kız çocukları daha küçücük çocuklarken diri diri mezara gömüyorlardı. Yani katlediyorlardı, öldürüyorlardı. Böyle bir durumdan bahsediyor Allah Teala. Allah razı olsun. Ve 59. ayet-i kerimeye inşallah geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yetevara minel kavmi min su'i ma büşşira bih. Ey yumsikuhu ala hunin em yedüstuhu fi fit turab ela sa'e ma yahkumun yahkumun. Yetevara gizlenir. Vara, verayı da oradan geliyor. Perde, örtülü. Gizledi, örttü demek. Tevara gizlendi. Minel kavmi kavimden. Minsui kötülükten, kötülüğünden. Ma büşşire müjdelenen şey bihi onunla e yumsikuhu onu tutsun mu? Emzeke tuttu. Ala hunin zelillikle em yedüssuhu yoksa onu gömsün mü? Dese gömdü. Fi etturabi toprağın içine toprağa. Ela sa'e kötü değil mi? Ma yahkumun hükmettikleri, karar verdikleri şey yahkumun hükmediyorlar. Yetevara minel kavmi kavminden gizlenir. Min su'i ma büşşire bihi müjdelendiği şeyin kötülüğünden dolayı. E yumsikuhu onu tutsun mu? Ala hunin zelillikle, aşağılanmayla. Em yedüssuhu fit turabi. Yoksa onu turaba, yani toprağa mı gömsün? Ela sa'e kötü değil mi? Ya da ne kötü, öyle değil mi? Ma yahkumun verdikleri hüküm.

müjdelendiği şeyin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir. Onu zelillikle tutsun mu, yoksa onu toprağa mı gömsün? Verdikleri hüküm ne kötü, öyle değil mi? Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Ne kadar korkunç bir olay.